böyle bir dua. Kim böyle bir dua yaparsa o mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok seviyor. Öyleyse bu müesseseye güvenin. Allah'a güvenmek bu muhtevada, ben eğer ruhumu Allah'a ulaştırmayı dilersem, Allah benim ruhumu kendisine ulaştıracak. Her halükarda mutlaka ulaştıracak. Eğer 7-8 aylık bir ömrüm varsa, mutlaka benim ruhumu Allah kendisine ulaştıracak. Bana Resul sevgisini O verecek. Mürşit sevgisini O verecek. Tabiyetimi Allah gerçekleştirecek. Zikir sevgisini verecek bana. Zikri seveceğim, severek yapacağım ibadetlerimi, namaz kılmak bir zevk haline gelecek, oruç tuttuğum zaman açlık hissetmeyeceğim. Bütün güzellikleri Allah Teala bana yaşatacak. Öyleyse bana düşen şey nedir diyor? Allah Teala bana düşen şey diyor. Kişi Allah Teala beni kendisine ulaştıracak. O zaman bana düşen şey bir dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Sevgili kardeşlerim, emin olunuz ki bu sözüm bizim dışımızdakilere, emin olunuz ki diyorum. Çünkü bizim kardeşlerimiz hepsi söylediğimiz her şeyin doğruluğunu kendi hayatlarında tecrübe etmişlerdir. Kesinlikle hepsinin gerçek olduğunu çok net olarak bilirler. Ama bizi tanımayanlar söylediklerimizin doğru olduğunu Kur'an-ı Kerim ayetlerinden tahkik etmeliler. Çünkü Allah Teala bize sadece Kur'an öğretti. Ve de Kur'an öğretmesi son derece önemli bir sonuca ulaştırdı bize. Çünkü Kur'an'ın insanları kurtuluşa ulaştıracak olan hükümleri unutulmuş. İslam'ın 5 şartına indirilmiş. Allah'a ulaşmayı dilemek unutulmuş ve zikir unutulmuş sevgili kardeşlerim. Bu ikisi olmadan hiç kimse hidayete eremez. Bütün insanlar dalalette kalmaya mahkumdur. Şeytan İslam alemini de sonunda dalalette bırakmayı başarmış. Zikri unutturarak bir ve en mühimi olmazsa olmaz şart, Allah'a ulaşmayı dilemeyi unutturarak. Allah'a ulaşmayı dilememiş birisi ne kadar zikir yaparsa yapsın o zikir ona bir şey sağlamaz. Nefsi tezkiye olmaz, tasfiye olmaz. Nefsin kalbine iman kelimesi girmediği için nurlar gelse de kavuşabileceği, sığınabileceği bir yuva bulamaz kişinin kalbinde. Tekrar duman olur gider. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz ve huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bir araya getirdi. Konumuz ahdimiz. Biliyorsunuz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biz insanlar ezelde Allah'a yemin vermişiz, misak vermişiz ve ahd vermişiz. İşte bu akşamki konumuz ahdimiz. Allah'a verdiğimiz ahd. Böyle bir dizaynda yine ezelden başlamamız gerekecek. Ezelde Allah Teala hepimizi Adem Aleyhisselam'ın sırtından onun zürriyetini, onun zürriyetinden her birinin sırtından onların zürriyetlerini, zürriyetlerin sırtından onların zürriyetlerini çıkararak Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar olan bütün insanları Allah huzurunda topluyor. Araf 172. Ve Allah Teala onların hepsine birden, yani hepimize birden, hepimiz oradaydık. Diyor ki: "Elestü bi rabbikum?" Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu, dediler ki: "Bela, evet." Hepimiz Allah Teala'nın "ben sizin Rabbiniz değil miyim?" sualine evet diye cevap veriyoruz. Ve bunun üzerine Allah Teala

bizleri nefslerimizin üzerine şahit tutuyor. Kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demeyelim diye. Öyleyse kıyamet günü ben bundan haberdar değildim diyebileceğimiz bir olay olması lazım. İşte o olay Allah'ın bizlerden aldığı yemin, misak ve ahd. Maide suresinin 7. ayeti kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o gün işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de sizlerin üzerinize farz kıldık diyor Allah Teala. Allah'a verdiğiniz bu yeminleri. Orada Allah Teala'nın bu ahdi en güzel şekilde belirttiği ayet Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi. Ve bi ahdillahi erfu, Allah'ın ahdini ifa edin. Burada Allah Teala Allah'ın ahdi dediği zaman bize ait olan yemini, bize ait olan misaki ve bize ait olan ahdi beraberce devre içine alıyor. Ve üç yeminimiz birden üzerimize ezelde farz kılınıyor. Bunlardan ahdimiz Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde ele alınmış. Allah Teala buyuruyor ki Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidü şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hâzâ sıratı mustakim. Ey Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacağımıza dair Adem oğullarından yani bizlerin fizik vücutlarımızdan Adem'in sulbünden gelen Adem oğullarından Allah Teala ahd aldığını söylüyor. İşte söz konusu olan bu ahd. Öyleyse böyle bir dizaynda en güzele ulaşmak söz konusu ve bu istikamette Allah Teala'nın demek ki bizlerden aldığı bir ahd var. Yerine getirmemiz söz konusu olan fizik vücutlarımızın Allah'a verdiği yeminin adına Kur'an-ı Kerim böylece görüyorsunuz ki Adem oğullarıyla ilişkini ahd diyor. Bu bizim ahdimiz. Bizim ahdimizle Allah'ın ahdini birbirine karıştırmayın. İkisi birbirinden çok farklı. Allah'ın ahdi yeminimizi de, misakimizi de, ahdimizi de alıyor. Allah bizimle ahdleşmiş. Ahdleşmenin bir tarafında biz varız, öbür tarafında Allah var. Bu Allah-u Teala'nın emri üzerine vücuda gelen ahdleşmede ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de Allah'a teslim etmemiz Allah-u Teala tarafından emrolunuyor. Üç vücudumuzun birden teslimi Allah ile olan ahdimizi oluşturuyor. Bunun daha ötesinde Allah'ın vasiyeti var. Allah'ın vasiyetinde ise ruhumuzu ve içimizi ve nefsimizi Allah'a teslim ettikten sonra irademizi de Allah'a teslim etmemiz üzerimize farz kılınmış. Allah Teala vasiyet etmiş bunu üzerimize. Mutlaka yerine getirin diyor. Öyleyse bizdeki her vücudumuz Allah'a
ayrı bir yemin vermek mecburiyetinde ve Kur'an-ı Kerim'de isimlerinin ayrı olması lazım, birbirine karışmaması için. Ruhumuzun yeminine misak diyor Allah-u Teala ve misakimizin yerine getirilmesini istiyor Allah Teala. Ruhumuzu Allah'a teslim etmemizi istiyor. 12 defa farz kılmış. Fizik vücudumuzun ahdini yerine getirmemizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemizi istiyor Allah Teala. 3 defa farz kılmış.

nefsimizi Allah'a teslim etmemizi istiyor Allah Teala. 3 defa farz kılmış. Öyleyse demek ki fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd, fizik vücudumuzun Allah'a teslimi konusunda. Nefsimizin Allah'a verdiği bir yemin söz konusu. Allah Teala diyor ki küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler rehinedirler ama yemin sahipleri onlar cennette olacaklardır. Yeminlerine sahip çıkan, yeminlerini yerine getiren nefsler, onlar cennette olacaklardır. Demek ki nefslerimiz de Allah'a yemin vermiş. Nasıl cennette olacaklar? Allah Teala Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde kat eflaha men zekkaha diyor. O kişi ki onu, nefsini tezkiye eder, onlar cennete gitti diyor. Nefsini tezkiye eden kişi cennete gitti diyor. Cennete girdi diyor. Felaha erdi diyor. Öyleyse nefsimiz, nefs tezkiyesi yoluyla hedefine ulaşacak. Fizik vücudumuz Allah'a kul olarak. Ruhumuzsa Allah'a ulaşarak. İşte Rad suresinin 20 ve 21. ayetleri. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكِ Ve misaklerini bozmazlar. Bozmazlarsa ne yaparlar? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Böylece ahd misaklerini bozmazlar, misaklerini yerine getirirler. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Üç yeminlerini de yerine getirenler aynı kişiler. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir Kur'an-ı Kerim panoraması içerisinde ahdimize bakalım. Fizik vücudumuzun Allah'a ezelde verdiği ahd, Kur'an-ı Kerim'de sadece fizik vücudumuzla Allah arasındaki bu fizik vücudumuzu Allah'a teslim edeceğimize dair olan ahdi ihata etmiyor. Çok daha geniş kapsamlı bir olay. Allah'ın ahdi bizim yeminimizi de, misakimizi de, ahdimizi de kaplıyor. Allah Teala bunun ötesinde kavimlerden ahd alıyor, kavimlerin peygamberlerinden ahd alıyor, kavimler için. Ve ayrıca insanların birbiriyle anlaşmalarındaki karşılıklı verdikleri söze de Allah Teala gene ahd diyor. Kavimlerin savaşlar konusunda, barışlar konusunda birbirleriyle yaptığı anlaşmalara gene ahd diyor Allah Teala. Öyleyse muhtevaya Kur'an-ı Kerim panoraması içinde bir başlangıçtan sona doğru bir geçişle bakalım. Ahd'le Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca bu ahd müessesesinin geçtiği bütün ayetlerde bakalım ne diyor Allah Teala. Bakara suresinin 2. ayeti kerimesi. وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنْ
nennaru illa eyyamen madude. Kul ettehazdım indallahi ahden fe len yuhlifallahi ahdehu em tekulüne alallahi ma la talemun. Ve o emaniyeye tabi olanlar, ateş bize ancak sayılı birkaç gün dokunacak. Yahudiler ve Nasara böyle diyorlar. Ateş bize ancak sayılı birkaç gün dokunacak. Yani günahlarımız kadar yanıp sonra cennete gireceğiz. Dediler, de ki Allah katından bir ahd mi edindiniz? Yani Allah Teala size böyle bir söz mü verdi? Burada ahd kelimesi Allah'ın onlara verdiği bir söz. Yani onların yeminlerini, ruhlarını, onların fizik vücutlarını Allah'a teslim etmesine dair Allah'ın onlardan istediği ahd değil. Allah'ın verdiği bir söz. Bu, o zaman burası bizim sizlere anlatmak istediğimiz, bizim fizik vücudumuzun ahdi konusunun dışında. Ama Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ahd müessesesi de mevcut. Eğer böyle bir ahd almışsanız Allah ahdinden asla dönmez. Allah'ın ahdinde hilaf olmaz. Yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? Bakara suresinin 100. ayet-i kerimesi, 80. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. 100. ayet-i kerimesinde de diyor ki eve küllema ahedu ahden nebezuhu ferikun minhum. Her ne zaman onlarla bir ahd ile ahitleşsek onlardan bir kısmı bunu hiçe saymadı mı? Allah Teala tarih boyunca, insanlık tarihi boyunca birçok kavimlerle ahitleşiyor. Diyor ki bana söz verin, buradan ayrılıp falanca şehre gideceksiniz ve oraya gireceksiniz, o şehri işgal edeceksiniz. Onlar da söz veriyorlar Hazreti Musa zamanında. İşte bu Allah ile olan bir ahitleşme, bir işi yapmaya. Ama İsrail kavmi oraya gittiği zaman şehre girmekten vazgeçiyorlar. Orada çok kuvvetli bir kavim var, biz onlarla savaşmayız diyorlar. Konunun sonrası. Ama buradaki ahitleşme Allah ile İsrail kavmi arasında bir anlaşma. Onların fizik vücutlarını Allah'a teslim edeceklerine dair bir müessese değil. Bakara suresinin 124. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki hani o zaman ki Rabbi İbrahim'i imtihan etti kelimelerle diyor. Ve iz ibtela İbrahim'e Rabbihü bi kelimatin. Fe ettemmehunne kâle inne câilüke linnâsi imama. Kâle ve min zürriyeti. Kâle la yenâlu ahdiz zalimîn. Hani o zaman ki Rabbi İbrahim'i imtihan etti kelimelerle. Nihayet imtihan tamamlanınca da Allah şöyle buyurdu. Muhakkak ki ben seni insanlara imam kılacağım. Yani huzur namazının imamı kılıyor Hazreti İbrahim'i. Ve İbrahim diyor ki benim zürriyetimden de imamlar kıl. Allah Teala benim ahdime zalimler nail olamaz diyor diye buyurdu diyor. Buradaki Allah Teala'nın benim ahdime, benim sana verdiğim sözüme, sen imamlığa layıksın, huzur namazının imamı kılıyorum seni ama senin zürriyetinden birçok insan buna layık olmayacak. O zaman zalim olan o insanlar benim ahdime eremez diyor.

Bakara suresinin 125. ayet-i kerimesi ve iz ce'alnal beyte mesabeten linnâsi ve emna ve tehuzu min makami İbrahim'e musallen ve ahitna ala İbrahim'e ve İsmail'e en tahhira beytiye littaifine vel akifine ve rukkeis süccud. Hani biz beyti insanlar için sevap kazanılacak ve emin bir yer kılmıştık. Siz de İbrahim'in makamından bir namaz yeri ittihaz edin diye. Ve biz İbrahim ve İsmail'e de şöyle ahd etmiştik. Burada da emretmiştik anlamına geliyor. Tavaf edenler, akifler, rükû ve yani ibadet için kalanlar, rükû ve secde edenler için beytimi temiz tutun. Burada Allah-u Teala'nın bir emri söz konusu ahd kelimesiyle. Bakara 177'de Allah-u Teala diyor ki leysel birren tüvelli vücuhekum kıblelel meşriki vel mağribi velakinel birre men amene billahi vel yevmel ahiri vel melaiketi vel kitabi vel nebiyyine ve atel male ala hubbihi zevil kurba vel yetama vel misakine vel vebnes sebili vel vessailine ve firrikabi ve ekame salate ve ate zekate vel mufune bi ahdihim iza ehadu ve sabirine fil besai ve darai ve hinel besi ilaikellezine sadaku ve ilaikehumil muttekun. Yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz bir değildir. Lakin asıl bir kişinin Allah'a, yevmil ahire, meleklere, kitaba, peygamberlere iman etmesi ve onun sevgisine dayalı olarak akrabalarına, yetimlere, miskinlere, yolda kalmış yolculara, dilencilere, köle ve esirlere mal vermesi, namazı kılması, zekatı vermesi, ahit verdiği zaman, Allah'a ve insanlara ahit verdiği zaman ahdini yerine getirmesi. Burada kişinin hem Allah'a verdiği ahitten bahsediliyor, hem de insanlara verdiği ahitten bahsediliyor. Buradaki ahit verilen bir söz. Bizim şu söylemek istediğimiz fizik vücudumuzun Allah'a ahdi de bu ayet-i kerimenin içinde geçiyor Bakara suresinin 177. ayet-i kerimesinde. Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesi Bela men effa bi ahdihi vetteka fe innallâhe yuhubbil muttakîn. Hayır, öyle değil. Kim ahdini, Allah ile olan ahdini yerine getirir ve takvaya ulaşırsa muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Burada ahdini yerine getirir ve takvaya ulaşırsa diyor Allah-u Teala. Bu olay açık ve kesin. Ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Sonra da fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman Allah'a verdiğimiz ahdimizi yerine getiriyoruz ve muhsinler takvasının sahibi oluyoruz. Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesinde geçen ahd kelimesi tam bizim söylemek istediğimiz ahdi ihata ediyor. Fizik vücudumuzun Allah'a muhsin kılınarak teslim edilmesi hali. 25. basamakta gerçekleşir. Ve Âl-i İmrân 77 bir sonraki ayet-i kerime İnnellezîne yeşterûne bi ahdillâhi ve eymânihim semenen e kalilen ulaike la halaka lekum fil ahireti ve la yukellimuhumullahu ve la yahsunu ileyhim yevmel kıyameti ve la yuzekkihim ve lehum azabun elim. Muhakkak ki onlar Allah ile olan ahdlerini ve yeminlerini az bir değere karşılık satarlar. İşte Allah'a verdiğimiz ahdimiz ve yeminlerimiz. Allah-u Teala ahdimiz demekle burada fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdi, fizik vücudumuzun Allah'a teslim edilmesi ahdini söylüyor. Yemin kelimesini tekil kullanmamış, çoğul kullanmış. Ruhumuzun verdiği yemin, yani misak, fizik vücudumuzun, affedersiniz, nefsimizin Allah'a verdiği yemin,
yani yemin, yeminler adıyla anılmış. Öyleyse üçü de burada var. Ahdimiz ve yeminlerimiz. Yani ahdimiz, misakimiz ve yeminimiz oluyor. Burada da Allah Teala üç yeminimizi birden devreye almış. Ama bir evvelki ayet-i kerimede fizik vücudumuzun Allah'a teslimi ve bunun neticesinde takvaya ulaşmak söz konusu. Burada muhakkak ki onlar Allah ile olan ahdlerini ve yeminlerini az bir değere karşılık satarlar. İşte onlar için ahirette bir pay, bir hisse yoktur. Allah kıyamet gününde onlarla konuşmaz, onlara bakmaz ve onları tezkiye etmez. Onlar için elin bir azap vardır buyuruyor Allah Teala. Ali İmran 183. Ellezine kalu innallaha ahide ileyha ella nu'mine li rasulun hatta yetiyena bi kurbanin tekulun lühün nar. Kul kat caekum rusulun min kabli bil beyinati ve billezi kultum felime kateltumuhum in kuntum sadikin. O Yahudiler şöyle dediler. Gökten bir mucize olarak ateşin yiyeceği bir kurban ile gelinceye kadar hiçbir Resul'e iman etmememizi Allah bize emretti. Ahd verdi. Allah bize ahd verdi ki, emretti ki gökten ateşin yiyeceği bir kurban ile gelinceye kadar hiçbir Resul'e iman etmememiz. De ki andolsun ki size benden önce delillerle ve sizin dediğiniz bu şeyle Resuller geldiler. Eğer siz sadıklardan, doğru söyleyenlerdenseniz o zaman onların için katlettiniz. Burada Allah-u Teala'nın söylediği şey Allah'ın onlara verdiği bir emir. Ve emir gökten ateşin yiyeceği bir kurban söz konusu. Kurban ile gelen bir Resul olmadıkça hiçbir Resul'e iman etmememizi Allah bize emretti. Ahd etti, emretti manasına geliyor. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi burada Allah'ın ahdi söz konusu. Yetimin malına ahsen olanın dışında buluğa erinceye kadar yaklaşmayın. Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın. Hiç kimseye gücünden fazlasını yüklemeyiz. Şahitlik ettiğiniz zaman akrabanız olsa dahi adaleti yerine getirin. Allah'ın ahdini, yani Allah'a verdiğiniz nefsinizin yeminini, ruhunuzun misakini ve içinizin ahdini yerine getirin. İşte bu Allah'ın size bağladığı, size vasiyet ettiği şeydir. Zalikum vassakum bihi. Allah'ın onunla size vasiyet ettiği şeydir diyor Allah Teala bunu. Burada وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ اِلَّا بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ اَشُدَّهُ وَاَفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَالْبِلْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُوا نَفْسًا اِلَّا وُسَاهَا وَاِذَا كُلْتُمْ فَعَدُلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَفُوا. İşte Allah'ın ahdini ifa edin diyor Allah Teala. Zalikum vassakum bihi lealekum tezekkerun. Burada Allah-u Teala'nın ahdini yerine getirin.

Burada Allah-u Teala'nın ahdi, Allah'ın ahdi. Bi ahdullahi, Allah'ın ahdini yerine getirin. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de Allah'a teslim edin diyor Allah-u Teala. Bu Allah'a verdiğimiz üç yemini birden kapsıyor ve Allah'ın vasiyetini de daha sonra Allah Teala ifade ediyor. Vasiyetimi de yerine getirin diyor. Yani bunları tahakkuk ettirdikten sonra iradenizi de Allah'a teslim edin. Öyleyse En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinde konumuzun esasını teşkil eden yemin, misak ve ahdimizin üç birden yer alıyor. Yetmez. Onun ötesine geçiyor Allah Teala. Burada vasiyetini de koymuş devreye. Ruhumuzu, beçimizi, nefsimizi Allah'a teslim ettikten sonra irademizi de Allah'a teslim etmemiz emrolunuyor. A'raf suresinin 102. ayeti kerimesi. Ve ma vecedna li ekserihim min ahd ve ev vecedna ekserahum la fasikin. Onların çoğunda ahdlerine bağlılık görmedik. Ama onların çoğunu fasıklar olarak gördük. Burada Allah'a verilen ahdi yerine getirmediklerini ifade ediyor Allah Teala. Ahdlerini. Allah'ın ahdine değil de onların Allah'a verdiği ahdi, yani ahdimizden bahsediyor Allah Teala Araf suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Affedersiniz, Araf suresinin 102. ayet-i kerimesinde. Ve Araf 134'te de Allah Teala diyor ki velemma vaka aleyhimur rizu kalu ya mused u lena rabbike bima ahide indek le'in keşefte anna rizze le nü minenne leke ve nürsülenne me'ake beni İsrail. Başlarına iğrenç bir azap çökünce dediler ki ey Musa, Rabbine sana verdiği ahit adına bizim için dua et. Eğer bu iğrenç azabı üzerimizden çekip giderirsen andolsun sana iman edeceğiz ve İsrailoğullarını seninle göndereceğiz. Allah-u Teala'nın verdiği, Hazreti Musa'ya verdiği ahit. Yani Hazreti Musa ve ona tabi olanlar ruhlarını da veçlerini de nefslerini de Allah'a teslim etmek mecburiyetindeler. Bu ahit adına Allah-u Teala'dan yardım talebinde bulun diyor Mısırlılar Hazreti Musa'ya. Enfal suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Ellezine ahette minhum sümme yenkudune ahdehum fi kulli meratif ve hum la yettekun." Bunlar işlerinden antlaşma yaptığın kimselerdir ki sonra her defasında ahitlerini bozarlar ve onlar takva sahibi olmazlar. Aslında burada iki manada var. Hem Hazreti Musa'nın kendilerinden ahd aldığı insanlar hem de antlaşma yapılan insanlar, ama burada antlaşma yapılan manası daha ağır basıyor. Fakat sonundaki takva sahibi olmazlar sözünden de birincinin ağır bastığını anlıyoruz. İki anlamında beraber olması mümkün. Tövbe suresinin 9. Tövbe suresinin 1 numaralı ayet-i kerimesi, bir evvelkisi Enfal suresinin 56. ayet-i kerimesiydi. Beraatün minallahi ve rasulühü illellezine ahettüm minel müşrikîn. Müşriklerden kendileriyle antlaşma imzaladıklarınıza, antlaşma ahd ettiklerinize Allah'tan ve Resulünden kesin bir uyarıdır. Burada bir kavimle antlaşmadan bahsediyor. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimi söz konusu değil. Tevbe suresinin 4. ayet-i kerimesi
İllezîne ahettüm. Gene müşriklerden kendileriyle antlaşma imzaladıklarınız minel müşrikine diyor. Yani konumuzla alakalı değil, normal bir antlaşma. Tevbe suresinin 7. ayet-i kerimesi keyfe yekûnü lil müşrikîne ahdün indallâhi ve inde resûlühü illellezîne ahettüm indel mescidi haram. Mescidi haram yanında kendileriyle anlaştıklarınızın dışında müşriklerin Allah katında ve Resulünün katında nasıl bir ahdi olabilir? Burada da gene ahdlaşma söz konusu. Allah ile olan bir antlaşma, ahd söz konusu değil. Tövbe suresi 12. ayet-i kerime ve inneke su eymanuhum min ba'di ahdihim ve ta'anu fi dinikum fekatilu eymetel küfri innehum la eymane lehum la lehum yentehun. Eğer antlaşmalardan sonra yine yeminlerini bozarlarsa diye başlıyor olay, insanlar arasındaki antlaşmadan bahsediyor.

Ve Tövbe Suresinin 111. ayet-i kerimesi, muhakkak ki Allah hak yolunda savaşan, öldüren ve öldürülen müminlerin nefslerini ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır. Bu Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da üzerinde olan hak vaadidir. Ahdini Allah'tan daha çok tutan kim vardır diyor. Allah Teala'nın buradaki ahd kelimesiyle vaadini ifade ettiğini anlıyoruz. Yani fizik vücudunun teslimiyle alakalı bir konu yok. Rad Suresi'nin 20. ayet-i kerimesi, bu ahdimizle alakalı bir konu. Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yankunul misak. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarında, beşlerinde, nefslerini de Allah'a teslim ederler diyor Allah Teala. Burada gerçek bir ahd söz konusu ve Allah'ın ahdi söz konusu. Yeminimizi de, misakimizi de, ahdimizi de içine alıyor. Ve Rad Suresi'nin 22. ayet-i kerimesi, وَالَّذِينَ يَنْكُدُونَ اَحْتَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْسَاكِهِ. Ve onlar misaklerinden sonra Allah'ın ahdini bozarlar. وَيَكْتَوُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ ve en yüsele. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler, Allah'a ulaştırmazlar. Ve يُفْسُدُونَ فِي الْاَرْضِ. Arzda, dünyada fesat çıkarırlar. اُلَٰيكَ لَهُمُ الْلَانَةُ. Allah'ın laneti onların üzerindedir. Ve lehüm suittar, ne kötü bir yurtları var. Burada da Allah Teala Allah'ın ahdini bozarlar diyor. Misaklerini vermelerine rağmen verdikten sonra Allah'ın ahdini bozarlar. Yani ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde Allah'a teslim etmezler diyor Allah Teala. Nas suresinin 91. ayet-i kerimesi. Ve evfu bi ahdillahi iza ahadtum. Ve la tenkudul eymane ba'de tevkidiha. Ve kad cealtumullahi aleyküm kefila. İnnallâhe ya'lemu ma tef'alûn. Yemin ettiğiniz zaman Allah'ın ahdini yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil göstererek verdiğiniz yeminleri bozmayın. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızı bilir. Burada yemin ettiğiniz zaman, başkalarına ahd verdiğiniz zaman Allah'ın ahdini yerine getirin diyor. Biz ahdi Allah'a ezelde vermişiz. Onun için burada yemin ettiğiniz zaman ifadesi kullanıldığı cihetle bu bizim fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yemin değil. Nahl suresi 95. ayet-i kerime, ve la teşteri bi ahdillahi semenen kalile. Allah'a verdiğiniz ahdi az bir karşılıkla satmayın. İnnemâ indallâhi hüve hayrun leküm in kuntum ta'lemûn. Eğer bilirseniz bu Allah'ın katında daha hayırlıdır. Allah'ın katındaki nimet daha hayırlıdır. Nahl suresinin 95. ayet-i kerimesinde Allah'ın ahdini satmayın diyor Allah Teala açık bir şekilde. Allah'ın ahdi ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin Allah'a teslimi. Bu Nahl suresinin 16. ayet-i kerimesi de bunu açık bir şekilde anlatıyor. İsra suresinin 34. ayet-i kerimesinde ve la takrabu malel yetimi İlla billeti hiye ahsenu hatta yebluga eşitte. Fe evfu bil ahd. İnnel ahde kâne mes'ula. Buluğa erinceye kadar yetimlerin malına yaklaşmayın. Meğer ki maksadınız ahsen olsun. Ve ahdinizi yerine getirin. Şüphesiz ahdlerinizden mesulsünüz. Öyleyse burada da hem yetimlerin malı var, hem yetimlere yetimlerin malını koruyacağımıza dair Allah'a verdiğimiz bir ahd var. Üzerimize bu sorumluluk gelmişse mutlaka onların mallarını korumak mecburiyetindeyiz. Ve ahdinizi yerine getirin diyor Allah Teala. Ve efu bil ahd. Ahdiniz ile
ahdinizi ifa edin diyor Allah-u Teala. Burada hem yetimler üzerindeki ahdimiz söz konusu, hem de Allah'a ruh, fizik vücudumuzu teslim etmek konusundaki ahdimiz söz konusu. Meryem 78 Attala al aybe emittehaze inder rahmani ahda. O gayba mı tanık oldu, yoksa Rahman olan Allah'ın katından bir ahit mi aldı? Allah'tan bir söz mü aldı manasına giriyor. Fizik vücudumuzun ahdiyle alakası yok. Meryem 87 La yemlikune şefaate illa min ittehaze inder rahmani ahda. Rahman'ın katında ahd almışların dışında onlar şefaate malik olmayacaklardır. Allah'tan, Allah'ın katında ahd alanlar. Yani Allah'ın emrini alanlar. Huzur namazının imamları. Ve huzur namazının imamları da ancak dünya üzerinde şefaat ederler. Allah'tan aldıkları ahd huzur namazına tayinleri. Yani fizik vücutlarımızın teslimiyle alakalı değil. Taha 86 Bunun üzerine Musa kavmine oldukça kızgın üzgün olarak döndü. Dedi ki, ey kavmim, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmadı mı? Size verilen söz ya da süre pek uzun mu geldi? Yoksa Rabbinizden üzerinize kaçınılmaz bir gazabın inmesini mi istediniz de bana verdiğiniz ahden döndünüz? Burada Efetale aleykümül ahd diyor. Size verilen bu ahd, söz, burada da sözden bahsediyor Allah Teala. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimiyle alakası yok konunun. Taha suresinin 115. ayet-i kerimesi ve lekat ahitna ila ademe min kablu fenesiye ve lem necid lehu azma. Andolsun ki biz bundan önce Adem'e ahd vermiştik, fakat o unutuverdi. Biz onda bir kararlılık bulmadık. Adem Aleyhisselam'a Allah Teala fizik vücudunu Allah'a teslim etsin diye ahd vermiş. Ama onda bu kararlılığı bulmadık diyor. Başlangıcından bahsediyor Hazreti Adem'in. Allah'ın sözlerine itaati konusunda. Müminin suresinin 8. ayeti kerimesi وَالَّذِينَ هُمْ لِيَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ. Onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir. İşte bu Allah-u Teala'nın hem insanların fizik vücutlarını Allah'a teslim konusunda verdikleri ahdi, hem de başka insanlara verdikleri sözleri de ihate eden bir ayet-i kerimesi. Emanetlere ve ahdlerine riayet edenlerdir. Nitekim Allah-u Teala Nisa 58'de diyor ki, اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا. Allah emanetleri, o emanetlerin sahibine, sahibi olan Allah'a teslim etmenizi emreder diyor Allah-u Teala. Burada da, orada da nefsimizi, ruhumuzu, fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemiz söz konusu. Burada da aynı şey. Emanetlerini ve ahdlerini ifa etmek. Asap 15 ve lekat kanu ahedullah min kablu la yuvellun el edbar ve kane ahdullah mesula. Oysa andolsun ki daha önce arkalarını dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a verilen söz ise ağır bir sorumluluktur. Buradaki söz kaçmayacaklarına dair bir söz. Öyleyse belki Allah'a verilen ahd ağır bir sorumluluktur deyince Allah Teala fizik vücudumuzun ahdini de muhtevayı alıyor. Ama genel genel görüntü içerisinde
burada fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahitten bahsedilmiyor. Ahzab suresinin 23. ayet-i kerimesi minel müminine ricalun sadaku ma ahdullahi aleyh fe minhum men kada nahbehu ve minhum men yentezuru ve ma bedelu tebdila. Müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah ile yaptıkları ahde sadakat gösterdiler. Allah ile olan ahd açık bir şekilde, yani ahadullahi aleyh, Allah ile ahdleri, Allah ile yaptıkları ahd, ruhlarını, veçlerini ve nefslerini Allah'a teslim etmek, Allah'ın ahdi. Bu tabiatıyla fizik vücudumuzun Allah'a teslimini bizim adımızdan, bizim ahdimizse fizik vücudumuzun Allah'a teslimi, Allah'ın ahdi ise üç vücudumuzun teslimini ifade ediyor. Yasin 60. Elem ahad ileyküm ya beni Adem'e enna tabidüş şeytan innehu lekum adun mübin. Burada tam olarak bizim ahdimiz söz konusu. Ey Ademoğulları, ben sizlerden şeytana kul olmayacağına dair ahd almadım mı? Muhakkak ki o size apaçık bir düşmandır. 61. Ve eni buduni ve bana kul olmanız diye devam ediyor ayet-i kerime. Burada açık bir şekilde Allah-u Teala fizik vücudumuzun Allah'a teslimi konusundaki ahitten bahsediyor. Zuhruf suresi 49. ayet-i kerime ekalü ya eyyühes sahürüd lena rabbeke bima ahide indeke innena lemuhtedûm ve onlar dediler ki ey büyücü, sende olan ahdi adına bizim için Rabbine dua et. Biz hidayete gelmiş olacağız. Hidayete, hidayet üzere olacağız. Gerçekten Hazreti Musa'ya onlar o gün büyücüler, kendileri büyücü olduğu için ona da büyücü dediler. Ama kendileri büyücülükten hidayete adım atmak üzere bizim için

biz hidayet üzere olacağız. Yani sana tabi olacağız, hidayete ereceğiz. Yani o zaman sana verdiği ahd deyince bu ahd bizi de alakadar ediyor manası var. Yani hem Allah'ın ahdi hem de onların da Allah-u Teala'ya dolaylı olarak verdikleri ahd devreye giriyor. Fetih Suresi 10. ayet-i kerime اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَايِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُونَ يَدُ اللّٰهِ فَفْكَ اَيْد۪يهِمْ فَمَنْ نَكَسَ فَاِنَّمَا يَنْكُسُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ اَفْفَى بِمَا اَهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهِ فَسَيُّتِيهِ اَجْرًا عَز۪يمًا. Muhakkak ki onlar sana biat ettikleri zaman Allah'a biat etmiş oldular. Onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Kim derecesini nakıza düşürürse muhakkak ki o nefsi sebebiyle Allah'a verdiği yeminleri, ahdleri, misakları yerine getirmediği için derecesini nakıza düşürmüştür. Kim de Allah'a olan ahdlerini, yeminini, misakini ve ahdini yerine getirirse ona büyük mükafat, ecir verilecektir. İşte burada ve men efa bima ahede aleyhullahe. Kim Allah'a olan ahdlerini yerine getirirse ona büyük, azim ecir verilmiştir diyor Allah Teala. Ve Me'ariç suresinin 32. ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَهُمْ لِي اَمَانَاتِهِمْ وَاَحْدِهِمْ رَحُونَ. Onlar emanetin iadesine ve ahdlerine riayet ederler. Açık ve kesin bir ifade. Emanetin iadesine. Emanet nefstir. Nefsi Allah'a iade etmeye. Yani ruhunu da veçini de nefsini de Allah'a teslim etmeye. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kur'an-ı Kerim'de ahd kelimesiyle alakalı bütün ayetleri gözden geçirmiş olduk. Hiçbirisini atlamadan bu gözden geçirdiğimiz ayetler boyunca gördük ki birçok ayet fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdi içeriyor. Âl-i İmran 6-7, Âl-i İmran 76-77, Enam 152, Araf 102, Araf 134, Rad 20-25, Nahl 95, İsra 34, Taha 115, Müminin 8, Ahzab 23, Yasin 60, Zuhruf 49 ve Me'ariç 32. Allah ile olan ahdimizi veya bizim Allah'a verdiğimiz ahdimizi ihata ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim bütünü içerisinde muhtevayı beraberce gözden geçirmiş olduk. Acaba bütün Kur'an-ı Kerim'de ahd kelimesi hangi ayetlerde geçiyor? Hepsini bu kasetimizde inşallah gözden geçirdik. Ve gördük ki birçok ayet fizik vücudumuzun Allah'a teslimini içeren bizim ahdimizi ve ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de Allah'a teslim etmemizi emreden Allah'ın ahdini muhtevasına alıyor. Öyleyse böyle bir dizaynda bizler için söz konusu olan nedir? Ahdimizi yerine getirmek. Öyleyse ahdimizi nasıl yerine getiririz? İşte Allah'a verdiğimiz bir ahd varsa bu
sohbetimizin konusu bizim Allah'a verdiğimiz ahd ve bu ahdimizi nasıl yerine getiririz. Şimdi konunun tatbikatına inşallah giriyoruz. Biliyorsunuz ki İslam 28 basamaktan oluşuyor. İslam dediğimiz zaman Hazreti İbrahim'in Hanif dinini kastediyoruz. Yani daha açık bir ifadeyle kainatın tek dinini, yegane dinini kastediyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. 28 basamağın 25.sinde fizik vücudumuzu Allah'a teslim edebiliyoruz ve Allah'a verdiğimiz misakimizi gerçekleştiriyoruz. Allah'a verdiğimiz misakimizi değil, misakimizden sonra ahdimizi gerçekleştiriyoruz. Bu akşamki konumuz ahdimiz, yani fizik vücudumuzun Allah'a teslimi. Öyleyse böyle bir dizaynda fizik vücudumuzun Allah'a teslimi nasıl gerçekleşir? Üç tane yedi basamağa geçmek neticeye ulaştıramıyor. Ondan sonra da üç safha, ondan sonra da velayetin üç makamı

Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: Allahü yeştebi ileyhi men yeşar ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini, yani kullarından yarattığı insanların dilediğini kendisine seçer. Bu seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Sonra demek ki seçtikleri önce ruhlarını Allah'a ulaştıracaklar, sonra da fizik vücutlarını Allah'a teslim edecekler. Kimler seçilir? Allah'ın kalbinde hayır gördüğü herkes seçilir. Kalbinde zevk olanlar hayır gördüklerinden değildir. Kalbinde maraz olanlar hayır gördüklerinden değildir. Allah'a isyan edenler hayır gördüklerinden değildir. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar inkar edenler ve ketmedenler, gizleyenler Allah'ın seçtiklerinden değildir. Öyleyse geri kalanlar Allah Teala tarafından mutlaka seçilirler. Bu seçilenlerden büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Allah'a ulaşmayı dileyebilecek olanları seçer Allah Teala, ama ne yazık ki bunlardan bir kısmı buna rağmen Allah'a ulaşmak dileğinde bulunmazlar. Allah'a ulaşmak dileğinde bulunmadıkları için de kurtuluşa ulaşamazlar. Cehenneme gitmek mecburiyetinde kalırlar. Öyleyse kim üçüncü basamağa geçebilir? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sevgili kardeşlerim, üçüncü basamağa geçtiğiniz zaman Allah Teala kalbinizde vücuda gelen bu olayı bilir, işitir ve görür. Sinelerde olanı bilir, sinelerde olanı işitir, sinelerde olanı görür. Hep kalbinize bakar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse ne olur? Gideceği yer cehennem olur. Allah'a verdiğiniz ahdi gerçekleştirmek için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Dilemeyen bir insan ne olur? İşte Allah-u Teala'nın dizaynı açıkça ortaya çıkıyor. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler: اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَيُنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah Teala, onlar bize milaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onların böyle bir niyeti yoktur diyor Allah Teala. O zaman ne olur? Böyle bir dilekleri yoksa ne olur? Onlar dünya hayatından razıdırlar diyor Allah Teala. Ve onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar diyor. Doyuma ulaşırlar diyor. Dünya hayatının, dünyaya ait olan kazançları, getirileri onları mutmain kılar, tatmine ulaştırır, doyuma ulaştırır. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Allah'ın ayetlerini, yani Kur'an-ı Kerim'i bilmeyenlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın, en kuvvetli sizsiniz. Neden? Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz ve biliyorsunuz Allah'a ulaşmakla

Alakalı bütün ayetleri biliyorsunuz. Onlar bilmiyorlar, yetmez. İnkar ediyorlar, gizliyorlar, yalanlıyorlar. Neden? Çünkü ayetleri bilmiyorlar. Ayetlerin manasına ulaşamıyorlar. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah Teala açık hükmünü koymuş. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onlar ayetlerimizi bilmeyenlerdir diyor. Öyleyse ölçünüz bu. Sorarız. Siz Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Hayır, dilemiyoruz. Zaten öyle bir şey yoktur. Bu cevabı aldığımız zaman şunu söylemek mecburiyetindeyiz. Siz Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesine göre, 7. ve 8. ayetlerine göre Allah'ın ayetlerini bilmeyenlersiniz. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlarsınız. Ve ne yazık ki kurtuluşunuz da mümkün değil. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, peki Allah'ın ahdini yerine getirecek olanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dileyen ne olur? Mutlaka Allah'ın zatına ruhu ulaşır. Daha dilediği andan itibaren cennet ona temin edilmiştir. Yeter ki kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah'a ulaşır. İşte Hud suresi 29. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki, affedersiniz Hazreti Nuh diyor ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan ameni olanları yanımdan kovamam. Çünkü onlar mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracaklardır diyor Allah Teala. İşte bir sonuçla karşı karşıyasınız. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması. Kesin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cennet saadetine ulaşır. Vel Asr suresinde Allah Teala diyor ki vel asr, asra yemin ederim innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar illellezine aminu. Ama amin olanlar, onlar hariç, onlar hüsranda değildir. Yani onlar cehenneme gitmeyeceklerdir. Onlar cennete gideceklerdir diyor Allah Teala. Öyleyse ne oluyor? Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Üçüncü basamaktasınız. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra Allah Teala Rahim esmasıyla üzerinizde tecelli eder. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ben nefsimi beraat ettiremem. Temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bakınız bu tecelli Allah Teala'nın Allah'a ulaşmayı dileyen ve böylece Allah'a doğru ilk adımı atan kişiye verdiği 10 ihsandan birincisi rahim esmasıyla o kişinin üzerinde tecelli etmesidir.
Bu tecelli ne husule getirir? Bir, Allah-u Teala o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi, gizli bir perdeyi, adeta bir karanlık kılan, etrafı karanlık kılan bir gözlüğü o kişinin gözünden çıkarır, alır. Hicab-ı mestüre, örtülü, gizli perde demek. Allah-u Teala İsra suresinin 45 ve 44 ve 45. ayetlerinde diyor ki, Habibim sen Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman o ruhlarını Allah'a ölmeden önce ulaştırmaya inanmayanlarla senin aranda bir hicab-ı mestüre vardır. Onların gözlerinde bir perde vardır. Hicab-ı mestüre vardır. Onların kulaklarında vakra vardır. Seni işitemezler. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Seni idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler diyor Allah-u Teala. Başlarındaki gözlerde hicab-ı mestüre var, gizli bir perde. İrşat makamına baktıkları zaman onu göremiyorlar irşat makamı olarak. Bakıyorlar ve herhangi bir kişi olarak görüyorlar. Kulaklarında, gözlerinde hicab-ı mestüre olduğu için, kulaklarında vakra olduğu için onun sözlerini kulakları duyuyor ama zihin işitmiyor, manasına varmıyor, irşada müteallik hususların, hidayete müteallik hususların, Allah'a teslime müteallik hususların, yani dinin temelinin muhtevasına eremiyorlar. Öyleyse bu istikamette muhtevaya baktığımız zaman açık olarak görüyoruz ki kişi işitmiyor, görmüyor ve idrak edemiyor. Kalbinde de ekinnet var. Kalbine indiriyor duyduğu şeyi, kalbiyle de manasını idrak edemiyor. Ve Allah-u Teala o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kişi irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlıyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor. Kişi irşada müteallik olan şeylerin manasına varmaya başlıyor. Ve Allah ekinneti alıyor kalbinden, yerine ihbat koyuyor. Kişi kalbine indiriyor manasına vardığı şeyi, idrak ediyor, ona sahip çıkıyor, kendisine mal ediyor. İhbat adı verilen bir müesseseyi Allah kalbine koyduğu için. Hac suresi 54. ayet-i kerime. Kendilerine kitap verilenler, irşat makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu idrak etsinler diye onların kalplerine ihbat konur. Ve Allah onları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın verdiği ihsanların beşe ulaştığını görüyoruz. Rahim esmasıyla tecelli, hicab-ı mestürenin alınması, vakranın alınması, ekinnetin alınması ve yerine ihbatın konulması. Ve kişi 7. basamağa geliyor. 8. basamakta Allah kişinin kalbine ulaşıyor.
Dokuzuncu basamakta kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a döndürüyor. Tekabül 11'de Allah-u Teala فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِي قَلْبِهُ diyor. Kim Allah'a amini olursa onun kalbine hidayete erdiririz diyor Allah-u Teala. Kalbine hidayet ederiz, ulaşırız. Yani onun kalbinin nur kapısını Allah'a çeviririz diyor. İşte Kaf suresi 33. ayet-i kerime, kim ki gaybde Rahman'a huşu duyar, onların kalplerini Allah'a çeviririz diyor. Onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor. Buradaki huşu henüz kalbe nurun gelmesinden evvelki huşu. Rahmeti bekleyen, Allah'ın nurlarını bekleyen bir kalp var. Nasıl toprak huşu içinde Allah'ın yağmurunu, rahmetini bekler de o yağmur gelince yeşillenmeye başlar, hayat bulursa, kişinin kalbi de o ana kadar ölüdür. Huşuyla Allah'ın nurlarını beklemekte. Ve nurların gelmesi için ilk adımı 9. basamakta, 10. basamakta Allah Teala atıyor. O kişinin göğsünden kalbini, göğsünü yararak kalbine bir nur yolu açıyor. Ve kişi zikir yapıyor. Bu zikirde Allah'ın katından rahmet lefaz o kişinin göğsüne geliyor. Eskiden de geliyordu, Allah'a geri dönüyordu ama şimdi geri dönmüyor. Göğsüne kadar gelen nurlar şifreli yolun cazibesine kapılarak zaten ona göre programlanmışlar, kalbe ulaşıyorlar. Ama kalpte bir sürpriz var, kalp mühürlü. Ne rahmet ne de fazl kalbe giremiyor. Ama rahmet vazgeçmiyor. Sızmaya çabalıyor ve sızmayı başarıyor. Bu sızma 11. basamakta başlar. Bu sızmanın neticesinde kalpte çok miktarda rahmet birikimi mümkün değildir. Çünkü kalbin içindeki iman kelimesi rahmeti devamlı olarak kapı dışarı etmek için karşıt kuvvet kullanır. Bu karşıt kuvvetin nefsin kalbindeki afetler için tam tersi söz konusudur. Küfür kelimesi nefsin afetlerini kalbe yapıştıran, kalpte tutan kuvvettir. Onun için kalbinde küfür kelimesi herkeste vardır doğumundan itibaren. Bu sebeple Allah Teala doğumundan itibaren herkesin kafir hüviyetinde olduğunu söylüyor. Kalbinde küfür kelimesi olduğu için, Allah'a inanmadığı için değil, Allah'a inanan birçok insanın da Allah'a inansalar da kalbine Allah iman yazıncaya kadar kalbinde küfür var olduğu sürece Allah onlara mümin demiyor. İşte nefsin kalbinde nur girimi, rahmetin girimi, daha doğrusu sızması başlayınca %1 derken %2 nura ulaşıyor kişinin kalbi ve kişi sayısal değer itibariyle huşuya ulaşıyor. Nefsin kalbinde %2 rahmet birikimi sebebiyle. Hadid suresi 16. ayet-i kerime, o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah-u Teala. Huşu sahibi oluyor kişi ve hacet namazını kılıyor. Hacet namazını kılınca Allah-u Teala o kişiye mürşidini gösteriyor. 13. basamaktayız. Kişi mürşide ulaşmak konusunda bir iştiyakin sahibi. Allah Teala gösterdiği mürşidi ona sevdiriyor. Kişi gidiyor,
mürşidine ulaşıyor, mutlaka ulaşabileceği bir yerde ve tövbe ediyor önünde, bu tövbeyle Allah'ın yoluna giriyor. Kişinin tövbeyi gerçekleştirmesi Allah'ın 10 tane ihsanının neticesinde oluşur. Ve 10 tane ihsanla kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi olarak mürşidine tabi olur. 10 tane ihsan almıştır. Kendine düşeni yapmıştır. Allah'a bir adım atmıştır. Karşılığında 10 tane ihsan almıştır Allah-u Teala'dan. Ve şimdi de yeni bir hamle yapmıştır kişi. Bu ihsanların neticesinde mürşidini göstermiştir Allah-u Teala ona 10. ihsanında. O da Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabiyetini gerçekleştirmiştir. İşte 10. ihsandan sonraki kişinin ikinci hamlesi. Birinci hamlede kişi Allah'a ulaşmayı diledi. İkincisinde 10 tane ihsanla mürşidine ulaşıp tabi oldu. Tabiiyetini gerçekleştirdi. Burada o kişi ikinci defa 110 katını alacaktır. Bu seferkiler nimet adını alıyor. 10 tane nimet veriyor Allah Teala ona. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Allah'a ulaşma emrini vermek üzere Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine emrinden ruh gönderir. Allah'a milaki olma gününün geldiğini ihtar etmek üzere, nezretmek üzere, ikaz etmek üzere ya da yeni tabirle uyarmak üzere. Allah Teala dereceleri yükselten diyor, günahları sevaba çevireceği için. Arşın sahibi olan Allah diyor, arşı tutan meleklerin ve onların etrafındaki kişinin bu ayetle alakası olduğunu belirtmek için. Onların üzerine ruh göndeririz diyor emrimizden, Allah'ın emrinden. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve cealna minhum eyyimeten yehtune bi emrina diyor. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete erdirsinler diye buyuruyor Allah Teala. Emrimizle hidayete erdirsinler diye insanlardan imamlar kıldık diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın emriyle imamlar kılınması söz konusu. Burada da devrin imamının ruhu, imam, o kişiye diyor ki Allah'ın emrini tebliğ ediyorum sana. Bu emre göre sen şu andan itibaren bu vücut, fizik vücuttan ayrılıyorsun. Allah'a mülaki olma günün geldi. Senin görevlerini biz devralacağız. Ve böylece ruhumuz Allah'ın zatına doğru yola çıkacak. Devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelmesi başka bir konuda da sonuca ulaştırıyor bize. Kalbimize iman yazılması konusunda. Mücadele 22'de Allah Teala diyor ki onların üzerlerine, yani başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Yani huzur namazının imamının ruhu. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Devrin imanın ruhu kişinin başının üzerine geliyor. Allah'ın birinci nimeti ve kalbin mührünü açıyor Allah-u Teala. İkinci nimet, küfür kelimesini alıyor kalpten. Üçüncü nimet, kalbin içine imanı yazıyor. Dördüncü nimet. Kişi sadece diliyle müminim diyen birisi değil artık.
kalbi de mümin olmuş. Ve böylece kişi mümin olmak şerefine eriyor. Dört tane nimet aldı Allah Teala'dan. Beşinci nimet o kişinin bütün günahlarının sevaba çevrilmesi. Furkan 70. Ama kim tövbe eder de mümin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa, amelü salihata başlarsa, ki amelü salihatla amel eden bu kişi böyle olduğu için de mümindir. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre onların bütün günahlarını diyor Allah Teala Furkan 70'te sevaba çeviririz. Bütün seyyiatini hasenata çeviririz. Kaybettiği bütün dereceleri kazandığı dereceler haline getiririz diyor. Ve onların ruhu tövbeleri kabul edilmiş bir halde Allah'a ulaşır. Furkan 71. Ve ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Bu yola çıkış müessesesinde Allah Teala tövbe merasiminden bahsediyor. Nebe 38'de arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi yani devrin imamı oradadır. Kendisine izin verilen iki kişi konuşur diyor. Mürşitle mürit. Mürit mürşidin söylediğini tekrar ediyor. Ve sevabı söylerler diyor Allah Teala. Bir sonraki ayet-i kerimede şöyle söylüyor Allah Teala: "Zalike yevmul hakkı femen şa ittaza ila rabbihim meaba." İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, Allah'a doğru yol ittaz eder ve meaba ulaşır. Allah o kişinin ruhuna meap olur, sığınak olur diyor. Allah'a doğru yola çıkıyor kişi. Yani Allah'a ulaşıyor. Bu noktaya kadar Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 14. basamağa kadar geçen devre Allah'a yönelmektir. 14. basamaktaki tabiyetten sonra ruhun vücuttan ayrılması ve Allah'a doğru yola çıkması ulaşmadır. 3. basamaktan 14. basamağa kadar yönelme, yönelme 14. basamakta bitiyor, ulaşma başlıyor. Tekrar bakalım Şura 13'te ne diyordu Allah Teala? Allah'ı yeştebi men yeşâ'ı Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve kim o seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. İşte kişi 3. basamaktan 14. basamağa kadar yöneldi. 14. basamakta ulaşma standartlarına girdi. Bundan sonra ulaşacak. Allah'ın 6. nimeti ruhun böylece Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesine göre devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelmesiyle fizik vücuttan ayrılması, sırat-ı müstakime ulaşması. Peki Allah'ın 7. nimetine nefsin nefs tezkiyesine başlaması. Nefsimiz tezkiyeye başlıyor. Nedir tezkiye? Nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarının ulaşması ve kalbimizin temizlenmesi. Tezkiyetün nefs. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ruhunuzun Allah'a doğru yola çıkabilmesi için nefsinizin tezkiye olması, yani rehinenin rehinelikten kurtulmak için kendisine düşen görevi yapması lazım. Allah Teala
nefsinizin bir rehine olduğunu söylüyor. Müddessir 38-39-40 külli nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin bir fi cennat. Bütün nefsler rehinedirler iktisap ettikleri dereceleri itibariyle. Ama yemin sahipleri, yani tezkiye olma yeminini yerine getirenler, onlar cennette olacaklardır diyor Allah-u Teala. İşte bu yemin sahibi nefs tezkiyesine başlıyor nefsi ve her %7 tezkiye noktasında bir üstteki gök katının kapısının açılması söz konusu. Rehinenin rehinelikten kurtulması için mutlaka önce ruhun Allah'a teslimi ulaşması gerekiyor. Sonra fizik vücudun Allah'a teslimi gerekiyor. Ondan sonra ancak rehine rehinelikten kurtuluyor, emanet hüviyetine geliyor. O da Allah'a sonunda teslim oluyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece nefsimiz tezkiyeye başlar. Nasıl bir şeydir nefs tezkiyesi? Zikir adı verilen bir anahtar kullanılır. Allah'ın ismini tekrar etmeye başlarsınız. Allah, Allah, Allah diye sesli veya sessiz. Allah'ın ismini tekrar ettiğiniz sürece Allah'ın katından göğsünüze rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları ulaşmaya başlar. Ne yapmıştır Allah Teala? Göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açmıştır. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmak, kimi hidayete erdirmeyi dilerse, onların göğsünü şerh eder ve teslimi açar. Yarar, göğüslerinden kalplerine nur yolu açar diyor Allah-u Teala. İşte bu nur yolundan içeriye rahmet faz, rahmet salavat nurları girer. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve levla fadullahi aleyhim ve rahmetehu ma zekâ minhum eden ehada diyor. Allah'ın rahmeti ve fazlı size ulaşmasaydı, kalbinize ulaşmasaydı, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezdiniz diyor Allah Teala. Rahmetle salavatta Bakara 157'de geçiyor. Allah'ın rahmeti ve fazlı o mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyenlerin üzerindedir diyor. Onlar hidayete erenlerdir diyor. Ve rahmetle salavat ve rahmetle faz o kişinin göğsüne giriyor. Mührü, Allah-u Teala o mührü artık açmış, hareketli hale getirmişti. Mührün üzerine baskı yapıyor rahmetle faz ve salavat. Mührü zulmani kapıya indiriyor. Zulmani kapıyı kilitliyor. Zikir boyunca açılmıyor. Ve kalbin içine rahmet, faz ve salavat nurları doluyor. Kalp %100 aydınlanıyor. Bütün karanlıklar kapı dışarı ediliyor. Zikir boyunca kalp pırıl pırıl Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellik kazanıyor. İşte böyle bir durum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Burada Allah-u Teala'nın dizaynı açık. Kişinin, nefsinin, kalbi Allah'ın nurlarıyla doluyor ve kalbe Allah'ın yazdığı iman kelimesi bir çekim gücünün sahibi. Fazılları kendisine çekiyor ve etrafında toplamaya başlıyor. Fazıllar toplanmaya başlıyor nefsin kalbinde, iman kelimesinin etrafında. İşte bu toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, %7'yi bulduğu zaman nefse emare teşekkür eder. Ondan sonra sıratıyla bütün levvame, milhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademeleri teşekkür eder. İşte nefsinizin kalbindeki bu fazilet birikimine
Allah-u Teala nefs tezkiyesi diyor. Allah'ın yedinci nimeti nefsinizin tezkiye olmaya başlaması. Şeytan nefsinizin sadece afetlerine tesir edebilir. Bu sebeple %7 nur birikimini gerçekleştirdiğiniz zaman fizik vücudunuzun hidayeti de nur birikimi başladığı an fizik vücudumuzun hidayeti de başlamıştır. Neden başlamıştır? Çünkü nefsin afetlerden kurtulma yüzdesine paralel olarak aynı yüzdeyle fizik vücudunuz da şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlayacaktır. Neden? Çünkü şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Öyleyse nefsinizin afetlerini ne kadar azaltırsanız şeytanın hakimiyeti de o kadar azalır ve fizik vücudumuz da şeytana kul olmaktan o kadar kurtulur. İşte 8. nimeti de Allah-u Teala'nın fizik vücudunuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması. Ruhunuz kendi sırat-ı müstakimine ulaşmıştır. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır, çıkmıştır. Fizik vücudunuz kendi sırat-ı müstakimi üzerinde şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlamıştır. Nefsiniz kendi sırat-ı müstakimi üzerinde nefs tezkiyesine, afetlerden kurtulmaya, nefsin kalbindeki afetlerden kurtulmaya başlamıştır. Allah'ın 9. nimeti o güne kadar size 1'e 10 verirken o günden itibaren 1'e 100 vermeye başlamasıdır. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesi gereğince. Biz diyor Allah-u Teala Allah'ın yolunda olanlara, yani ruhları vücutlarından ayrılıp Allah'a doğru yola çıkanlara ve Allah'ın verdiği helal nimetlerden, helal rızıklardan infakta bulunanlara bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat kadar ihsanda bulunuruz diyor. Nimet veririz diyor Allah-u Teala. Ve Allah'ın 10. nimeti de o güne kadar rahmetle fazl gönderirken Allah-u Teala sadece o günden sonra rahmetle fazla, rahmetle salavatı da ilave ediyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizayn söz konusu. Ve nefs tezkiyesine başlıyorsunuz. İrşat makamından aldığınız emirle, 7000 zikirle zikre başlıyorsunuz. Nefsinizin kalbine gelen rahmetle faz ve salavat partikülleri iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. %1, %2, %3 derken %7 nura ulaştınız. Nefsi emmare tahakkuk etti. %7 nurlanma gerçekleşirse rehine birinci gök katına ulaşabilecek olan bir temizliğe ulaşmış oluyor. Nefsin kalbinde %7 temizlik. Bunun manası rehine olan nefse birinci gök katının kapısının açılması yetkisini verir. Ve birinci gök katının kapısı açılır. Ruh zemin kattan daha üst katlara çıkacaklarla beraber saf halinde birinci kata kadar yükselmek imkanının sahibi olur. Nefs-i emare Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde ifade buyuruluyor. Allah-u Teala diyor ki, daha doğrusu Hazreti Yusuf diyor ki, ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Ve kişi daha çok zikrediyor emir gereği, 7000'den adım adım yukarılara doğru yükseliyor. 9000, 11000, 13000. Bu yükselme standartları içerisinde ikinci bir %7 nur birikimi gerçekleşiyor kişide. Ve bu ikinci %7 nur birikimiyle nefsi levvame oluşuyor. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Fela uksimu bin nefsi levvameti.
O levame nefse kasem ederim. Kişi nefsini levme diyor, kınıyor ama hataları da istemese de gene yapmaya devam ediyor. Nefsine henüz engel olamıyor. Ruhu ikinci gök katına ulaşabiliyor. Daha sonra gene %7 nur birikimi, üçüncü defa nefs-i mülhime, kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Ve nefsin ve ma sevvaha şemsidi. O nefse ve onu sevva edene. Fe elhamaha fücuraha ve takvaha, o nefse, ona takvası ve fücuru ilham edilir diyor Allah Teala. Ve daha çok zikrediyor kişi emir üzerine ve daha çok zikrettiği zaman daha çok fazilet birikimi gerçekleşiyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülhimeden sonra, dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne. Ya eyyetü en nefsül mutmainnetü, ey mutmain olan nefs diyor. Fecr 27. Rad 27 ve 28. Ellezine tatmainnül kulübü bi zikrillahi. Onlar ki kalpleri tatmin olmuştur Allah'ın zikriyle. Ela bi zikrillahi tatmainnül kulübü. Bilin ki kalpler Allah'ın zikriyle mutmain olur. Ve kişinin Allah'ın verdiklerine kesin olarak tatmini söz konusu. Allah'ın verdikleriyle kişi tatmin oluyor. Doyuma ulaşıyor. Ve burası dördüncü gök katı. Beşinci gök katında kişi Allah'tan razı olduğu zaman yeni bir %7'lik nur birikimiyle kişinin oraya ulaşması söz konusu. Nefsi radiye, fecr 28. Ve daha sonra Allah da o kişiden razı olacaktır. Yeni bir %7 nur birikimiyle nefsi vardiye, ruh da 6. gök katına ulaşır. Ve nihayet 7. defa %7 nur birikimi ve kişinin ruhunun Allah'ın zatına ulaşması söz konusu olur. Nefsi tezkiye. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Böylece kişi için Allah Teala diyor ki, kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye olur. Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Ne diyordu Şura 13? Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kim Allah'a yönelirse onu da kendisine ulaştırır. İşte burada ruh Allah'a ulaşmıştır. Ruhun Allah'a teslimi gerçekleşmiştir. Ruhun Allah'a verdiği misak böylece tamamlanmıştır. Ruhun sırat-ı müstakimi burada son bulur. 7 tane gök katını aşan ruh, 7. katta 7 tane alemden geçer ve 7. alemin sonunda dikey bir yükselişle Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatına ulaşmak 21. basamağı ifade eder. Yok olmaksa 22. basamağı ifade eder. Bu basamaktan itibaren kişi Allah'ın evliyası olmuştur. Ruh Allah'a ulaşmıştır ve teslim olmuştur. Ruhun teslimi ve ruhun hidayeti tamamlanmıştır. Fizik vücut hidayet yolunda epey yol almıştır. Fakat henüz nefsin kalbindeki afetler onun Allah'a teslim olması için yeterli boyutta yok olmamıştır. Nefsin kalbinde
henüz %51 afet yok olmuştur. Yani henüz afetlerin durumu yarıda. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burada afetler müessesesi tamamlanıyor. Afetlerin yarısı yok oluyor. %51'i yok oluyor. Ve ruh Allah'ın zatında kayboluyor. Fani oluyor Allah'ta. Fena fillah makamının sahibi. Velayetin birinci makamı fena fillah makamı. Ve nefsin kalbindeki nurlar %51'den 61'e çıkıyor. Ama kişi zikrini giderek arttırıyor. 61'e artan zikirler boyunca nefsin kalbindeki nurlar %61'e ulaşınca Allah o kişiye Allah'ın katında bir altın taht veriyor nimet olarak. Ve kişi mekansızlığa kavm oluyor, mekansızlığın ahalisinden oluyor. Huzur namazının ahalisinden oluyor. Orada bulunan ve gölgesi orada otların üzerine düşen, çimenlerin üzerine düşen bir hüviyet kazanıyor. Geri kalanlar, oranın ahalisi olmayanların gölgesi seccadelere vurmaz. Işığın kaynağını da kimse tespit edememiştir bugüne kadar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kişinin zikri daha çok artıyor. Ve işte bu artışta %61'i geçince nurlar Allah kişiye o altın tahtı veriyor. Bu taht verildiği zaman Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi onlara Rablerinin indinde teslim yurda vardır diyor. Allah'ın huzurunda bir teslim yurdu, bir taht. Fena fillah, fena, fani olmak, fi içinde Allah. Allah'ın içinde fani olmaktır. Beka billah ise Allah'ın indinde baki olmak, oradaki altın tahtın üzerinde mekanlanmak oluyor. Mekansızlıkta mekanlanmak. Ve kişinin zikri artıyor. Öyle bir gün geliyor ki kişi günün yarısından daha fazla zikretmeye başlıyor. Her gün Allah'ı. Böylece o kişi zahit oluyor. Zühd makamının sahibi oluyor. Dünyaya karşı zahit, dünya işlerine karşı zahit, fizik vücudu dünyadan çok ahirete dönük. Yani kişi ispat ediyor ki zikirsizliğe karşı zahit. Zühd konusunda Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u az bir bedelle birkaç dirheme sattılar diyor. Yusuf az bir bedelle birkaç dirheme satılmış. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir muhtevada kişi zahit oluyor ve zikrini her geçen gün biraz daha arttırıyor. Öyle bir gün geliyor ki bu kişinin fizik vücudu, nefsin kalbinde hala afetler, %10'dan daha fazla afet mevcut olmasına rağmen fizik vücut artık o afetleri kale almıyor. Afetler neyi talep ederlerse etsinler, fizik vücut mutlaka Allah'ın emrettiğini yapıyor, şeytanın emrettiğini asla yapmıyor. Allah'ın yasak ettiği fiili asla işlemiyor, şeytan ne kadar onun işlenmesini isterse istesin. Ne zaman ki bir fizik vücut bu özellikleri kazanır, işte o zaman fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Nisa 125. Femen ahsenu dinen mimmen
Eslemu ve cehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Yani ahdini, Allah'a verdiği ahdini yerine getirmiştir. Ondan daha ahsen fizik vücudu, ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah-u Teala. Nisa suresi 125. ayet-i kerime. İşte ahdimizi yerine getirdiğimiz yer 25. basamaktır. 27. basamaktan 25.sine ulaştığımız günden itibaren fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği, hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olacaktır. Ve böylece fizik vücudumuzu da Allah'a teslim etmiş oluyoruz. 21. basamakta Allah'a verdiğimiz misaki gerçekleştirdik. 25. basamakta da Allah'a verdiğimiz, ezelde verdiğimiz ahdi gerçekleştirdik. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ahdimiz konusunda önce Kur'an'daki bütün ayetleri gözden geçirdik beraberce. Ahdin çeşitli manalara geldiğini gördük. Ama ahdimizden muradımız bizim ezelde fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdimizdi. İşte bunun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak olduğunu Allah-u Teala Nahl 36'da söylüyor. Diyor ki biz bütün kavimlerde Resul beyaz ederiz. O kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler. Bir kısmının üzerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala. Demek ki fizik vücudumuzun hidayeti şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. İşte burası fizik vücudumuzun ahdinin gerçekleştiği, fizik vücudumuzun hidayete erdiği yer. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ezbillahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu. Estaîn ihdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gâire mağdûbi aleyhim ve lâdâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü.

0: Kağıt
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bizleri birlikte kıldı. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. Allah için bir arada olmak. Allah ile birlikte olmak. Allah için konuşmak. İnsanları mutlu etmek istikametinde yol almak. Sevgili kardeşlerim, kim mutlu olmak istiyorsa bilsin ki bunun sadece bir tek yolu var. Bir insanın mutlu olabilmesi başkalarını mutlu etmesinden geçer. Başkalarına, etrafınızdakilere ne kadar mutluluk veriyorsunuz? İşte o kadar mutlu olursunuz. Kim başkalarını mutsuz etmek pahasına kendisinin mutlu olabileceğini zannediyorsa, o hava alır sadece. Hiç kimse başka insanları mutsuz ederek kendisi mutlu olamaz. Bu Allah'ın temel kanununa aykırıdır. Aynaya baktığınız zaman sadece kendinizi görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, İşte bir insanın mutlu olabilmesinin en kolay, en güzel, en kestirme, en garantili yolu başkalarına mutluluk ulaştırmaktır. Bunu hangi ölçüde başarıyorsanız o kadar mutlu olursunuz. Açık ve kesin bir şekilde görünüyor ki biz insanların mutluluğu başkalarını mutlu kılmaktan geçiyor. O zaman Allah-u Teala'nın ne kadar güzel bir yol izlediğini görmenin huzurunu yaşıyoruz. Kim başka insanlara mutluluk ulaştırıyorsa o mutludur. Eğer herkes başka insanları mutlu etmek istikametinde bir gayetin sahibi olursa, bunun hedefi kendi mutluluğu olabilir. Bunda hiçbir sakınca yok. Kim kendisini mutlu etmek için başka insanları mutlu etmek hedefini kendisine esas ittihaz etmişse, işte o kişi etrafı için bir huzur kaynağıdır, bir mutluluk kapısıdır. O bilir ki başkalarına ne kadar mutluluk ulaştırabilirse kendisi de o kadar mutlu olur. Öyleyse etrafında iki kişi varsa, iki kişiye mutluluk ulaştırdığı bir seviyeyi düşünelim. Bir de etrafında 20 kişi varsa, 20 kişiye mutluluk ulaştırdığı bir seviyeyi düşünelim. İkinci grup, yani 20 kişiye mutluluk ulaştırabilen bir insan için ötekinin 10 katı mutlu olmak söz konusudur. Allah'ın Allah Teala'nın terazisi şaşmaz. İster ki herkes mutlu olsun. Kim başka insanları mutlu etmek için hayatını harcarsa, kendisini başkalarının mutluluğuna adarsa, hedefi başka insanları mutlu etmek olursa, o başka insanların her birinden çok daha fazla mutlu olacaktır. Hedef mi? Hedef başka insanları mutlu etmek. Ama bunun mükafatı Allah Teala tarafından çok üst seviyede bir

Vaktiyle bir Romalı. Julius Caesar. Sevgili kardeşlerim, kim ne derse desin. Ama önemli olan o. Allah ne söylüyor? Allah Teala diyor ki, kulağınıza söyleyeyim. Allah Teala diyor ki, başkalarını mutlu edin. Her birini ne kadar mutlu ederseniz siz de aynı mutluluğu yaşarsınız diyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse kapılar ardına kadar açık değil mi? A'ya mutluluk verdiniz, A kadar siz de mutlu oldunuz. B'ye de onu mutlu etmek istikametinde bir gayretle ulaştınız, onu da mutlu ettiniz. A artı B kadar mutlu oldunuz. C'ye ulaştınız, onu da mutlu ettiniz. A artı B artı C oldu mutluluğunuz. Öyleyse hudutsuz bir mutluluk anahtarı. Önünüzde, gözünüzün önünde. Peki, buraya kadar çok iyi de insanlara baktığımız zaman onlar mutsuz. İşte Allah'ın bu muhteşem dizaynını bilmedikleri için huzursuzlar. Kendilerini mutlu edecek en sağlam anahtarın başkalarını mutlu etmek olduğunu bilmiyorlar. Ah sevgili kardeşlerim. Onları bunları öğretmek için her şeyimi verirdim. Yaşamak Allah Teala'nın dizaynı içerisinde çok güzel bir şey. Ama o güzelliği güzel yapan şey başkalarına verebileceğiniz mutluluk seviyesidir. İşte hepiniz için bütün kapılar ardına kadar açık. O kapılardan girin. A, B, C, D, E etrafınızdaki herkes mutlu edilmeye layıktır. Onlar yanlışlıklar yapıyorlarmış. Bu sizin probleminiz değil. Bu onların problemi. Bu sizinle onlar arasındaki bir problem değil. Bu onlarla Allah arasındaki bir problem. Siz başkalarını mutlu etmek istikametinde hangi seviyede bir gayretin sahibiyseniz o seviyede siz mutlu olursunuz. İşte madalyonun bu yüzü başkalarını mutlu ederek mutlu olmak. İşte Allah'ın temel kanunu. İstiyor ki herkes başka insanları mutlu etmek konusunda elinden gelen bütün gayreti göstersin. Bunun neticelerini en fazla kendisi yaşayacaktır. Başkalarına çünkü ulaştırdığı her mutluluk seviyesinde o kişiye mutluluk verdiği zaman onun kadar bu kişiye A diyelim. B'ye mutluluk verdiği zaman B kadar. C'ye mutluluk ulaştırdığı zaman C kadar. Bunların hepsinin başarılı olduğunu kabul ediyoruz. Bu kişi mutlu olacaktır. Öyleyse görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Önünüzde apaçık bir dünya var. Herkes sizin kendisine ulaştırabileceğiniz mutluluğu size yaşatmak için birer vasıtadır. Onların hepsini bu istikamette kullandığınız zaman ne olur? Hepsi mutlu olurlar. Çünkü onları mutlu etmeniz gerekiyor.

ki siz mutlu olabilirsiniz. Bunun manası ne? Son derece açık. Herkesi mutlu etmek istikametinde, bütün gayretinizde çaba sarf etmek mecburiyetindesiniz. Bunu gerçekleştirirsiniz ya da gerçekleştirmezsiniz. Ama gerçekleştirirseniz başkalarını mutlu etmenin mükafatını siz alacaksınız. Siz mutlu olacaksınız. Herkese verdiğiniz mutluluk kadar. Öyleyse siz bir kişisiniz. 10 kişiyi mutlu etmişsiniz. Onların her birine verdiğiniz mutluluğun 10 katını siz yaşayacaksınız. Bütün kapılar ardına kadar açık. İşte sevgili kardeşlerim, hani gelecekte bir dünya sulhu oluşacak ya, hani bunun mihmandarı biz olacağız, bütün ufukları açacağız insanlara. Hadi diyeceğiz, bu kapı Allah'ın kapısıdır. Buradan geçin. Bu kapı başkalarına sadece iyilik yapmak isteyenlerin, başkalarını mutlu etmek isteyenlerin kapısıdır. Onlar için mutsuzluk yoktur. Onlar mutluluğu yaşayacaklardır. Bütün boyutlarda. Sevgili kardeşlerim, İşte buradan öyle görünüyor. Çok güzel görünüyor. Herkesin mutlu olabileceği bir dünya düşünün. Neyle sağlanabilir bu? Son derece basit bir taktik. Son derece basit bir teknik. Sadece etrafınızdaki insanları mutlu etmek için yaşayacaksınız. Onların her birine verdiğiniz mutluluğun, etrafınızda 10 kişi varsa 10 kişini, 10 katını siz yaşayacaksınız. 20 kişiye mutluluk verdiyseniz 20 katını yaşayacaksınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şeyi Allah Teala bizlerin eline teslim etmemiş mi? İpler bizde. Kendi mutluluğumuzu vücuda getirmek istiyorsak son derece kolay. Başkalarını mutlu edeceğiz. Bu kadar basit, bu kadar kolay. Ama denediğiniz zaman huzurunuzdan bir parça bize de ayırın. Biz de duymak istiyoruz sizden gelecek olan Allah razı olsun ifadesini. Sevgili kardeşlerim, kime ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz, Allah Teala da size o kadar mutluluk hediye eder. Bu onun mutlak mükafatıdır. Vazgeçilmez mükafatıdır. Ne kadar ekmek, o kadar küfte. Kime ne kadar mutluluk veriyorsunuz? O kadar mutluluğu siz yaşarsınız. Ama siz bir kişisiniz, etrafınızda bir kişi yok ki, birçok kişi var. Her birini mutlu kılarsanız ne kaybedersiniz? Her birini mutlu kılarsanız çok şey kazanırsınız. Onların hepsinin toplamı kadar siz mutlu olursunuz. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bütün kapılar mutluluğa açılıyor. Allah Teala sizi insan olarak yaratmış. O kadar çok seviyor ki size ruhundan üfürmüş. Allah'ın ruhunu uzun süre taşıdınız. Sonra üzerine düşen görevi gerçekleştirdiniz. Yani ruhunuzu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırdınız. Ne oldunuz? Hangi vasfın sahibi oldunuz? Ermiş
evliyadan birisi olmuşsunuz. Ermiş, evliya demek zaten. Kim eğer veli ise, evliya kelimesinin tekili veli kelimesidir. O mutludur. Hayattayken Allah'ın temel emrini gerçekleştirmek şerefine eren biridir. Son derece basit ve kolay bir emir. Ruhunuzu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmak. Ne olur ulaştırırsanız, ulaştırırsanız Allah'ın size verdiği temel emri gerçekleştirmiş olursunuz. Allah Teala açıkça ruha sesleniyor. İrci'i ila Rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Hepsi aynı manayı ifade ediyor. Bu dünya hayatını yaşarken ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştır diyor Allah Teala. Eğer bunu teslim kelimesiyle ifade edersek bundan sonraki safhaları da muhtevasını alan daha çumurlu bir kavramı kullanmış olacağız. Çünkü ruhun teslimi size dünya mutluluğunun yarısını sağlar. Ama Allah Teala şu fizik vücudunuzu da Allah'a teslim etmenizi istiyor. Ederseniz ne olur? Mutluluğunuzu %80'lere çıkartırsınız. Nefsinizi de teslim edin diyorsa Allah Teala %100'lere çıkartırsınız. Mutluluğun doruklarında yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak varken, huzur içinde bir dünya hayatı yaşamak varken neden mutsuzluk? Neden huzursuzluk? Neden etrafınızdakilere mutluluk verememenin verdiği mutsuzluğu yaşamak? Halbuki biz insanlar diğerlerini mutlu etmek istikametinde bırakınız bunu gerçekleştirebilmeyi bir gayret sarf ettiğimiz zaman bile Allah Teala bize mutluluğu yaşatır. Başaramadığımızı düşünelim, gene mutlu kılar bizi. Çünkü niyetimiz halistir. Biz bir başkasını mutlu etmeye çalışmışızdır. Mükafatı Allah'a aittir. O kişiyi mutlu etme konusunda bütün çabalarımız boşa gitti. Başaramadık diyelim. Tamam. Ama sevgili kardeşlerim, o çabayı gösterdiniz ya. O kişiyi mutlu etmek istikametinde size düşen her şeyi yaptınız. Allah'ın size verdiği bütün vasıtaları kullandınız. Ama o kişi gene de mutlu olmadı. Siz bu konuda harcadığınız emeğin karşılığını Allah-u Teala'dan mutluluk mükafatı olarak mutlaka alırsınız. Allah Teala mutlaka kişiye yaptığının bedelini öder. İşte insanların asli unsurlarını bir türlü yerlerine oturtamadığı unsur budur. Kime ne yaparsanız size geri döner. Öyleyse bunun ortaya koyduğu gerçek ne?
Başkalarına mutluluk verelim. Allah Teala da bizi mutlu olsun, mutlu kılsın. Bu bir otomatik sistemdir sevgili kardeşlerim. Kime hangi ölçüde mutluluk verebilirseniz aynı ölçüde mutluluğu siz de yaşarsınız. Allah Teala'nın size verdiği mutluluk, huzur, başkalarına verdiğiniz mutluluğun seviyesiyle her zaman paralel yürür. Öyleyse kendinizi mutlu etmek mi istiyorsunuz? Bunun adı mutlu olmak. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? İlacı sizde. Başkalarını mutlu edeceksiniz. Onlara verdiğiniz, onlara yaşattığınız mutluluğun aynını mutlak olarak siz de yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, o zaman aynı şarkıları söylemeye başlarız. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Her şey aslında çok güzel. Onları çirkin yapan biz insanlarız. Başkalarına yaptığımız her yanlış ve kötü davranış, onların huzursuzluklarına sebebiyet vermez sadece. Bizi de tedirgin eder. Kim bir başkasına onu huzursuz eden bir davranışta bulunmuşsa, o kişi bundan sadece huzursuzluk duyar. İşte şeytanın insanları mutsuz etmek konusundaki silahı budur. A, B'ye karşı kötü bir davranışta bulunmuşsa, B bundan mutsuz olacaktır. Huzursuzluk duyacaktır. Ama A da B'ye o huzursuzluğu yaşattığı için Allah Teala tarafından huzursuz edilecektir. Her hesap anında mutlaka ödenir sevgili kardeşlerim. Kişi her olayın sonunda derecat kaybeder veya kazanır. Huzursuzluk veren derecat kaybeder ama huzursuzluğu yüklenen başka birinin kendisine haksız bir davranışı sebebiyle huzursuz olan kişi bunun karşılığını derecat olarak Allah-u Teala'dan mutlaka alır. Yani her şey en güzel standartlarda Allah-u Teala tarafından öyle bir dizayn edilmiş ki her şey dört başı mamur bir güzelliğin ayrı bir temsilcisi. Sevgili kardeşlerim, güzellik isteyen, mutluluk isteyen, onun gereklerini yerine getirdiği takdirde mutlaka bu hedefine ulaşır. Her zaman etrafınızda birkaç kişi vardır. Her zaman birkaç kişiye değil, 10 kişiye, 20 kişiye ulaşabilirsiniz. Her gün böyle bir şey yapabilirsiniz. Her birine vereceğiniz birer damlalık mutluluklar size onların her birinin kazandığı bir derece mutluluğun yanında size 20 derece mutluluk verir. Onların toplamına hepsine o mutluluğu ulaştırmak üzere bir gayetin sahibi olmanız Allah için sizin mutlu olmanızın mutlak sonucunu oluşturma hedefi mutlak standartlarda yerini alır. Kim başkalarına mutluluk vermek istiyorsa hangi ölçüde bunu başarabilirse değil, onu başarmak için ne kadar gayret sarf ettiyse
onun karşılığını alır Allah-u Teala'dan. Başarır ya da başaramaz. Ama Allah-u Teala burada o kişinin niyetine bakar. Niyet ne? Başkasına yaptığınız her davranış, eğer sizin cephenizden sadece bir tek hedef tayin edilerek yapılmışsa, sizin gayeniz sadece karşınızdaki kişiyi mutlu etmek, ona huzur vermekse, o zaman siz bunun mükafatını Allah-u Teala'dan mutlak olarak alırsınız. Sözüme dikkat edin sevgili kardeşlerim. Ona mutluluk vermeyi başarabilseniz de, başaramasanız da alırsınız. Dikkat edin. Allah için niyetler amelden üstündür. Kim hangi niyetle neyi yapmış? İşte Allah için önemli olan budur. Allah o niyetin halis olmasına bakar. Kim bir başkasına mutluluk vermek üzere, onu huzurlu kılmak üzere, onu mutlu etmek üzere herhangi bir olayı vücuda getirmişse, onun maksadı diğerine mutluluk vermek olduğu cihetle, Allah onu mutlak olarak mutlu edecektir. Belki mutluluk gerçekleşemezse daha az bir mutluluğu yaşayacaktır karşısındakine mutluluk vermek isteyen kişi. Ama mutlaka mutlu olacaktır. Yaptığı o güzel davranış sebebiyle huzur duyacaktır. İşte Allah Teala sadece bu kadar bir olay için bile, yani başarıya ulaşamamış bir mutluluk talebi, kişi elinden geleni yapmış, karşısındakini mutlu etmek istemiş ama başaramamış. Karşısındaki mutlu olmamış. Ama mutlu etmek isteyen kişi mutlaka mutlu olur. Onu mutlu eden kendisi değildir. Onu mutlu eden onun gayretinin mukabilinde Allah-u Teala'nın verdiği mutluluk garantisidir. Kim başkasını mutlu etmek için kalbi bir taleple harekete geçmişse, başaramasa da Allah Teala onu mutlu eder. Başarsa da mutlu eder. Başardığı zaman daha büyük bir mutluluğu yaşar. Başaramasa bile mutluluğu yaşar. Aynı seviyede bir mutluluk olmaz ama mutluluktur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her zaman etrafınızda insanlar yok mu? Her zaman var. Ne kaybedersiniz ki? Hepsine en güzel davranışlarda bulunsanız, onları mutlu etmeye çalışsanız. Sevgili kardeşlerim, sizi sevmeyenleri de sevmeye çalışsanız. Herkes Allah'ın emrinde değildir ki sevgili kardeşlerim. İnsanların büyük kısmı şeytanın emrinde. Kim nefsinin afetlerine hangi olayda tabi olmuşsa o kişi o olayda şeytanın emrindedir. Öyleyse başkaları böyle olduğu zaman, nefslerindeki afetler açısından harekete geçtikleri zaman, o zaman onlar günaha gireceklerdir. O zaman onlar mutsuz olacaklardır. Mutsuzlukların arkasında mutlak olarak, mutlak olarak, mutlak olarak şeytan vardır. Bir insana yanlışlıkları işlemekteki, hatta işletmekteki
En büyük rehber o, şeytan adı verilen mahluktur. İblis. Sevgili kardeşlerim, herkesin etrafında mutlaka şeytanlar vardır. Hepsi bütün gayretleriyle sizleri tuzağa düşürmeye çalışırlar. Bir başkasına yanlış bir davranışta bulunmanızı isterler. Bunu gerçekleştirmeye çalışırlar. Sizi mutsuz edecek davranışlarda bulunmanızı gerçekleştirmeye çalışırlar. Onlar şeytanla işbirliği halinde olan, yani iblisle işbirliği halinde olan şeytanlardır. Herkesin etrafında şeytanlar mutlaka vardır. Onun için davranışlarınızı Allah'ın o en güzel dizaynına göre gerçekleştirin sevgili kardeşlerim. Hepiniz için bütün güzellikler Allah Teala tarafından dizayn edilmiştir. Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Onun için Allah'a ulaşmayı dilemeniz Allah Teala tarafından emrolunmuştur. Mürşide tabiyet emrolunmuştur. Ruhunuzu bu dünya üzerinde yaşarken Allah'ın kendisine ulaştırması emrolunmuştur. Ve sizin bir tek dileğiniz, Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum demeniz, kalpten bir talepse bu konu için yeterlidir. Allah sizi mutlaka mürşidinize ulaştırır. Mutlaka tabiyetinizi sağlar. Mutlaka ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Ve 7-8 aylık bir ömrü varsa kişinin, mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Bu Allah'ın bütün insanlara ayırt etmeksizin nimetidir, ihsanıdır. İnsanlar sadece bir tek dileğin sahibi olsunlar. Ya Rabbi, ben de ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. De olur, benim de ruhumu sana ulaştır. İşte böyle bir talebi yapan kişinin ruhu o kişi tarafından değil, Allah tarafından kendisine ulaştırılır. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır ve o kişiyi yapmış gibi onu mükafatlandırır. O kişiye mürşit sevgisini veren Allah'tır. Tabiyetini gerçekleştiren Allah'tır. Tabi olduğu anda ruhunu vücudundan ayıran Allah'tır. Allah'a doğru yola çıkan kafileye onu da katan Allah'tır. Ve kişi normal standartlarda görevlerine devam ettiği sürece hiçbir problem olmaksızın o kişi ruhunu mutlaka Allah'ın kendisine ulaştırmasıyla son bulacak olan bir yolculuğa çıkar. Ruhunu Allah kendisine ulaştırır ve de Allah o kişiyi sanki ruhunu o kişiyi Allah'a ulaştırmış gibi onu mükafatlandırır. İşte insan olarak yaratılan siz kardeşlerim Allah tarafından bu kadar çok seviliyorsunuz. Allah hepinizi çok ama çok seviyor. Hadi gelin eski günlerimize geri dönelim. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz o ilk günlere, o büyük mutluluğu
tekrar yaşayalım. Ve o büyük mutluluğu ilk defa yaşayacak olanlara da hep kılavuz olalım, örnek olalım. Mutluluğumuz onların da mutluluk hayatına girmeleri için bir örnek teşkil etsin. Sevgili kardeşlerim, böyle bir mimarinin yapısının temelinde sevgi vardır. Sevgi Allah'ın en büyük nimetidir. Seviniz. Sizden nefret edenleri de seviniz. Bir şey kaybetmezsiniz ama çok şey kazanırsınız. Onlar sevmeyenler hep kaybedeceklerdir. Sevgisiz bir hayat, mutsuzluğun ta kendisini ifade eder. Mutluluğun temelinde sevgi yatar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki insanlar bu kadar güzel olan bir dünyada dünyayı çekilmez, sıkıntılı bir dünya olarak yaşıyorlarsa bu başka birine ait olan bir hata değildir. Bu hata onlarındır. Kendilerine düşeni yapamadıkları için bir tek dileği, Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Bunu gerçekleştirseler, onlar yapmayacaklar. Allah onların ruhunu kendisine ulaştıracak ve onlara onlar ulaştırmış gibi mükafat verecek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi ama hepinizi o kadar çok seviyor ki siz bir insansınız. İnsan olarak yaratıldınız. Allah'ın sevgisine layıksınız. Sizi o kadar çok seviyor ki mutlu olmanızı istiyor. İşte bunun mutluluğu Allah Teala tarafından size ödenecek olan mutluluk. Bütün insanların bir tek dileğine bakar. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Hepsi bu kadar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Kalbimizde sizler varsınız. Kalbimiz hep sizlerle dolu, dop dolu. Hepinize sonsuz mutluluklar diliyoruz. Her şeyin en güzeli sizlerin olsun diyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Çok ama çok.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah bizleri birlikte kıldı. Hurafelerden bir tanesi de dünyada rahat yoktur ifadesidir. La rahate fid dünya. Bu söz Kur'an-ı Kerim'e ters düşmektedir. Allah Teala bizim dünya hayatında mutlu olmamızı, mutlaka cennete gitmemizi, cennette de mutluluğu devam ettirmemizi emreder. Mutluluk denilen bir müesseseyi yok farz etmek hep bir yanlış anlayışın mahsulüdür. Nedir bu yanlış anlaşılma? İnsanın manevi tekamülünün korkuya dayalı olduğu zannediliyor. İnsan Allah'tan korkarsa Allah korkusu insanları kemale erdirir diye bir yanlış düşünce ne yazık ki asırlar boyunca insanları meşgul etmiş ve herkes inanmış ki dünyada rahat yoktur. İnsanlar hep huzursuz bir dünya hayatı geçireceklerdir. Ve de İslam'ın 5 tane şartını yerine getirip cennete gideceklerdir. Cennette rahat edeceklerdir. Öyle bir müessese ki neresinden baksanız her tarafı yanlış sevgili kardeşlerim. Evvela İslam'ın 5 tane şartıyla kimse cennete giremez. İslam'ın 5 tane şartı hiç kimseyi bu dünyada mutluluğa ulaştıramaz. Eğer ölçüleri buysa, dünyada rahat yoktur'u İslam'ın 5 şartına dayalı olarak söylüyorlarsa, bunun doğru olduğunu biz de ifade etmek isteriz. İslam'ın 5 şartı kimseyi mutluluğa ulaştıramaz. Bu sebeple o insanlar dünyada rahat yüzü göremezler. Hep huzursuz olacaklardır. Huzursuz bir standart içinde bu dünyada yaşayacaklardır. Ve mutsuz bir dünya hayatından sonra gidecekleri yerde cehennemdir. Ne dünyada rahat var onlar için, ne ahirette rahat var. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya gelince bunun tamamen tersine bir şeyi üzerimize farz kılmış. Diyor ki, ey insanlar, bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Madde 1. Mürşidinize ulaşıp tabi olacaksınız. Madde 2. Buraya kadar başkalarından farklı bir durumunuz büyük ölçüde olmaz. Allah'a ulaşmayı dileyene kadar insan huzursuzdur, sıkıntıdadır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra farklı olaylar cereyanı başlar. Bu da mürşide ulaşıncaya kadar kişiye bir mutluluğu, insanın mutluluk diyebileceği bir hüviyette, bir oranda, dozajda vermez. Ama ne zaman ki nefs tezkiyesine başlarsınız, nefsinizin afetleri birer birer azalmaya başlar. Nefsinizin afetleri azaldıkça mutluluğunuz artar. Ve Allah Teala bütün insanlara cennet saadetinin 3. katını birinci kat cenneti değil, daha üst cenneti olan ikinci cenneti değil, daha üst seviye cennet olan üçüncü kat cenneti Allah-u Teala garanti eder bütün insanlara. Dünya mutluluğunun da %51'ini garanti eder. İkisi birbirine özdeştir. Bir insanın nefsinin kalbindeki afetler %51 azalmadıkça o kişinin ruhu Allah'a ulaşamaz. Allah'a ulaşamazsa o kişi mutluluğu yaşayamaz. Bir insan ya ruhunu Allah'a ulaştırmayı diler veya dilemez. Dilemezse ne bu dünyada ne de öbür dünyada mutluluğu yaşayamaz. Ne dünya saadetine ulaşabilir ne de ahiret saadetine, yani cennet saadetine ulaşabilir. İkisi de mümkün değildir. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu kendisine ulaştırır. İşte Rahat suresinin 27. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala, Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani dalalette olan kişiyle Allah ilgilenmez. Onu kendi haline bırakır. Ama diyor, o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah Teala'nın verilmiş bir sözü var. Sadece bu ayet-i kerimede değil, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini, kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah bu sözü verdiğine göre iki tane sonuçla karşı karşıyayız. Bir insanın ruhu Allah'a ulaşmışsa nefsinin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Bu demektir ki o insanı mutsuz kılacak olan afetlerin yarısından fazlası artık yoktur. Yani o insan dünya hayatında davranış biçimlerinde %51'sini doğru davranış biçimleri olarak gerçekleştirebilecek olan bir noktaya ulaşmıştır. Öyleyse hayatının yarısı mutlaka mutlulukla geçecektir. O kişi %50'den fazla bir huzuru ve mutluluğu mutlaka yaşar. Bu o kişinin dünya mutluluğudur. Nefsinin afetleri %51 oranında azaldığı için bu kişi mutluluğu mutlaka yaşayacaktır. Neden? Nefsin afetleri Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamayı, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemeyi isterler. Ve bütün insanların nefsleri başlangıçta sadece afetlerle doludur. Böyle olduğu için de bu afetler bir problem olarak çıkıyor karşımıza. Allah neyi emrederse yapmak istemeyen, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen bir özelliğin sahibi nefsimiz. Muhtevasındaki afetler sebebiyle. Ama başlangıçta bir de ruhumuz var. Ne var ki sevgili kardeşlerim, eğer biz Allah'a ulaşmayı dilersek, Allah Teala bizimle meşgul olmaya başlar. Ve de mürşidimize ulaştığımız zaman ruhumuz vücudumuzdan ayrılır. Ve Allah'a doğru yola çıkar. Yani nefsimizin Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri ise işlemek isteyen afetlerine karşı artık ruhumuz yoktur. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla gerçekleştirmeyecek olan ruhumuz bizden ayrılmıştır. Allah'a doğru yolculuğa çıkmıştır. Bu yolculuğun adına seyri sülük denir. Ruhumuz Allah'a ulaşıncaya kadar yolculuğu devam eder. Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Ne zaman ruhumuz Allah'a ulaşır? Nefsimizin kalbinde ilk %2 rahmet birikiminin ötesinde. Her %7 fazıl nefsimizin kalbine girip yerleşirse ruhumuz bir gök katı mutlaka yükselir. İşte başlangıçta ruhumuz vücudumuzun içinde bir denge unsuru olarak var. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhumuzun kalbi %100 hasletlerle dolu. Bu sebeple ruhumuz gündüzü, nuru, nefsimiz geceyi, karanlığı temsil eder. Bütün afetler karanlıkla temsil olunurlar. Ve dengede bir hayata başlarız. Hayat başlangıç noktamızda Allah'a ulaşmayı dinlemeyen bir insanın nefsinin kalbindeki afetlere, %100 afetlere karşı ruhunun kalbindeki %100 hasletler birbirinin zıt kutupları olarak faaliyettedir. Dengeyi sağlamaya çalışırlar. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların nefsleri %100 afetlerle dolu olduğu için şeytan da o afetlere tesir etmek imkanının sahibi olduğu için devamlı kişiyi kötü şeyler yapmaya zorlar. Ve kişi yanlışlıklar yapar. Allah'ın emirlerini yerine getirmez. Getirmedikçe Allah o kişiyi cezalandırır. Ruhta nefse huzursuzluk verir. Allah o kişiye azap verir. Ruhta nefsi huzursuz kılar. Bu kişi bu sebeple rahat değildir, huzurlu değildir. Eğer bir insan İslam'ın 5 tane şartıyla hareket ediyorsa, bu insanın rahata ve huzura kavuşması mümkün değildir. Onun için böyle insanlar için söylenmiş bir söz, o insanlar için geçerlidir. Onlar için dünyada rahat yoktur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse dünya üzerinde rahata kavuşamaz. Ama dünyada rahat yoktur sözü herkese teşbih edildiğinde herkes için geçerli değildir. Dünyada rahat vardır. Allah'ın emirlerine itaat eden bir insan için dünyada rahat mutlaka vardır sevgili kardeşlerim. Öyleyse ne demek istiyoruz? Nefsin afetleri sebebiyle bir kişinin huzursuz bir ortamda yaşaması söz konusudur. Şeytan devamlı olarak insanları tahrik ederek yanlış şeyler yapmasına sebebiyet verir. Arkasından da Allah-u Teala kişiye azap eder. O kişi namazlarını kılmaz. İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmez. Getirmezse azaplanır. Allah-u Teala ona azap verir. Başkalarına kötülük eder, gene azapla karşı karşıyadır. Aynı zamanda ruhunda nefse huzursuzluk vermesi söz konusudur. Yaptığı her yanlışın arkasından. Devamlı cezalanan bir insan, o ceza müddetince, kendisine huzursuzluk yaşatıldığı sürece, elbette mutlu olamaz, rahat olamaz. Öyleyse, dünyada rahat yoktur sözü. Sadece dinlerini Allah'ın emrettiği biçimde yaşayamayanlar için geçerlidir. İnsanlar dinlerini yaşayamıyorlarsa din yaşanıyor diye İslam'ın 5 tane şartını yerine getiriyorlarsa o insanlar mutluluğu yaşayamaz tabii. Onlar için gerçekten de dünyada rahat yoktur. Eğer bu sözü kendilerine göre söylemişlerse onlar alakadarlar, tamam. Ama dünyada rahat yoktur sözü topluma teşmil edilmiş durumda. Bütün dünyanın, dünyada yaşayan insanlara ve İslam alemine ait olan bir sözdür ki bu geçerli değildir. İslam alemindeki yaşantı iki ayrı tarz gösterir. Gerçekten İslam'ı yaşamaya çalışanlar için iki ayrı yol ne yazık ki oluşmuştur. Kur'an'da iki yol yoktur, bir tek yol vardır. Bu iki yoldan bir tanesi tasavvuftur, diğeri şeriattır. İnsanlar böyle isimlendirdikleri için onların tabirleriyle konuşuyoruz. Tasavvufsa Kur'an'ın ta kendisidir. Tasavvuf Kur'an'ın bütünüdür. Şeriat sanedilen İslam'ın 5 şartını yaşamaksa Kur'an'ın sadece hiç kimseyi rahata kavuşturamayacak olan bir kısmını temsil eder. Öyleyse dizaynı ona göre yapalım. İnsanların Allah'a ulaşmayı dileyen kesimine bakalım. Bunlar dünyada rahat edebilirler mi? Onlar için dünyada rahat mutlaka vardır. Huzur vardır, mutluluk vardır. Ahirette ise mutlak olarak cennet vardır. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyor. 80 sene yaşamış. 65 yıl İslam'ın 5 şartını gerçekleştirmiş. Namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş. Kelime-i şehadet de getirmiş sık sık. Buna rağmen bu kişinin gideceği yer cehennemdir. Ve bu kişi Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Huzursuzluktan kurtulması mümkün değildir. Bu sebeple İslam'ın 5 tane şartı o kişiyi hiçbir zaman tatmin edemeyecektir. Huzuru ve mutluluğu yaşaması mümkün değildir. Nefsinin kalbi %100 afetlerle doludur. Ve devamlı bu afetler o kişiyi rahatsız eder, huzursuz kılar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dünyada rahat yoktur sözünü kendileri için söylüyorlarsa, İslam'ın 5 şartında yaşayanlar için ve de dinle alakası olmayan insanlar için söylüyorlarsa, bunun geçerliliği söz konusudur. Ama Allah Teala insanları dünyada rahat etmesinler diye yaratmamıştır. Dünyada da rahat etsinler diye, ahirette de rahat etsinler diye, asıl ifadesiyle dünyada da mutluluğu yaşasınlar diye, ahirette de mutluluğu yaşasınlar diye yaratmıştır. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde hangi şartlar içinde olurlarsa olsunlar mutlaka bir mutlu devreyi gerçekleştirirler. İşte bu mutlu devre o insanın Allah'a ulaşmayı dilemesinden ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktaya kadar geçen devredir. Neden böyle bir ayrım yapıyoruz, ondan sonraki devreleri katmıyoruz işin içine? Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Ulaştırırsa ne olur? Ulaştırırsa o kişi dünya hayatını yaşarken mutluluğu giderek artar. Günün yarısından daha fazla bir süresini dünya hayatını yaşarken mutluluk içinde geçirir bu kişi. Öyleyse bunlar için dünyada huzur vardır. Yetmez, bu kişi öldüğü zaman ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölmüşse, üçüncü kat cennete girer. Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibidir. Nefsini, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibidir. Nefsinin kalbindeki afetlerin yarıdan fazlası yok olduğu için bu noktaya kadar o kişi dünya saadetinde yarısından fazlasına sahiptir. Dünyada rahatın var olduğunu kesin olarak bu kişi yaşar. Beraberce bakalım. Birinci basamak, insanlar olayları yaşar, herkes yaşar. İkinci basamak, olayları değerlendirirler. Herkes değerlendirir, tavırlarını koyarlar. Bunların arasında öyle insanlar vardır ki hem Allah'a ulaşmayı dilemezler, hem başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olurlar. Onlar hariç ötekileri Allah-u Teala seçer. O seçtiklerin içinde küçük bir grup, %10'dan çok daha azı Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte Allah'a ulaşmayı dileyenler sevgili kardeşlerim. Onlar için mutlaka saadet vardır. Beraber görelim. Onlar için dünyada rahat yok mudur? Dünyada rahat varsa neden vardır? Bu insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri an Allah-u Teala onların üzerinde rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli o kişinin irşat makamına baktığı zaman onu görmeyen gözlerini irşat makamını görür hale getirir. İrşat makamının sözlerini işitmeyen kulakları irşat makamının söylediklerini işitir hale gelir. İrşat makamının sözlerini kalplerine indiremeyen insanlar Allah'a ulaşmayı dedikten sonra Allah'ın söylediklerini idrak ederler. Mürşitlerin söylediklerini idrak etmeye başlarlar. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece Allah Teala'nın indinde kördür, sağırdır ve dilsizdir. Ama Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır, görme hassasının mührünü açar, semi hassasının mührünü açar. Kulaklarındaki vakrayı alır, işitme hassasının mührünü açar. Kalbindeki ikinliti alır, kalbin mührünü açar ve kalbin içine iman kelimesini daha ileride yazmak üzere kalbin içine ihbat koyar. İdrak etme hassası, irşat makamının söylediklerini idrak etme hassası ile kişi donatılır. Ve bundan sonra Allah Teala kişinin kalbine ulaşıp o kalbi Allah'a döndürür. Sonra Allah Teala o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar ve kişi zikir yapmaya başlar. Allah, Allah, Allah, Allah diye kişi zikir yapmaya başlar. İşte böyle bir insan bu zikre başladığı noktadan itibaren Allah'ın söylediklerini birer birer yerine getirmek üzere daha uygun bir ortama gelir. Neden? Çünkü Allah'ın katından gelen rahmetle farz nurları zikir yaptığı zaman gelen bu nurlar göğsüne gelmiştir kişinin. Göğsünden Allah'ın açtığı yarıktan geçerek kalbe ulaşmıştır. Ama kalbin içine girmeleri sadece %2 kadar mümkün olur. Sadece rahmet nuru kalpte kalabilir. Rahmetle farz beraberce gelmesine rağmen sadece %2'ye kadar rahmet nuru kalbe yerleşebilir. daha kalbe iman yazılmamıştır. İşte bu %2 rahmet ile kişi hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini sormak imkanına sahip olur. Sorar, Allah mutlaka ona mürşidini gösterir. Kişi Allah'ın kendisine gösterdiği bu mürşide ulaştığı zaman tabiyetini gerçekleştirir. Ve

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerde bu nokta mürşide tabiyet çok önemli bir yerdedir. Kişiye sağladığı şeyler, devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesi bir. Kişinin ruhunun Allah'a doğru yola çıkması iki. Allah'ın o kişinin günahlarını sevaba çevirmesi 3. O kişinin nefs tezkiyesine başlaması 4. O kişinin kazandığı dereceler 1'e karşı 10 iken, bu noktada 1'e karşı 100 olur. Nefs, zikir sebebiyle afetleri devamlı kapı dışarı edip, Fazıl ismindeki nurlar kalbe dolmaya devam ettiği için, afetler giderek azalmaya başlar kişide. Bu afetlerin %7 azalması, %7 fazla girmesiyle mümkündür o kişinin kalbine. Ne yapar kişi? Zikir yapar. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapar. Zikir boyunca Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat gelir. Yarıktan geçerek kalbe ulaşır. Kalbe Allah-u Teala iman kelimesini yazmıştır. O iman kelimesinin manyetik alanı, fazlın manyetik alanının tersidir. Bu sebeple fazıllar nefsin kalbinde toplanmaya, birikmeye başlarlar. İşte bu nefsin kalbindeki birikim, o kişinin kalbinin giderek aydınlanmasına, nurların, afetlerin, karanlıkların yerini almasına sebebiyet verir. Ve ilk %7 fazıl birikimine kişi nefsi emmaredededir, ruhu zemin kattan, birinci gök katına ulaşır. Devrin imamının dergahında daha üst katlara da çıkabilecek olanlarla beraber bu ruhta yola çıkar ve bu yolculuk sırasında önce %7 nur birikimiyle birinci gök katına ulaşır. Daha yukarıya çıkamaz. Ötekiler yükselirler. Sonra ikinci defa %7 nur birikimiyle ikinci gök katına çıkar. Nefsinin kalbindeki nurlar arttıkça o oranda bir mutluluğu kişi yaşamaya başlar. Üçüncü defa %7 nur birikimi, ruhun üçüncü kata çıkışı. Birincisi nefsi emmare, ikincisi nefsi levame, üçüncüsü nefsi mülhime. Kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Dördüncüsü nefsi mutmainne. Kişi doyuma ulaşır. Allah'ın verdiği paranın, imkanların kendisi için yeterli olduğundan emindir. Eğer Allah-u Teala bana daha fazla para verseydi ben mutlaka azardım. Daha az verseydi o zaman da Allah-u Teala'ya şükretmezdim. Ya Rabbi bana neden bu kadar az para veriyorsun diye. Belki de Allah-u Teala'ya serzenişte bulunurdum diye kişi düşünüyor ve kazandığı paranın Allah-u Teala tarafından optimal kılındığını kesin olarak biliyor. Buna kesin olarak inanıyor. Ruhu dördüncü gök katında. Sonra ruhun beşinci gök katına çıkması söz konusu. Ve nefsin kalbindeki afetlerde %35 azalmış oluyor fazıllar açısından. Sonra bu beşinci kademede kişi Allah'tan razı oluyor. Altıncı gök katında Allah da o kişiden razı oluyor. Ve yedinci kademede kişinin ruhu nefsin kalbinde %49 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %51 nur oluştuğu zaman ruh 7. gök katına ulaşıyor.

yedinci gökkatın yedi tane alemini aşıyor ve bu yedi alemi geçtikten sonra Sitret-i Münteha'ya ulaşıyor ve oradan Allah'ın zatına yükseliyor zikir hücrelerindeki zikir hayatını tamamladığında. Allah'ın zatına ulaşan ruh Allah'ın zatında yok oluyor. Bu makam fena fillah makamıdır. Ne olmuştur? Kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51 olmuştur. Başlangıçta sıfır olan nurlar, yani Allah'ın emirlerini yerine getiren, bundan zevk alan, Allah'ın yasakladığı fiilleri işlemeyen, bundan da huzur duyan bir insan var karşımızda. En azından %51 oranında, %2 rahmet girmişti, %49'da fazla girmişti kalbine. %51 oranında kalbi nurlarla dolu olan bir insan bu. Davranışlarının da %51'i doğru davranışlar. Böylece her doğru davranışın sonunda huzuru yaşar, mutluluğu yaşar. Kim bir başkasına iyilik yaparsa, bir faydada bulunursa veya bir ibadet yaparsa Allah-u Teala'nın yolunda, Allah ona huzur verir, mutluluk verir. Ruh da nefsi rahatlatır. Ruh nefse huzuru sağlar. Allah da o kişiye mutluluğu yaşatır. Öyleyse mutluluk denilen şey bir bütündür. Kesintisiz bir mutluluk olmalıdır. Kişinin iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde hepsinde kişi mutlu olmalıdır. Bunlardan bir kısmında mutlu olmak hiç kimseyi mutluluğa ve huzura ulaştıramaz. Öyleyse bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman mutluluğun %50'sini, 50'den daha fazlasını, %51'ini yaşamaya başlar. Bu insan rahattır, huzurludur ama bu rahatlık ve huzur yarı yarıyadır. Bunun bütünlenmesi söz konusu olacaktır. Şu noktada ruhumuz Allah'a ulaşmıştır. Allah Teala bize verdiği bir söz vardı, o sözünü yerine getirmiştir. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bunu gerçekleştirmiştir Allah Teala ve bunu yaparken bizi Allah'a ulaşmayı dilediğimiz andan itibaren öyle bir perdeyle perdeler ki şeytanın ivası, şeytanın bizi yoldan çıkarmak üzere yaptığı gayretlerin hiçbirisi Allah'ın koruması altında olduğumuz için bize tesir etmez. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an Allah'ın koruması altına girmiştir. Ne zamana kadar devam eder? Ta ki ruhunu Allah'a ulaştırsın. Bu süreç içerisinde şeytanın o kişiye bir tesirde bulunmasını Allah Teala kesinlikle önler. Evvelce nefsin karşısında %50 nefsin afetine karşılık, geri kalan %50 de ruhun hasletleriydi. Bütünü oluşturuyordu ikisi. Ruh Allah'ın güzelliklerini yaşatmaya, nefs de şeytanın çirkinliklerini yaşatmaya gayret ediyordu. Başlangıçta böyle bir eşitlik vardı. Allah-u Teala'ya ulaşmayı diledikten sonra ruh Allah'a doğru yola çıktığı için vücuttaki denge bozulmuş gibi görünüyor ama aslında bozulmuyor. Çünkü Allah-u Teala o kişinin ruhunu kendine ulaştırana kadar o kişiyi kendi muhafazası altında tutar ve mutlulukların en güzelini yaşatır. Öyle ki bazen kişi camları açıp mutluyum diye bağırmak ister. Böyle bir insan rahat değil midir? Ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar kişi
mutlak bir saadetin içinde yaşar. Bu dünya saadetidir. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş de mürşidine ulaşamadan evvel ölmüşse birinci kat cennetin sahibi olur. Cennette de mutlu olacaktır. Rahatı cennette de devam edecektir. Eğer mürşidine tabi olup ölmüşse ikinci kat cennetin sahibidir. Eğer ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölmüşse üçüncü kat cennetin sahibidir. Öyleyse bu kişi hem dünya hayatında ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman %50'den daha fazla mutlu, hem de üçüncü kat cennete ulaşacaktır. Cennet saadetini yaşayacaktır bu kişi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir insan için dünyada gördüğünüz gibi rahat vardır. Bu kişi yeter ki Allah'a ulaşmayı dilesin. Ama İslam'ın 5 şartı vardır, biz onu yerine getiririz, geri kalanını asla yapmayız diyenler için dünyada rahat gerçekten yoktur. Ama cennette de rahat yoktur onlar için. Onların cennete girmesi de mümkün değildir. Dünyada rahat olmadığı da kesindir. Nefsleri %100 afetlerle dolu bu insanların. Ve Allah Teala her yaptıkları yanlıştan sonra devamlı Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorlar, devamlı azaptılar. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyorlar, onun için de azaptılar. Allah Teala onlara her iki açıdan da azap veriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, demek ki Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan için dünyada rahat varmış. Bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Ruhun Allah'a ulaşmasından sonra Allah Teala koruyucu kalkanını üzerimizden kaldırır. Şeytan bizimle tekrar uğraşmaya başlar. Ama eğer bu kişi zikrini aynı seviyede tutabilirse, o noktaya kadar hangi mutluluğu yaşamışsa o kadar saadet içinde, yani hayatının %50'den fazlası mutlu geçerek hayatını devam ettirir. Ama dünyada yarı yarıya rahat eder, mutluluğu yaşar. Ama bu kişi eğer zikrini arttırırsa o zaman daha öteye geçecektir. Yavaş yavaş yükselen zikir sebebiyle nefsinin kalbindeki afetler %49'a düşmüştü zaten ruhu Allah'a ulaştığı zaman. Daha sonra adım adım kişinin zikri günün yarısını geçecektir. O zaman kişi zahit olacaktır. Dünya mutluluğu büyük ölçüde artacaktır. Nefsinin kalbindeki afetler daimi zikre ulaştığı zaman ya da fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zamandan bahsedelim evvela. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman nefsinin kalbinde %81 nur vardır. Bunun manası o kişinin Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmesidir. Muhsinler makamında fizik vücudun tesliminde olay bu. Ama kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmeden evvel bir yere ulaşmıştır. Nefsinin kalbinde afetler vardır ama bu afetler onu üzebilecek bir tesiri icra edemezler o kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar. Ulaştırdıktan sonra sıkıntı başlayabilir ama kişi zikrini arttırmaya devam ederse yaşadığı mutluluğun daha ötesini yaşar. Öyle ki
fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman nefsinin kalbinde %81 nur doludur. O kişinin mutluluğu da bu seviyeye mutlaka yükselir. Hatta daha öteye yükselir. Çünkü böyle bir noktada bu kişi Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek ister. Getirir de yasak ettiği fiilleri nefsinde hala %19 afet mevcut olmasına rağmen işlemez. Emrettiklerini ise mutlaka zevkle yerine getirir. İbadetlerini yaparken bundan da zevk alır bu kişi. Fizik vücudun tesliminde o kişinin fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği fiilleri işlememe başlar. İşte bu o kişinin dünya hayatını yaşarken rahatsızlıktan çok büyük ölçüde kurtulduğunu ifade eder. Bundan sonraki aşamada ise rahatsızlıktan tamamen kurtulan bir noktaya ulaşılır. Kişi ulul elbab olur, daimi zikrin sahibi olur. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmaz. Bu kişi yeni bir hüviyete kavuşur. Burada o kişinin dünyada rahat ettiği %100 rahata kavuştuğu kesindir. Ne olur kişinin durumu? Bu kişi daimi zikrin sahibidir, birinci özellik. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Onu rahatsız edecek olan, davranışlarda bulunmaya sevk edecek, itecek olan, ne Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye çağıracak olan, ne de Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamaya çağıracak olan bir nefsin afetlerinin daveti hiçbir zaman söz konusu olmayacaktır. Çünkü nefsin afetleri tamamen yok olmuş, yerine %98 fazıl, %2 rahmet nuru gelip kalbe yerleşmiştir. Bu kişi dünyadaki rahatı dört başı mamur olarak her saniye mutluluğu yaşayarak devam ettirir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki Allah Teala ile olan ilişkilerimizde yeni bir noktadayız. Kişi mutluluğu dört başı mamur yaşıyor. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmamış. Bu sebeple yaşıyor. Öyleyse dünyada rahat yok muymuş? Bu kişi hayatının her saniyesini zevkle, mutlulukla geçiriyor. Daha ötesi var ihlas makamı, daha ötesi var salah makamı. Dünya rahatı bu iki makamda da en üst boyutta devam eder. Kişiyi huzursuzluğa sevk edebilecek olan faktörler tamamen yok olmuştur. O kişi rahatı bütün boyutlarıyla yaşar. Öyleyse dünyada rahat yoktur sözü, dünyada rahat etmeyenler için kullanılmıştır. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için onu hak etmişlerdir. Ama bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler ve dünya mutluluğunu önce ruhlarını Allah'a ulaştırıncaya kadar %51 hüviyetinde oluşturdular. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra tabii. Ondan sonra da bu rakam %100'e yükseldi. Çünkü bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlardı. İşte irşat makamının sahibi olmadan evvelki son durum o kişinin ulul elbab olmasıdır. Nefsinin kalbindeki afetler sıfırdır. Ve Allah-u Teala ona kalp göze hediye etmiştir. Kalp kulağa hediye etmiştir. Allah'ın bütün söylediklerini o kişi artık işitir. Allah'la karşılıklı muhabereye girmiştir. Bu kişi ehli tezekkür olmuştur. Ehli hikmet olmuştur. Ve ehli hayır olmuştur. Ehli hayır olmasının sebebi daimi zikirde oluşu. Ehli hikmet oluşunun sebebi ise o kişinin daimi zikre ulaştığı için Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğrenmesi söz konusudur. Hangi ayete baksa o ayetin 28 basamaktan hangisine oturduğunu hemen fark edebilir.
hakemlik veya hakimlik ettiği zaman da en güzel şekilde, en adaletli şekilde hakimliği ve hakemliği gerçekleştirir. Çünkü bütün suallerini Allah'tan sorar, aldığı cevabı aynen iletir. Daim zikrin sahibi olduğu için her saniye hayır kazanmaktadır. Bu sebeple ehli hayır da olmuştur. Dünya saadetini bütün boyutlarıyla bu kişi yaşar. Daha sonra iradesinde Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin edecektir. Mutluluğu en üst boyuta çıkacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki her geçen gün her şey en güzel standartlarda vücut bulur. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki dünyada rahat vardır. Dünyada mutluluk, enine boyuna %100 mutluluk yaşanabilir. Öyleyse dünyada rahat yoktur sözü sadece bir hurafedir. İnsanlar dini mahvetmişler, dinin bütün temel unsurlarını devre dışı bırakmışlar. İslam'ı İslam'ın 5 şartına indirgeyerek kolunu kanadını kırmışlar, bitkisel hayata sokmuşlardır. Öyle olan insanlar için dünyada gerçekten rahat olmaz. Ama kendilerinin sözü, dünyada rahat yoktur sözü, Allah'ın yoluna girip de Allah'a ulaşmayı dileyen ve ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim eden insanlar için dünyada mutluluk olmamasını bir tarafa bırakın, bu insanlar hayatlarının her saniyesini mutluluk içinde geçirecek olanlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir hurafe daha yıkıldı. Dünyada rahat yoktur sözü bütünüyle geçersizdir. Allah Teala'nın istediği şey insanları rahatsız kılmak değil, mutlu kılmaktır. Bunun için de kanunu koymuştur. Herkes bana ulaşmayı dileyecek diyor. Herkesin ruhunu ben Allah'a ulaştıracağım. Ondan sonra fizik vücutlarını bana teslim edecekler. Mutlulukları %80'i aşacak. Daimi zikre ulaşacaklar. Mutlulukları %100 olacak. Her an mutlu insanlar olarak yaşayacaklar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hurafeler bir bir yıkılıyor. Ama ne yazık ki bunların hepsi dilimize girmiştir. İnsanlar da bunu doğru saymaktadırlar. Evliyalığın da ancak Allah'tan korkarak gerçekleşeceğini zanneden bu insanlar büyük bir yanılgının içindedirler. Korkan korktuğundan kaçar. Seven sevdiğine koşar. Allah Teala da ruhumuzun kendisine ulaştırılmasını emrediyor. Üzerimize farz kılmış. Öyleyse dünyada rahat yoktur hurafesi burada sıfırlanmıştır sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rabbi aleyhim ve rahmetullahim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühüm.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Hiç unutmamamız, ama hiç unutmamamız lazım gelen bir şey var. Allah'ı tanımak. Biliniz ki Allah sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Bunun için yaratıldınız. Mutlu olmak için. Allah-u Teala insana da verilen, kainatta en çok değer verdiği bu mahlukunun yaratılmasını sadece mutluluk hedefine bağlamış. Hepinizin, ama hepinizin mutlu olması için Allah-u Teala bütün imkanları sizlere teslim etmiş. Ve sizi yaratan Allah-u Teala bu yaratılışınızda nelerin meknuz olduğunu, muhtevanızda neler olduğunu size birer birer açıklıyor. Nasıl bir bağlantı içerisinde mutluluğa adım adım yürüyeceğinizi ve sonunda mutlak saadeti nasıl elde edeceğinizi Allah-u Teala en güzel standartlarda açıklıyor. Sevgili kardeşlerim, insanlar neden mutsuz? Evvela iç dünyalarında mutsuzlar. Neden mutsuzlar? Çünkü iç dünyalarında nefsleri sadece afetlerden oluşuyor. Yani Allah'ın insanları mutlu kılmak konusunda verdiği bütün emirlere isyan eden bir nefsiniz var. Gene Allah-u Teala'nın insanları mutlu kılmak konusunda koyduğu yasaklara asla riayet etmek istemeyen bir nefsiniz var. Bir nefse sahipsiniz, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyor, bütün yasaklarını da mutlaka işlemek istiyor. Yani sizin mutsuzluğunuzun kökeninde yapınızın bir parçasını oluşturan bir vücudunuz var, nefsiniz. Kalbi afetlerle %100 dolu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, nefret, kin, hepsi nefsinizin kalbinde. Ve nefsiniz sadece Allah'ın emirlerine karşı çıkmakta, sadece yasaklarını mutlaka yapmaya çalışmakta olan bir hüviyette ve bu vasıflarla yaratılmış. Şimdi şeytanı devreye sokuyoruz. Şeytan sadece nefsinizin afetlerini onlara tesir etmeye çalışarak, her çeşit yalanı kullanarak nefsinizin afetlerini azdırmakta olan bir varlık. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytan nefsinizin afetlerine tesir etmek suretiyle Allah'ın emirlerini yaptırmamaya,
Yasak ettiği fiilleri ise özellikle yaptırmaya, işletmeye çalışan bir gayretin içindedir. Bir tarafta nefsinizin afetleri ve şeytan. Öbür tarafta ruhunuzun hasletleri ve Allah. Ruhunuz nelerden müteşekkil? Ruhunuzun kalbi de baştan aşağı hasletlerle dolu. Bunların en başında sevgi geliyor. Nefsinizin isyan afetine karşılık onda itaat var. Nefsinizin cimrilik afetine karşılık onda cömertlik var. Nefsinizin cehalet afetine karşılık ruhunuzda ilim var. Öyleyse nefretin karşılığı sevgi nefsinizde. Unutmayın, Allah hepinizi mutlu etmek için yarattı. Hepiniz Allah'ın indinde mutluluğu yaşamak için yaratıldınız. Öyleyse neden insanlar mutsuz? Allah-u Teala'nın buradaki fonksiyonu ne? Allah hepinizi mutlu kılmak için yarattı. Ve bu standartlara riayet eden herkesi, her güzelliği yaşadığının arkasından Allah-u Teala mutlaka ona bir mutluluk vererek teşhiye eder. Ona bir mutluluk vererek onunla beraber olduğunu hissettirir. Sevgili kardeşlerim, birine bir iyilik yapın. Onu mutlu edecek olan bir şey yapın ve bunun neticesinde Allah-u Teala'nın size ne kadar huzur verdiğini yaşayın. Daha birisine iyilik yapmaya karar verdiğiniz andan itibaren o kişiyi mutlu etmek konusunda, memnun etmek konusunda herhangi bir şey. Hayır, sizin imkanlarınızı zorlayan bir şey değil. Sizde ne varsa onlar etrafınızdaki bütün arkadaşlarınızı memnun etmek için yeterli boyutlardadır. Daha fazlası olsaydı da ben onlara verseydim de onları mutlu etseydim de bunlar şeytanın ham hayalleri ve hep sizi bunlarla aldatmaya çalışır. Hayır. Bir gülüşünüz, bir tebessümünüz, bir ilgi göstermeniz, birkaç kelime konuşmanız, meşgul olmanız etrafınızdaki insanlarla hepsini mutlu etmek için birer sebeptir. Ve siz etrafınıza mutluluk vermek konusunda bir kararın sahibi olduğunuz andan itibaren Allah sizinle beraberdir. Siz Allah'ın ülkesinde yaşamaya başlarsınız. Her yaptığınız güzel şeyin arkasından o içinizde duyduğunuz huzur, mutluluk var ya, işte onu size Allah veriyor. Ya başkalarının kalbini kırdığınız zaman duyduğunuz iç huzursuzluğu, onu da Allah veriyor. Öyleyse burada iki tane alternatifiniz var mutlu olmak için. Bir, Allah'ın size emrettiği boyutta ruhunuzun hasletlerine tabi olmak, Allah'ın emrettiği her şeyi yapmaya çalışmak, bunu gerçekleştirdikten sonraki huzuru yaşamak, Allah'ın yasak ettiği fiilleri şeytanın sizi davet etmesine rağmen işlememeyi başarmak, arkasından da bunun hazzını, Allah-u Teala tarafından tattırılan hazzını yaşamak. Bu birinci alternatif sevgili kardeşlerim. Allah Teala emirlerini sadece sizi mutlu etmek için verir. Bu mutluluk üstelik de cemaat halinde yaşayan insanlar için karşısındakini de mutlu etmekten geçtiği cihetle toplum şuurunu ve toplumun birbirine yaklaşmasını kesin olarak temin eden bir faktördür. Öyleyse biz insanlar sosyal mahluklar olarak yaratılmışız. Yani cemaat halinde yaşayan demek. Hepimiz birbirimize muhtacız. Öyleyse bu ilişki içerisinde eğer biz etrafımızdaki insanlara mutluluk taşıyan biri isek,
Ona mutluluğu ulaştırmayı düşündüğümüz andan itibaren Allah bizimle beraberdir. O bizi o andan itibaren mutlu etmeye başlar. Sevinçle işinize gidin. Sevinçle arkadaşlarınızla beraber olun. Her birine bir mutluluk yapmak hedefiyle beraberliğe koşun. Allah Teala buna hayırlarda yarışmak diyor. İnsanlar var, birbirinin kuyusunu kazarlar, birbirinden nefret ederler. Her an diğerine bir çelme takmaya çalışırlar ve böyle bir dizaynda insanların muhtevasına dikkatle bakın. O muhtevada ibret aynasında irdeleyin ve inceleyin insanları. Kim başkalarına mutsuzluk veriyorsa, o şeytanın emrinde yanlış şeyler yapan biridir ve o insan mutsuzdur, huzursuzdur. Kim başkalarına mutluluk ve huzur vermeye çalışıyorsa, o kişi devamlı olarak mutludur. Huzur vermeye çalıştığı süreç içerisinde onu mutsuz göremezsiniz. İşte kendisini başkalarının mutluluğuna adayan bir insan, Allah'ın devamlı olarak kendisine mutluluk ulaştırdığı bir hüviyetle yaşar. Bu Allah Teala'nın büyük bir nimetidir. Herkese açıktır nimet. Sevgili kardeşlerim, mutluluk verdiğiniz mutluluğun geri alınmasını yaşamaktır. Öyleyse mutluluk vermenizin meyvesidir. Başkalarına ulaştırabildiğiniz, ulaştırmak imkanına sahip olduğunuz her türlü mutluluğun bedelini önceden ve sonradan mutlaka siz alırsınız. Daha düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Hedefiniz başkasına mutluluk vermekse, her şeyinizi ona hasrettiniz demektir o süreç içerisinde. Zamanınızı, iradenizi, aklınızı, enerjinizi bir başkasına bir hizmet için, ona bir mutluluk ulaştırmak için harcadınız. Düşünmeye başladınız bunu nasıl yapacağınızı, düşündüğünüz andan itibaren faaliyet başlamıştır. Yani Allah-u Teala'dan mutluluk almaya başlamışsınızdır. Birçok insan Allah ibadetleri neye koymuş? Koymasaydı olmaz mıydı? Allah bu emirleri niye vermiş? Vermeseydi olmaz mıydı? Ben bu emirleri yaparken sıkılıyorum. Diyorsa arkasında yatan derin manayı bilmiyor demektir. Sevgili kardeşlerim, forum önünüzde, arena önünüzde deneyin. Kime hangi güzelliği ulaştırmaya çalışacağınızı düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Ta ki ona o mutluluğu ulaştırırsınız. Ulaştırınca ayrı bir mutluluğu yaşayacaksınız. Çünkü bu mutluluğun bir de mükafatını Allah Teala hem o ana kadar sizi mutlu kıldı, başkalarını mutlu etmek için çalıştığınız cihetle, hem de başkasına o mutluluğu ulaştırdığınız zaman size bir mükafat verecek. Bir taraftan Allah size bir huzur, bir mutluluk verirken ruhunuzla nefsinize bir huzur verecek. Ve böylece iç dünyanızda mutlu bir insan olacaksınız, başkalarına mutluluk verdiğiniz cihetle. Sevgili kardeşlerim, birinci kardeşinize bu güzelliği yaşattınız. Onun hoşlanacağı bir güzel davranışı, ona bir hediye vermeyi, onun gönlünü almayı,
onunla meşgul olmayı gerçekleştirdiniz. Onu mutlu kıldınız. Yeter mi? Hayır, yetmez. Etrafınızda daha birçok insan var. Onlara da aynı güzelliği yaşatın. Gönlünü alın insanların. Şeytana ve nefsinize esir olmayın. Eğer esir olacaksanız, sizi sonsuz mutluluğa ulaştıracak olan Allah'a esir olun. İşte biz onun esiriyiz. Onun azatsız kölesiyiz. O bizim Efendimiz. Sahibimiz. Onun için yaşıyoruz. Allah için yaşamak demek, başkaları için yaşamak demektir. Her şeyinizi başkalarının mutluluğuna adamalısınız. Her an Allah'ın size öğrettiklerini, hep içgüdünüzde Allah'ın öğretisi vardır. Bir güzelliği hissedersiniz. Eğer falancaya şu iyiliği yaparsanız, onu mutlu edecek olan şu davranışta bulunursanız, mutlu olacağınızı Allah-u Teala size hissettirir. Arkasından da onu tatbik etmeyi düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah-u Teala sizi mutlak bir saadetin içine oturtur. Sabahtan akşama kadar hiç mutsuzluğu yaşamayan bir insan mı olmak istiyorsunuz? Çok kolay. Sadece etrafınızdaki insanlara mutluluk götürün. Ama ben çalışıyorum, başka insanlarla başka insanlara çalışmamdan vazgeçip de mutluluk veremem. Hayır, yanlış. Çalışmanızın içinde mutluluk vereceksiniz. Hem çalışacaksınız, hem de konuşmayın isterseniz, konuşacak zamanınız olmasın. Ama davranışlarınızla, gülen gözlerinizle, gülümseyen dudaklarınızla, şeklinizle, şemailinizle, bütününüzle, davranış biçimlerinizin halis olduğunu, ondan taraf olduğunuzu, ondan yana olduğunuzu, onunla birlikte onun mutluluğu için var olduğunuzu herkese ispat etmeye çalışın. Bunun için yaşayın. Sevgili kardeşlerim, aranızdan bir kişi gerçek anlamda bunu yapmaya başlayınca etrafında bir halka oluşacaktır onun. Bu güzellikler halkasıdır. Siz ne zaman çevrenize her tarafa doğru pozitif dalgalar yayan, başkalarının mutluluğu için yaşayan bir insansınız, onlara bu dalgalar ulaştığında onlardan size onun karşılığı negatif dalga olarak gelemez. Size pozitif olarak dönecektir. Hep pozitif dalga boylarıyla muhatap olmanız için sizden yayılan bütün dalga boylarının pozitif olması lazım. Yani başka insanlara en güzeli ulaştırmakla mükellefsiniz. Allah-u Teala bunu niye emretmiş, hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Evvela bu işi yaparken mutluluğu yaşamanız için, madde bir. Bu işi tamamladığınız zaman Allah'ın size verdiği o mutluluğu, işinizi tamamladıktan sonra verdiği mutluluğu yaşamanız için, iki, karşı taraftan da size pozitif bir davranış biçiminin geri dönmesi için, üç, bir tek kişiden bahsettim. Onu bitirdiniz. Bir başkasıyla meşgul olacaksınız. Etrafınızda birçok insan var. Onu da mutlu edin. Birkaç sözünüzle, bir gülüşünüzle ona da bir şeyler söyleyin. Hiç kimseyi ihmal etmeyin. Öyle bir noktada olun ki etrafınızdaki herkes sizi sadece sevsin. Onlara bu güzellikleri ulaştırdığınız sürece meyveleri toplayacaksınız. Etrafınızda 10 kişi var diyelim. Her birine mutluluğu vermeyi planladınız, düşündünüz, gerçekleştirdiniz, ikinciye geçtiniz. İkincisi için de aynı şeyi planladınız, düşündünüz, gerçekleştirdiniz, üçüncüye geçin. Sevgili kardeşlerim, ne oluyor?
başkaları için yaşıyorsunuz. Sonsuz bir saadetin içindesiniz. İşte sizden etrafınızdaki herkese o sevecen dalga boylarının yayılması, onlardan da size aynı tipte dalga boylarının ulaşması, sizinle çevreniz arasında tam bir uyumun sağlanmasını içerir. Ve bu uyum içerisinde bir güzelliği yaşarsınız. Böyle bir toplumda hiç kimse kimseyi ezmez. Onu basınç altında tutmaz. Onlara bir yanlışlığı oluşturmaz. Ulaştırdığı hep güzelliktir. Karşılığında alacağı da öyledir. Ve bu standartlar içinde sizden çevrenize hep güzellikler akacak. Çevrenizden de size geri dönecek. Sevgili kardeşlerim, herkesin aynı anlayışı göstermesini beklemeyin. Birçok kardeşimiz ne söylediğimizi anlıyor ve güzel bir şekilde tatbikata geçiriyor. Ama bir kısmı anlamıyor ve onun idrak sahasına söylediğimiz güzellikler giremediği için kardeşlerine karşı aynı güzellikleri sergileyemiyor. Bir kısmı da anladığı ve bu güzelliği uygulamak istediği halde iblisin ve nefsinin tesiriyle gerçekleştiremiyor. Hepsi ayrı açıdan bir takım sonuçlara ulaşıyor. Biz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz kitle halinde mutluluğu yaşamalıyız. Onun için varız. Öğreti Allah'ın öğretisi ve söylediğimiz gibi Allah-u Teala mutluluğunuzdan başka bir şey istemez. Sizi kainatın en değerli mahlukları kılmış. Biliyorsunuz Allah-u Teala diyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda, yerlerde yarattığım her şeyi katımdan ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Sihrettim diyor, hasrettim diyor. Bütün kainat canlısıyla, cansızıyla, her şeyiyle sizler için yaratılmış sevgili kardeşlerim. Dünyanın en üstün mahlukları olduğunuzu bilerek, meleklerden de cinlerden de üstün olduğunuzu bilerek söylediklerimi değerlendirin. Öyleyse insan Allah'ın mutlaka mutlu olmasını istediği, buna göre kaydeler koyduğu bir mahluku. Bu mahlukunun mutlu olmasını istiyor Allah-u Teala. İşte sizlerden Allah-u Teala'nın istediği sadece bu. Sizlerin mutlu olmanız, bunun için yaratıldınız. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'den evvel başka mukaddes kitaplar da indirmiş. Bütün nebilerine kitap verdiğini söylüyor. Her birinin bir mukaddes kitabı olmuş. Ama zaman içerisinde kaybolmuş büyük kısmı. Kalanlar Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Ve Kur'an'dan evvelki kitaplarda bir takım değişiklikler olduğu da ifade ediliyor. Ve sonuca ulaşıyoruz. Kur'an Allah'ın hiçbir noktasında değişiklik yapmasına müsaade etmediği son kitabı. Ve Allah-u Teala bu kitabında, bu
Kainatın son şeriat kitabında mutluluğumuzun anahtarlarını vermiş. Allah'ın yolunda bütün güzellikleri yaşamak hakkınız yetmez. Bu hakka ulaşmak da vazifeniz. O vazifeyi yaparak mutluluğu yakalamanızı istiyor Allah Teala. Biliyorsunuz ki her şey bir taleple başlıyor, Allah'a ulaşmayı dilemek. Neticesi 10 tane ihsanla irşat makamına ulaşmak. Tabi olmak. Neticesi ruhun Allah'a ulaştırılıp teslim edilmesi. Fizik vücudun muhsinlerden olup teslim olması Allah'a. Nefsin ahsen kılınıp Allah'a teslim olması. İrşada ulaşmak ve nihayet iradeyi de Allah'a teslim etmek. Bu safhaları neden koymuş Allah-u Teala? Mutluluğu yaşayabilmeniz için. Kur'an, bütün kendinden evvelki mukaddes kitapların standardı içerisinde indirilmiştir. Ve sadece kainatın o tek dinini, Kur'an'da da bahsedilen Hazreti İbrahim'in Hanif dinini anlatan bir muhteşem kitap. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de Hanif olduğunu söylüyor. Bu dinin, kainatın tek dininin Arapça adı İslam. Ve ne diyor Kur'an-ı Kerim? Allah-u Teala'nın önerdiği her şeye dikkatle bakın. Hepsi sizin mutlu olmanızın temelini oluşturur. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir, rehberidir. Ve Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'le mutluluğunuzu garanti ediyor. Sevgili kardeşlerim, mutsuzluğun temelinde ne vardır? Mutsuzluğun temelinde kavga vardır. Kaos vardır. Anlaşmazlık vardır. Stres vardır. Mutluluksa kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. İç dünyanızda sulh ve sükun, kesintisiz bir sulh ve sükun. Dış dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun. Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir sulh ve sükun. Neyle oluşuyor? Allah'a teslimlerle. Kur'an-ı Kerim'deki o yedi muhtevanın, yedi ayrı cepheden 28 basamağa Allah-u Teala'nın bakışı var. Her bir açıdan Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Hidayet açısından bakın, dört tane teslim göreceksiniz. Ruhunuzu, veçinizi, fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek. Her biri o dört varlığın hidayetidir. Allah'a kul olmak açısından bakın, ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a kul etmek. Fela açısından bakın, yedi kademenin dört tanesini bunlar oluşturuyor. Ve her birinde daha üst kademede bir felahın, bir cennet kurtuluşunun sahibisiniz. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın yedi safhası var. Bu yedi safhanın birincisini ne ulaşan? Birinci kat cennetin sahibidir. Allah'a ulaşmayı dileyen. İkincisine ulaşan, Allah'ın verdiği 10 tane ihsanla
mürşidine ulaşan ve tabi olan kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Bundan sonra ruhunu Allah'alaştırıp teslim eden üçüncü kat cennetin sahibi olur. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden dördüncü kat cennetin sahibi olur. Nefsini Allah'a teslim eden beşinci kat cennetin sahibi olur. İrşada ulaşan altıncı kat cennetin sahibi olur. İradesini de Allah'a teslim eden yedinci kat cennetin sahibi olur. Adn cennetlerinin. Öyleyse felahta da gene dört tane teslim görüyoruz. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Allah'ın rızaları hep bunlardan bir evvelki kademede oluşan, Allah'ın bizi o hedefe ulaştırmasına müsaade ettiği, uygun gördüğü, tasdik ettiği noktalardır. Rıza müessesesi. Öyleyse takva açısından meseleye bakın. Bu yedi safhada yedi tane takva göreceksiniz. Gene dört tane teslim içeriyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Allah Teala sizi seviyor. Çok seviyor. Ve Allah'a teslim olmanızı istiyor. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmenizi istiyor. Ne oluyor? Teslim boyunca, teslimler boyunca daha üst seviyede, daha üst seviyede, daha üst seviyede bir mutluluğun sahibi oluyorsunuz. Öyleyse Allah-u Teala Allah'a teslim olmanızı emretmiş mi? Kesin. Ruhunuzda, beçinizde, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim kesin bir olgu. Allah-u Teala'nın temel emri. Zümer 54'te Allah-u Teala diyor ki وَاَنُوبُوا اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلَا يَتَيْكُمْ الْعَذَابَ. Üzerinize azap gelmeden önce, yani ölmeden önce ya da kıyamet günü gelmeden önce Allah'a dönün ve Allah'a teslim olun diyor. Dönmeniz yetmez. Ruhunuzu Allah'a döndürüp teslim etmeniz yetmez diyor. Fizik vücudunuzda, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim edin. Allah Teala bu emri verdiğine göre bu emir 7 safhada 4 teslim içerdiğine göre ve her teslimde mutluluğunuz daha üst seviyeye ulaştığına göre Allah Teala teslim olma emrini vermekle sizi nereye ulaştırmak istiyor sevgili kardeşlerim? Sadece bir tek hedefi var. Mutluluğa ulaştırmak istiyor. Öyleyse Allah Teala bir davetiye çıkarmış size. Bana teslim olun, bana kul olun ifadesiyle. Ve ma halaktel insi vel cinni illa leyabudun diyor Allah Teala. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Yani bize ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini kul kılsınlar diye, teslim etsinler diye yarattık diyor. Arkasındaki muhtevaya baktığınız zaman sadece mutluluğu görüyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir müessesede demek ki Kur'an-ı Kerim bütün insanları Allah'a kul olmaya, bütün insanları Allah'a teslim olmaya ve bütün insanları hidayete çağırdığına göre, hidayet Allah-u Teala'nın emri. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'le bütün insanları bu hedeflere davet ediyor. Yani o hedefler mutluluğa ulaştırdığına göre açık ve kesin bir hüviyeti var Kur'an-ı Kerim'in. Mutluluğa davet. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Yeter mi? Yetmez. Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bir mutluluk reçetesidir, rehberidir. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in bir mutluluk rehberi olduğunu anlatıyor. Mutluluk
rehberi. Nasıl yapıyor?

Fizik vücudumuzun Allah'a nasıl teslim olduğunu anlatıyor. Ne yapılması lazım? Zikredilmesi lazım. İslam'ın 5 şartının yerine getirilmesi lazım. Allah'a çok dua etmemiz lazım. Ona yakın olmamız lazım. Sonra nefsimizi Allah'a teslim etmemiz lazım. İrşada ulaşmamız lazım. İrademizi, kalbimizi müzeyyen kılarak irademizi de Allah'a teslim etmemiz lazım. Bütün bunları nasıl yapacağımızı, nerelerden geçeceğimizi, yolumuzun nerelerden geçeceğini Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün boyutlarıyla anlatıyor. Bu arada bize sağladığı aslında bir hiç karşılığı bize sağladığı o muhteşem yardımlarını anlatıyor. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Biz sadece Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Allah ne yapıyor? Allah bizi kendisine ulaştırıyor ve ruhumuzu teslim alıyor. Biz yapmıyoruz. Biz diliyoruz, Allah gerçekleştiriyor. Dileyen kişi üçüncü basamaktadır. Allah onu 21. basamağa ulaştırıp 22. basamağı da garanti ediyor Allah Teala. O kişiyi Allah'ın evliyası yapıyor. O kişiyi 3. kat cennetin sahibi yapıyor. Buna söz vermiş. Söz verdiği için mutlaka gerçekleştirecek ve garanti ediyor 3. kat cennetin mutluluğunu ve dünya saadetinin yarısını Allah garanti ediyor. Eğer siz size yapanı, size düşeni yapmaya bundan sonra Allah'ın yardımı ama kendi iradenizle devam ederseniz, dikkat edin, ruhunuzun Allah'a ulaştırılması Allah Teala tarafından kendi iradenizin mahsulü değildir. Allah'ın mahsulüdür. Allah sizi kendisine ulaştırmıştır. İradenizden hiç yardım almasanız da Allah'a ulaşacaktınız. Öyleyse bu dizayna baktığımız zaman Allah'ın bir garantisini görüyoruz. Kim bana ulaşmayı dilerse, sizden sadece bir dilek. Ben onu kendime ulaştırırım diyor. Ben onu evliya yaparım diyor. Allah'ın evliyasından birisi yaparım diyor. Ruhunu kendime ulaştırırım. Onu veli yaparım diyor. Veliyullah yaparım diyor Allah-u Teala. Bunu garanti ediyor. Yetmez. Kişinin sadece bir dileğini diledikten sonra, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölmesi halinde ona da cenneti garanti ediyor. Öyleyse daha kolay ne var ki sevgili kardeşlerim? Mutluluk dediğiniz şey aslında ayaklarınızın dibinde. Sadece bir dilekle sonsuz bir hayatı geçireceğiniz cennet mutluluğu Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini ifade etmez mi? Kulum sadece dilesin diyor. Bana ulaşmayı dilesin diyor. Yeter bana diyor bu. Ben onu kendime ulaştıracağım diyor. Çünkü diyor, ben yarattım onu, onun mutluluğundan ben sorumluyum. İşte onu mutluluğa ulaştırmamın rehberi de Kur'an-ı Kerim diyor Allah-u Teala. Ve bir de garanti veriyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Dünya saadetinin yarısını garanti ederim diyor. Cennet saadetini mutlak olarak garanti ederim diyor. Üçüncü kat cenneti garanti ederim diyor. Öyleyse hem bir davetiye var saadete, mutluluğa, hem mutluluğun nasıl elde edileceği konusunda tam bir reçete var, tam bir rehberlik müessesesi var, eksiksiz, mükemmel ve bir de garanti var.

Hele siz kendi iradenizle Allah'ın evliyası olduktan sonra yolunuza devam ederseniz, dik yokuşu tırmanmaya karar verirseniz, yani daimi zikre ulaşmaya, o konuda da Allah-u Teala'dan yardım alacaksınız. Başardığınız zaman da şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Öyleyse mutsuzlukla mutluluk, Allah'ın bizi ulaştırmak istediği hedefle ulaşmamak. Kim şeytanla işbirliği yaparsa o Allah'ın karşısında olan biridir. Niçin karşısındadır? Allah emirler vermiştir Kur'an-ı Kerim'de. O kulunu da mutluluğa ulaştırmak için o kişi Allah'ın emirlerini hiçe saymıştır. Ve sadece kendi mutsuzluğunu ve cehennemi garanti etmiştir. Sevgili kardeşlerim, Allah kimsenin iradesine ipotek koymaz. Allah'a göre serbest irade serbestçe kullanılmalıdır. Hiçbir müdahalesi olmaz Allah-u Teala'nın iradenize. Peki Allah'ın iradesine müdahale ettiği kişiler var mı? Var. Kim ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettikten sonra Allah Teala onu kuzur namazının imamlığına seçmişse, o kişinin iradesi de Allah Teala tarafından alınmıştır. Sevgili kardeşlerim, iradenin bağlanması başka bir şey, alınması başka bir şey. Aklın da Allah Teala'nın elinde olması anlamına geliyor. Bu ekstrem bir olay. Herkesin yaşaması söz konusu olmayan bir olay. Onun için o konuda fazla bir bilgi edinmeniz de gerekmiyor. Ama size ait olan ilme baktığınız zaman bu sizi salah makamının 5. mertebesine kadar götürebilir. İrşat makamının sahibi kılabilir sizi ve en üstün cennetler olan and cennetlerine ulaşmanız mümkün olur. Daimi zikirden sonra zikri külliğinin, ondan sonra da tesbihin sahibi olabilirsiniz. Herkese açık. Öyleyse nedir bu mutsuzluk dediğimiz şey? İnsanın çevreyle uyuşamaması, kavga etmesi halidir. Hangi çevre? İç dünyası, dış dünyası, Allah ile olan ilişkileri ayrı ayrı çevreler oluşturur. Neden insanlar mutsuz? İç dünyalarında neden mutsuz? Eğer Allah'ın yolunu seçmemişse kişi, nefsinin bütün afetleri azgın bir şekilde duruyor, yetmez. Onlara tesir eden iblis, şeytan, onları devamlı azdırıyor. Bünyenizde bir de ruh var, Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasaklarını asla yapmayan. Bir de bu nefsiniz, şeytanın da azdırmasıyla Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği her fiili işlemeye çalışan ve giderek azan bir varlık. Ve her yaptığı yanlışın arkasından, her işlediği günahın arkasından Allah'ın azabına muhatap oluyor. Nefsin talepleriyle görüyorsunuz ki ruhun talepleri birbirinin tamamen tersi. Ruh, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasakları asla işlemeyen bir hüviyette. Nefse tam aksine yasakları işleyen, emirleri yerine getirmeyen bir hüviyette ve şeytan onun yardımcısı, azdırıyor onu. O zaman ikisinin talepleri birbirinin tamamen zıttı. Her ikisi de kendi dediğinin olması için mutlak bir savaşın içerisinde ve kavga var.
bitmek, tükenmek bilmeyen bir diyalektik kavga iç dünyanızda sizi devamlı huzursuz eder. Evvela iç dünyanızdaki huzursuzluğun temelinde nefsinizle ruhunuzun arasındaki kesintisiz mücadele, kavga, devamlı bir kaos oluşturur. Nefsin ordularıyla ruhun orduları devamlı savaş halindedir. Bütün afetlerle, bütün hasletler. O zaman mutsuzsunuz. Kavga varsa, kaos varsa ve her günahı işledikten sonra siz Allah-u Teala size azap ediyorsa, ruhunuz da nefsinizi azap ediyorsa, devamlı bir huzursuzluk içindesiniz. İşte bu mutsuzluktur. Peki böyle bir insan daimi zikre ulaştığı zaman da mutsuz mudur? Kesinlikle değildir. Neden? Çünkü daimi zikirde nefsinin bütün afetleri yok olmuştur. Yerine faziletler gelip yerleşmiştir. Faziletler ruhun hasletlerinin aynıdır. Nefs tezkiyesi denilen bir olayın neticesinde tasfiyeye ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur, kapı dışarı edilmiştir ve nefsinizin kalbine Allah'ın katından gelen faziletler yerleşmiştir. Faziletlerin hüviyeti Allah'ın bütün emirlerine ruhun hasletleri gibi %100 itaat etmek, yasak ettiği hiçbir fiili işlememektir. O zaman ne olur? O zaman o kişinin nefsi neyi istiyorsa ruhu da aynı şeyi istiyor. Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Aynı zamanda yasak ettiği fiilleri işlememek. İkisi de aynı şeyi istiyorlar. Kavga bitti, savaş bitti, kaos bitti. Yerini sulh ve sükun aldı. Her yaptıkları güzel davranışın arkasından Allah-u Teala onlara huzur veriyor, mutluluk veriyor. Ruh da nefse huzur veriyor. Çünkü artık nefs afetlerle dolu değil, faziletlerle dolu ve ruh da nefs de büyük bir mutluluğu yaşıyorlar fizik vücutta. İç dünyalarındaki mutluluk. Peki bir insan dış dünyasında neden mutsuzdur? Dış dünyasında mutsuzdur çünkü nefsindeki afetler sebebiyle etrafındaki insanlara karşı kötü davranmaktadır. Onları üzen davranışlarda bulunmaktadır. Kendisini üstün kılmaya çalışan, başkalarını küçültmeye çalışan davranış biçimleri sergilemektedir. Şeytan da bu konuda ona devamlı kışkırtıcılık yapmaktadır. Etrafındaki insanlarla hep bir kavganın içindedir, anlaşmazlığın içindedir. Bu sebeple evvela etrafındaki insanları kırdığı için arkadan Allah-u Teala'nın azap vermesi sebebiyle huzursuzdur kişi. Ruhun da nefse azap vermesi sebebiyle nefs de huzursuzdur. Ve bununla bitmez. Bu huzursuzluğu yaşamakla olay bitmez. Çünkü kendisine kötü davrandığınız kişiler sizden intikam almak isteyeceklerdir. İntikam alabildikleri zaman bir defa daha üzülecektir kişi. Kendisine kötü davranıldığı için üzülmesine sebebiyet verildiği cihetle. Bu kötülük, kendisine ulaşan kötülük aslında onun evvelce diğerine yaptığı olayın bir karşılığıdır. Ama kişi bunu hiç hesaba katmaz. Fena halde içerler kendisine bir kötülük yapıldı diye ve bunun arkasından da huzursuzluk duyar. Bu huzursuzluk onu nefsi bütün afetlere dolu olduğu için onu da intikam almaya sevk eder. İntikamını alabilirse intikam almanın huzurunu yaşayamaz. Bu zulmani bir olaydır. İntikam almak nefsin afetiyle tahakkuk ettiği için netice sadece Allah'ın azabının o kişiye ulaşmasıyla ruhun da nefse azap etmesiyle sonuçlanır.
kişi sadece gene huzursuzluk duyar. İntikamını alırsa arkasından bu bir günah işlediği için, azaba muhatap olacağı için huzursuz. Ya alamazsa, gene huzursuz, bu sefer de stres sebebiyle huzursuz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarında stres hiçbir zaman oluşmaz. Ama şeytanın dostları her zaman stres altındadır. Stresin var olmasının sebebi budur. Alınamamış intikam, yani kin. Öyleyse görüyorsunuz ki insanlar dış dünyalarında da mutsuz. Başkalarına kötü davrandıkları için azaba muhatap oluyorlar. Huzursuzluk yaşıyorlar. İntikam alıyorlar onlardan. Bunun için huzursuzluk yaşıyorlar. Onlar diğerlerinden intikam alıyor. Onun için de tekrar üzülüyorlar. İntikamlarını alamazsalar bu sefer de şuur altı birikimiyle huzursuzlar. Stres sebebiyle huzursuzlar. Ama hep huzursuzlar. Peki daimi zikre ulaşan bir insan neden huzursuz değil dış dünyasında? Çünkü nefsinde afetlerin hepsi yok olmuş. Yerini faziletler gelip almış. O hiç kimseye onları kıracak, onları üzecek davranışta bulunmaz. Hiçbir zaman hedefi bu olamaz. Öyleyse başkalarını kıracak davranışlarda bulunmuyorsa, başkalarına ondan hep mutluluk ulaşıyorsa, bunun arkasından sadece Allah Teala o kişiye ferahlık verecektir, huzur verecektir, mutluluk verecektir. Başkalarına ulaştırdığı her güzel davranışın arkasından ruh da nefse huzur verecektir. Nefs zaten ruhun aynı standartlara bürünmüştür, artık hep huzur verilecektir, ulaşacaktır kendisine. Peki kendisinden bu kişi kimseden intikam almadığı için de gene huzur içerisinde. Ondan da intikam almaya çalışan kimse olmayacak. Neden? Çünkü kimseye kötü davranmamıştır ki intikam almak gereğini duysunlar. Peki hiç kimse ona kötü davranmayacak mıdır? Davranacaktır. Ama onu etkilemeleri mümkün olmayacaktır. Çünkü kişinin nefsinde afetler yok artık. Şeytanın o afetlerin üzerinden o kişiye tesir edip de onu üzmesi artık mümkün değil. Ruhun nefse azap etmesi de söz konusu değil. Bu kişi etrafındaki insanların davranışı sebebiyle huzursuz olmaz. Kendisi onlara kötülük etmediği için onlar kendisine intikam almazlar. Ama kötü davrananlar olur. Kötü davrananların da davranışları onun üzerinde bir tesir oluşturmaz. O Allah'ın zırhını giymiştir. Hiçbir zaman şuur altı birikimi böyle bir insanda oluşmaz. Hiçbir zaman başkalarının davranışlarının onu huzursuz etmesi söz konusu değildir. Öyleyse ne başkasına kötü davrandığı için huzursuz olur, ne başkaları kendisinden intikam alıyor diye huzursuz olur. Böyle bir şey mümkün değildir. Ne de stres sebebiyle veya başkalarından intikam alamadığı için huzursuz olur. Bu kişi dış dünyasında da devamlı, kesintisiz bir sulh ve sükun hali yaşar. Huzur içinde bir hayat geçirecektir. Ya Allah ile olan ilişkileri? Başlangıçta kişi nefsinin ve şeytanın taleplerine uygun olarak Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor. Allah'tan da azap görüyor. Ruh da nefse huzursuzluk veriyor. Allah'ın yasaklarını yerine getirmiyor. Yasak ettiği fiilleri özellikle işliyor. Şeytan ve nefs ikilisi devamlı vücudu oraya ulaştırıyorlar. Arkasından da Allah'ın azabı geliyor. Kişi iç dünyasında bir huzursuzluk hissediyor, ne olduğunu anlayamadan. Ve arkasından da ruh nefse azap ediyor. O da bir huzursuzluk. Ama kim daimi zikre ulaşmışsa, o kişi Allah'ın bütün emirlerini
doyumsuz bir zevkle gerçekleştirecektir. Her emrin yerine getirilişin arkasından da Allah Teala o kişiye huzur verecektir, mutluluk verecektir, ruhta, nefse. İşte sevgili kardeşlerim, bunun neticesinde kişi Allah ile olan ilişkilerinin hem emirler cephesinde bütün emirleri yerine getirdiği için, zevkle yerine getirdiği için, her emrin büyük bir zevk olduğunu, namaz kılmanın, oruç tutmanın, zikir yapmanın, bütün ibadetlerin doyulmaz zevklerden ibaret olduğunu kişi yaşamaya başlayacaktır. Öğrenmiş olacaktır, test etmiş olacaktır ve yaşamakta olacaktır. Ne oldu? Kişi Allah ile olan ilişkilerinin hem emirler cephesinde hem nehiler yani yasaklar cephesinde gene kesintisiz bir suç ve sükun halinin, kesintisiz bir mutluluğun sahibi olduk. İşte iç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali, dış dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali, Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir sulh ve sükun hali, hayatınızın her saniyesini bir cennet saadeti hüviyeti içinde yaşamak hepinizin hakkı sevgili kardeşlerim. Bu mutluluktur. Ve Allah Teala hepinizi en çok sevdiği mahlukları olarak bu muhteşem mutluluğu yaşamanız için yarattı. Öyleyse ona layık olun. Allah'ın güzelliklerini yaşayın. Bu güzelliklerde sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluklar, mutluluklar, mutluluklar sizin olsun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de sonsuz bir dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz İştiyak, liyakat, mükafat. Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda hizmet etmek. Allah'ın bizlerden istediği bir husus. Her hizmet eden, Allah için hizmet yapan, mükafatını Allah'tan alır. Bu bir mutluluktur. Allah için hizmet, kişiyi Allah'ın ona ulaştıracağı mutluluklara vasıl eder. İştiyak bir insanın normal ötesinde hizmet yapma yeteneğidir. Ve aynı zamanda hizmet etme arzusudur da. İştiyak, hizmete normal standartlardaki bir insanın hizmet standartlarından daha ötede bir aşkla, sevgiyle hizmeti istemesi halidir. Ordinary bir insan, normal bir insan Allah yolunda hizmet etmek isteyebilir. Ama iştiyaksa bir insan onun bu arzusundan çok daha büyük oranda, büyük boyutlu bir sevgiyle Allah'ın hizmetini yapmaya teşne olan kişidir. O kişi için Allah'ın hizmetini yapmak, Allah yolunda hizmet etmek bir büyük zevktir, huzurdur, mutluluktur. Allah yolunda hizmet gerçekten bir büyük zevktir, huzurdur, mutluluktur sevgili kardeşlerim. Önemli olan Allah için olmak. Herkes için geçerli. Kim Allah için insanların genel olarak hizmet isteklerinden o seviyeden, genel seviyeden çok daha üst seviyede bir hizmet aşkıyla yanıp tutuşuyorsa, o kişinin içinde Allah'a hizmet hakkı, aşkı bir çınarın kök salması gibi kök salmışsa, işte o kişi iştiyak sahibidir. İştiyakın neticesinde ne olur? Kişinin iştiyaki varsa bu iştiyak mükafata layık olmayı sağlayacaktır. Liyakatsa aynı seviyede bir mükafatı, liyakatin sahip olduğu derece seviye kadar bir mükafatı gerektirecektir. Ama iştiyak sahibi kişinin hizmetlere koşması onun iştiyakinin seviyesini gösterecek olan bir kıstasa bağlıdır. Bu kıstas gayrettir. Sadece iştiyak sahipleri normalin ötesinde bir gayretin sahipleridir. Onlar Allah için yaşarlar. Hizmeti kendilerine şiar edinmişlerdir. Hizmet onlar için vazgeçilmez bir olaydır. Ve şartlar ne olursa olsun hizmeti devam ettirmek isterler. Ve hizmetten zevk alırlar.
İşte iştiyakin sahibi bu sebeple bir büyük gayretin sahibidir. Allah yolunda hizmet ona zevk verdiği için gayretini esirgemez. Gayret etmek ona huzur verir, onu mutlu kılar. Bilir ki bu hizmeti Allah için yapıyor. İşte Allah yolunda hizmet eden bu kişi için mürşit, Allah-u Teala'dan o kişi için mutlaka yardım ister. Mürşidin veya Resulün Allah-u Teala'dan istediği bu yardım talebine Allah-u Teala mutlaka cevap verecektir. İşte mürşit tarafından yapılan Allah-u Teala'dan yardım isteme talebi himmet adını alır. İrşat makamı Resul seviyesinde olabilir. İrşat makamı mürşit seviyesinde olabilir. Yani iradesini Allah'a teslim etmiş ve Allah-u Teala'dan İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle yetki almış olan birisi olabilir ki o kişinin evvela daimi zikre ulaşması lazımdır. Ondan sonra bu daimi zikirde hem ona 7 kat yerler gösterecektir, yerlerin melekûtu. Ondan sonra bu kişi muhlis olacaktır. Ona 7 katta gökler gösterilecektir. Ve kalbi nefsindeki bütün afetler yok olduktan sonra birincisinde 7 mertebe yerlerin melekûtunun gösterilmesinde, göklerin melekûtunun gösterilmesinde 7 mertebe daha kişinin kalbi müzeyyen olacaktır. Sonra da bu kişinin günahları örtülecektir. Ona salah nuru verilecektir. O örtülen günahlar bir de sevaba çevrilecektir. O kişi Allah-u Teala tarafından teslime davet edilecektir. Ve kişi iradesini de Allah'a teslim edecektir. Bu 4. davetle kişinin iradesini Allah'a teslim etmesi, iradenin Allah-u Teala tarafından teslim alınması 4. kademedir. 5. kademede de Allah-u Teala o kişiye irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle irşat makamını teslim eder. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlardı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün sahabe için bir olay var. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Yani buradaki muhtevada sahabeye baktığımız zaman Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesi ister Ensar olsun ister Muhacirin hepsinin irşat makamına sahip olduklarını gösteriyor. Diyor ki orada Allah-u Teala o sabikun el-ebelin var ya onların bir kısmı Ensar'dan da bir kısmı Muhacirin'den de bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardan da diyor Allah-u Teala. Ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. Medine'dekiler, ensar yardımcılar, Mekke'deki sahabede macirin. Ama hepsine tabi olunmuş, tabi olanlar tabi'in adını alıyor. Öyleyse kendilerine tabi olunduğuna göre, Kur'an da bunu açık ve kesin bir şekilde yazdığına göre, bu insanlar irşat makamının sahipleri, bütün sahabe kendilerine tabi olunan mürşitler. Hepsi o noktaya ulaşmışlar. Öyleyse himmetin
sahipleriydi. Onlar bu noktaya ulaşana kadar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara himmet etti. Himmetin neticesi ise o kişinin gayreti, sahabenin gayreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin himmetiyle noktalandı. Onun üzerine de Allah-u Teala'nın nusreti geldi. Allah'ın yardımı. Himmet Allah-u Teala'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yardım talebi, yardım dileği sahabe üzerine Allah-u Teala'nın yardımının ulaşmasını diliyor. Ve de yardım ulaşıyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse iştiyak sahibi bir insana onun iştiyakına paralel olarak irşat makamı yardımcı olur, himmeti gerçekleştirir. Peki himmet o kişinin nesini arttırır, gayretini arttırır ve kişi daha büyük mükafatlara sahip olur. Böyle bir mükafata sahip olmak o kişinin mükafata liyakatiyle ilişkilidir. İşte irşat makamının talebi üzerine Allah'tan gelen nusret o kişinin işlerini nusret yani Allah'tan gelen yardım o kişinin üzerine vazife olan işleri en güzel standartlarda başarmasını temin eder. Her başarı yeni bir liyakat kademesini ifade eder. Her başarı o kişinin Allah-u Teala'dan yeniden mükafat almasını gerektirecektir. Manevi mükafatlar, maddi mükafatlar, Allah'ın bir insanın kazanmasına müsaade ettiği, uygun gördüğü, yardım ederek kazandırdığı bütün paralar Allah'ın mükafatıdır. Bunlar maddi mükafatlardır. Allah yolunda hizmetin kişinin iç dünyasına verdiği mutluluk, huzur, sürur hisleri de Allah'ın manevi mükafatlarıdır. Allah yolunda olan insan mutludur. O kişi daimi bir şekilde iştiyak sahibidir. Normal insanların duyacağı hizmetten çok daha üst boyutta karşılıksız hizmet eder. İşte bu iştiyaktır. Kimse kendisine bir şey emretmeden de hizmeti kendisine vazife edinmek, bu vasıf herkeste bulunmaz. Bakın bir toplumda iştiyak sahiplerinin sayısı topluma göre azdır. Herkes hizmet etmek ister ama iştiyak sahibi o hizmet isteyenlerin, hizmet etmek isteyenlerin hizmet standartlarının seviyesinin çok ötesinde bir başka seviyenin sahibidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynında o kişi için bir emir söz konusudur. O kişinin hizmetini gerçekleştirmesi herkese emrilmiştir. Allah yolunda hizmet, Allah'ın nusretini celbetmek için temel faktördür. Allah Teala nusretini irşat makamının talebi üzerine ki bunun adı himmettir, gerçekleştirecektir ve kişinin liyakatini arttıracaktır. Her liyakat seviyesine göre Allah'tan ayrı bir mükafat gelir. Kişinin liyakati arttıkça
Allah'tan gelen mükafatlar da giderek daha çok, daha çok, daha çok artar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah yolunda hizmet etmek bir huzurdur, bir mutluluktur. Bu hizmeti yapanlar yaşayabilir bunu sadece. Herkes bir yerlerde bir şeylere hizmet eder. Her çalışan insan o çalıştığı yer neresiyse orada bir gayretin sahibidir. Bu hizmetin bedeli olarak da para kazanır. Kendisini, ailesini geçindirebilmek için. Herkes çalışmak mecburiyetindedir. Her çalışan kişi iştiyak sahibi olmaz. İştiyak olağanüstü, normalin ötesinde bir hizmet aşkının tezahürüdür. Kişinin iştiyaklı olduğu başkalarının ağzından işitilir. O kişi izlendiğinde başkalarından farklı bir yapıda olduğu, onun için hizmetin hayati bir önem taşıdığı anlaşılır. Başkalarıyla kendisini mukayese etmek aklına bile gelmez. O sadece Allah'ın yolunda tatmin olmak istemektedir, doyuma ulaşmak istemektedir. Ona doyuracak olan şey hizmetinin hem kalitesidir hem de kantitesidir. Yani seviyeli bir hizmet ama çok hizmet. Adeta hayatının her dakikasını, her saniyesini hizmetle geçirmek aşkı. Kişi iştiyakini arttırdıkça gayret himmet ve nusret ilişkisi onun iştiyakini arttıracaktır. Artan iştiyak Allah Teala'nın onun mükafatını arttırmasına sebebiyet verecektir. Yani iştiyakinin artmasına paralel olarak Allah'tan gelecek olan hem nusret, yardım hem de liyakati Allah Teala'nın arttırması olayı tahakkuk edecektir. Kişinin mükafatlara liyakati giderek daha üst boyutlara yükselecektir. Tabii bunun tabii neticesi olarak da o kişinin alacağı mükafat giderek artacaktır. Mükafat parasal mükafat olabilir. İç dünyadaki tatmin hissi olabilir. Allah Teala'nın kişi kendisine ne kadar yardım ettiğini adım adım izleyecektir ve bundan büyük sevinç duyacaktır. Kendisinin Allah'ın sevgililerinden biri olduğu neticesine mutlaka ulaşacaktır. Bu duygu onu daha çok hizmete götürecektir. Daha çok hizmet onun daha çok sevilmesine, Allah-u Teala tarafından sevilmesine sebebiyet verecektir. Böylece kişinin gayreti artacaktır. Spiral giderek büyüyecektir. Kişinin gayreti arttıkça gayretin neticesinde mürşidin ona olan himmeti artacaktır. Himmetin artması neticesinde Allah'ın nusreti gelecektir mürşidin talebi üzerine. Allah'ın nusreti yardımı ise o kişiyi
olağanüstü başarılı hale getirecektir. Ve başarı onun daha çok liyakat kazanmasına sebebiyet verecektir. Daha çok liyakat, daha çok mükafatı oluşturacaktır. Allah Teala her şeyi bilir ve Allah Teala'nın kiramen katibin melekleri bir sürücü, bir de şahitten oluşur. Her an o kişinin hayat filmini çekerler. İşte bu hayat filminde liyakat son derece önemli bir müessesedir. Kişinin mükafatın sahibi olabilmesi, onun iştiyakinin Allah yolunda hizmet etme dileğinin derecesine bağlıdır sevgili kardeşlerim. Bu dereceyle bir yerlere gidilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah yolunda hizmetin insanlara verdiği huzuru onların yüzlerinden okumayı, kalplerinden hissedebilmeyi Allah Teala nasip kıldığı için. Sevgili kardeşlerim, öyleyse kavramlar hep birbiriyle ilişkili bir dizayn içerisinde gelişiyor. Kişinin iştiyakine paralel bir şekilde irşat makamının Allah Teala'dan yardım dileği, yani iştiyakin arttırılması dileği geliyor. Kişinin artan iştiyaki normalin ötesinde bir hizmet başarısı kazanmasına sebebiyet veriyor kişinin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde hep Allah için olacaksınız. İştiyak sahibi olanlar, iştiyak sahibi olmayan ama çalışan, Allah yolunda çalışanlardan farklı bir düzeyde olacaklardır. Üstün bir düzeyde olacaklardır çünkü onlar Allah'ın katında daha çok kıymetli olanlardır. Allah Teala'nın onlara verdiği mükafat, diğerlerine verdiği mükafattan daima daha fazladır. Öyleyse hizmet bir zevk midir? İki türlü hizmet vardır sevgili kardeşlerim. Şeytana hizmet, Allah'a hizmet. Şeytana hizmet eden insanlar mesailerini, gayretlerini şer yolunda tüketenlerdir. Şer için tüketenlerdir. İşte hırsızlar, yan kesiciler, katiller, karanlık işlerle uğraşan, Allah'ın yasakları konusunda gayretin sahibi olan insanlar mükafata layık olamazlar. Onların mükafatları mücazattır. Yani karanlık işler çeviren, başkalarının mutluluğunu engelleyen, menfaat temin edecekler diye mesela beyaz zehir alım satımı yapan, getirten, bunları dağıtan insanlar, hırsızlık yapanlar, cinayet işleyenler,
O konularda da negatif bir iştiyakin sahibi olabilirler. Bu iştiyak, negatif iştiyak onları devamlı daha çok mücazata, daha çok cezalanmaya götürür. Onlar hiçbir zaman şu dünya üzerinde mutluluğu yaşayamazlar. Sevgili kardeşlerim, insanlar hep para kazanmaya çalışırlar, çok para kazanmaya çalışırlar. Zannederler ki çok para kazanırlarsa mutlu olacaklar. Bakın bakalım şu piyasaya. Çok para kazanan çok insan var. Ama mutlu olan insanlar onlar değil. Mutlu olan insanlar Allah yolunda hizmeti kendilerine şiar edinenlerdir. Onlar için Allah yolunda hizmet bir zevktir. Bir mutluluktur, bir huzurdur. Allah onların içine şevk verir. Onların şevklerini, iştiyaklarını arttırır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bir kişi hizmet aşkıyla yanıyor, tutuşuyor ve yolda olan bu kişi için mürşit veya Resul duada bulunuyor. Ve o kişi görevini yaparken çok daha mutlu, huzur dolu, Allah-u Teala'nın kendisine verdiği bu mutluluk ve huzuru üst boyutta yaşayan birisi. İştiyaki arttıkça huzuru da artıyor. İştiyaki arttıkça daha çok çalışıyor. Daha çok çalıştığı için Allah-u Teala ona daha çok mutluluk veriyor. Daha çok mutluluk onu daha büyük bir şevke götürüyor. Daha büyük bir iştiyakla kişi çalışıyor. Arkasından mükafat geliyor. O mükafat da onu etkiliyor pozitif olarak ve devamlı artan bir iştiyak, liyakat ve mükafat sistemi devam ediyor kişinin hayatında. Allah'tan aldığı mükafatlar, Allah yolunda hizmet verenlerin her geçen gün kademe kademe yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kişi hiçbir zaman yalnız değil. Allah yolunda hizmet eden kişi, iştiyakin, liyakatin ve mükafatın sahibi. Adım adım her şey sırasında devam ediyor. Kişinin iş dünyasındaki bir taleple başlıyor her şey. Kişi Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Talebi açık ve kesin bir talep. Kişi Allah yolunda her geçen gün daha çok, daha üst seviyede, daha geniş kapsamlı, daha geniş zamana yaygın bir çalışma dizaynını gerçekleştiriyor. O gerçekleştirmiyor tek başına. Allah Teala ona mutlaka yardım ediyor. Irşat makamının devreye girmesi, Allah Teala'dan o kişi için mükafat talebinde bulunması, böylece himmetin devreye girmesi söz konusu oluyor. Böylece sevgili kardeşlerim, himmet müessesesi o kişi için bir Allah'ın nimetidir. Allah Teala
bütün irşat kademelerinde duayı ön planda tutar. İrşat makamı Allah'ın yolunda olan, Allah için yaşayan insanların mutluluğunu Allah-u Teala'nın artırması sadedinde devamlı Allah-u Teala'dan talepte bulunan kişidir. Onlar hayatlarını buna adamışlardır. Başkalarının mutluluğu için yaşarlar. Devamlı insanların kendilerine ulaştırdığı her türlü problemi Allah'a ulaştırırlar. Allah-u Teala'dan çözüm dilerler. Ve Allah-u Teala'nın kendilerine bildirdiği çözümü o etraflarındaki insanlara mutlaka ulaştırırlar. İşte devamlı olarak bir gayret, kişisel Allah yolunda hizmet ederken iştiyakin verdiği gayret. Böyle bir gayretin varlığı önemli. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için her türlü hizmet kişinin Allah yolunda yükselmesini ifade eder. Allah için yapılan hizmetler kişinin devamlı daha yüksek, daha yüksek, daha yüksek dereceler kazanmasına sebebiyet verir. O kişi zikir yaptıkça derecat kazanır. O kişi Allah yolunda hizmet ettikçe derecat kazanır. Ve ruhu gök katlarında birer birer yükseldikçe Allah-u Teala'dan aldığı mükafat giderek büyüyecektir. Manevi mükafat o kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin yok olmaya başlamasından sonra yok olma oranında o kişinin daha çok, daha çok, daha çok mutlu olmasını sağlayacaktır. Allah yolunda gayretin sahibidir kişi. Bu gayret o kişinin büyük huzur yaşamasına sebebiyet verir. Sevgili kardeşlerim, huzur ve mutluluk Allah'ın yolundan başka bir yerde bulunmaz. Onun dışındaki yerlerde geçici zevkler yaşanır. Zevkler yaşanır ve biter. Ondan sonra kişi gene umutsuz çemberin içerisinde, mutsuzluk denizinde yüzmeye devam eder. Öyleyse Allah'ın bütün insanlardan istediği şey nedir? Onların mutlu olmaları. Şu dünyada saadeti yaşamaları, mutluluğu yaşamaları, öldükten sonra da kıyamet günü mutlaka Allah'ın cennetine ulaşmaları. Allah Teala ister ki herkes cennetine girsin, ama insanların büyük kısmı serbest iradelerinin onları şeytan vasıtasıyla aldatması sebebiyle serbest iradelerini doğru yollarda, Allah'ın yollarında Allah'a hizmet ederek değil, şeytanın yollarında şeytana hizmet ederek geçirirler. İnsanlar çalışır ama Allah ile bir ilişkileri yoktur. Çalışmak onlara mutluluk vermez kolay kolay. Çünkü mutluluk dediğimiz olay insanın iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde bir uyum halidir. İç dünyasında o kişinin nefsinin kalbini o fazıllar %50'den daha fazla kaplamış olmalıdır ki o kişinin ruhu Allah'a ulaşsın. Bu standarda ulaşan kişi daha çok manevi cephesini kuvvetlendirmelidir.
Çünkü ruhu Allah'a ulaştıktan sonra düşme tehlikesi başlar kişinin. O yoldan düşmek ve tağutun onların kalplerini nura ulaşmışken o nurdan tekrar zulmete döndürmek üzere devamlı bir faaliyet halindedir. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? İşte Allah için hizmet. Orada sizler için. Mutluluğun anahtarı Allah için olmaktır. Herkese yap.

mutluluğu görmek. İşte bir mürşidi en çok mutlu kılacak şey budur. O hayatını başkalarının hayatına vakfetmiştir. Bir tek şey için yaşar. Etrafındaki insanların mutluluğu. Kendi hayatı onlardan çok daha büyük mutluluklarla geçer. Neden? Çünkü kendisine ayıracak olan vakti yoktur. Bütün vaktini o insanları mutluluğa ulaştırmak için, onlara hizmet için harcar. Devamlı faaliyettedir. Hep çalışır. Gece gündüz hep çalışır. Gayesi herkesin mutlu olmasıdır, mutluluğu yaşayabilmesidir. Ve herkesin ayrı bir cepheden mutluluk talebi oluşacaktır. Onun hayatı herkes için Allah-u Teala'dan mutluluk talebinde bulunmakla geçer. O da sonsuz bir mutluluktur. Mutluluğun en büyüğünü başkaları için yaşayan insan. En üst boyutta yaşar. Sevgili kardeşlerim, ne kadar kendinizden dışarı taşıyabilirseniz, hayatınızın her günlük devresinde ne kadar başkaları için yaşayabilirseniz, o kadar mutlu olursunuz, huzur içinde olursunuz. İşte Allah yolunda gayret edenlerin, Allah yolunda bu mutluluğu yaşayanların saadete ulaşmasında Allah-u Teala'dan onlara gelen yardım, manevi yardım, yani nusret son derece önemli bir müessesedir. Bu insanlar Allah yolunda hizmeti kendilerine hedef edinmişlerdir. İrşad makamı da Allah'ın yardımını onların üzerine ulaştırmayı kendisine hedef edinmiştir. Herkesin problemi mutlaka onun kanalıyla Allah'a ulaştırılır. O artık başkaları için yaşayan bir insan olur. Asıl mutluluğu yaşayan hep odur sevgili kardeşlerim. En büyük mutluluk onların mutluluğudur. Başkaları için yaşayan insanların mutluluğudur. Onlar iştiyakin ötesinde başka duygularla donatılmışlardır. Artık kendileri yoktur. Hayatlarında sadece başkaları vardır. Hayatlarını onların mutluluğuna adamışlardır. Bu iştiyakların Allah-u Teala tarafından vücuda getirilen en üstün boyutudur. Orada Allah yolunda başkaları için yaşayan kişi, Allah'ın kendisini sevk ettiği istikamette yaşayabilir. O yaşantı bütün boyutlarıyla en büyük mutlulukları kaplar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin Allah yolunda en büyük hizmetler yaparak, en yüksek seviyelerde Allah-u Teala'nın nusretinin kazanılmasını sağlayarak sonsuz mutluluklara ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha me'as salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde mutluluk konusunda birlikteyiz. Sizlere hep mutluluktan bahsediyoruz. Mutluluk, saadet ve istiyoruz ki tam Allah'ın istediği gibi her an mutlu olasınız sevgili kardeşlerim. Bizi yaratan Allah bir tek hedefe yönelik olarak yaratmış. Mutluluk. Bu dünyada mutlu olmak, kıyametten sonra cennette mutlu olmak. Allah'ın insan adı verilen en üstün mahlukuna gösterdiği hedef budur. Hepimizi Allah-u Teala Allah'a kul olalım diye yaratmış. Zariyat 56'da Allah-u Teala ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun diyor. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Öyleyse kul olmak mutluluğun başlangıç noktası. Ne zaman Allah'a kul oluruz? Allah'a kul olunca mutlu olacağımıza göre hemen kul olmanın yolunu aramaya başlamamız lazım. Aslında Allah'a kul olmak inanılmaz derecede kolay olan bir husus. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse, şu kalbiyle Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde, dilediği anda o Allah'a kul olmuştur. Tağut'a kul olmaktan kurtulmuştur. Bu kadar kolay mı? Evet. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kadar kolay. Allah'a kul olmak. Tağuta kul olmaktan kurtulmak demek. Unutmayın, bütün insanlar doğuşlarından itibaren tağuta kuldurlar. Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla şeytan tarafından emredilirler. Tağut da şeytanlar, insan ve cin şeytanlar. İnsanlar sadece iki bölümde mütalaa ediliyor. Allah'ın dostları, şeytanın dostları ki aynı noktada Allah'a kul olmakta teşekkür ediyor. Allah'a dost olduğumuz noktayla Allah'a kul olduğumuz nokta aynı nokta. Bakın ne diyor Allah Teala Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri vellezine keferu evliyahumut-tagute yuhricunhum minen-nuri ilez-zulumati. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Dikkat edin. Mümin olduğunuz yer, nokta, Allah'a dost olduğunuz noktadır. Aynı zamanda Allah'ın kulu olduğunuz noktadır. Bu mutluluğun başlangıç noktası. Sadece bir dilek. Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Sevgili kardeşlerim, son derece ciddi bir olaydan bahsediyoruz. Şaka değil. Kim
Allah'a ulaşmayı dilerse, o Allah'ın dostu olur, Allah'ın kulu olur ve Allah'ın cennetine mutlaka gider. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Dilemezse, şu dünya üzerinde ne yaparsa yapsın, onu yaptığı hiçbir şey cehennemden kurtaramaz. O kişinin Allah'ın cennetine girebilmesi, mutlaka bu talebi gerçekleştirmesiyle mümkün. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Eğer dilemezseniz, kendinizi cehenneme, başka birisi değil, siz kendiniz mahkum etmiş olursunuz. Öyleyse neden sevgili kardeşlerim, neden Allah'ın cennetine girmek varken cehennem? Neden Allah Teala her şeyi bu kadar kolaylaştırmışken illa ona karşı çıkmak ve kendinizi mahvetmek, şu dünyada da mutlu olamamak ve de cehenneme gitmek? Yazık değil mi size sevgili kardeşlerim? Buradan size sesleniyorum. Daha kalbimizden Allah Teala'nın size gönderdiği bir davet bu. Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalpten kalbe yol vardır. Ama bu ifadede eksiklik var. Kalpten kalbe giden yol Allah'tan geçerek karşı tarafa ulaşır. Ve bu sebeple de kuvveti artarak gider. Allah için birbirini sevenler gerçek sevenlerdir. Öyleyse işte bir Allah dostu size bunu söylüyor. Allah'ın kendisine emrettiği, size söylenmesini emrettiği Kur'an emri. Neymiş, neymiş? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz zaman tamam. Mutlak olarak Allah'ın cennetine girersiniz. Kimisi böyle bir şey hiç duymadığını söylüyor. Olabilir. Kimisi diyor eski köye yeni adet. Böyle de düşünülebilir. Ama aslında en eski köyün adeti bu. Yani Allah Teala bütün mukaddes kitaplarda aynı şeyi söylemiş. Allah'a ulaşmayı dilemek meselenin özünü, çekirdeğini ve mutlak kurtuluşu oluşturuyor. Bütün peygamberlerine Allah Teala'nın yazdırdığı şeriat kitaplarının özü budur. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir manevi hayat. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah Teala'nın son peygamberine indirdiği son şeriat kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in temel hükmüdür. Ve o hükümle size sesleniyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kendisine yazık eder. Neden yazık eder? Çünkü o kişi dalalettedir. Madde bir, takva sahibi değildir. Madde iki, küfürdedir. Yani mümin değildir. Madde üç, Allah'ın ayetlerinden gafildir. Madde dört, tağutun dostudur. Madde beş, tağutun kuludur. Madde altı,

sırat-ı müstakimin üzerinde değildir. Dalalettedir. 7 ve 8. Sevgili kardeşlerim, bu kişi aynı zamanda şirktedir. Bu kişinin gideceği yerde cehennemdir. 9 ve 10. Ne oldu? Bir, Allah'a ulaşmayı dilemedi kişi. Dilemediyse kendisini cehenneme mahkum etti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'tan ne kadar sayısız yardım geleceğini kendiniz görün. Dilemiyorsanız sorabilir miyiz? Neden? Kendinizi cehenneme mahkum etmek için hangi açıdan bir sebep bulabiliyorsunuz? Bu dünyada mutlu olamamak hangi açıdan sizi cezbediyor? Bütün manevi tekamülünüz Allah'a ulaşmayı dilemenize bağlı. Eğer dilemiyorsanız şeytanın sizi bu söylediklerimizin hiçbirini anlamayacak bir pozisyona sokmuş olması lazım. Kendi kendinize sorun, zeki bir insan mıyım? Yoksa değil miyim diye. Söylediklerimizi dinleyin ve kendiniz karar verin. İşte sözümüzün başı odur ki, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan kendisini cehenneme mahkum etmiştir. Dünya saadetine ulaşması da hiçbir şekilde mümkün değildir. O kişi için ne cennet saadeti vardır, ne de dünya saadeti. Alelade bir insan gibi yaşar, ölür gider. Ne bu dünyada mutlu olur, ne de cehennemden kendisini kurtarabilir. Sevgili kardeşlerim, çok zor bir şey mi istiyor Allah Teala sizden? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu size Allah'ın cennetinin kapılarını açıyor. Bir kısmınıza inanılmaz gibi gelebilir. Gelebilir ama Kur'an bunları yazıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlak olarak kurtuluşa ulaşır. Öyleyse biz Allah'ın davetini sizlere ulaştırmakla vazifeliyiz. Hep vazifemizi yaparız. Siz ya kulaklarınızı tıkarsınız, ya sırtınızı dönersiniz. Ama ya da Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Dilediğiniz zaman, o zaman ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Mutluluğu yaşamaya hemen başlarsınız. Allah'tan öyle yardımlar alırsınız ki, hiç sevmediğiniz namazı birdenbire sevmeye başlarsınız. Oruç tutarsınız, karnınızın acıkmadığını ve susamadığınızı görürsünüz. Zikir yaptığınız zaman kalbinize bir şeylerin dolduğunu, mutluluğun kalbinizden bütün vücudunuza yayıldığını hissedersiniz. Belki eskiden de bunları yapıyordunuz ama bunları hiç yaşamıyordunuz. Sizin gibi Allah'a ulaşmayı dileyenlerle kalp kalbe çok güzel bir dostluğun içine girersiniz. Unutmayın, biz insanlar sosyal mahluklarız. Yani başka insanlarla beraber olmak mecburiyetinde olan insanlar. Herkesin birbirine ihtiyacı vardır. Herkes çalışır, kazandığı parayla kendi ihtiyaçlarını karşılar. Bunlar genel olarak hep başkalarının oluşturduğu şeylerdir. Öyleyse herkes birbirine muhtaç. Sevgili kardeşlerim,
Allah'ın indinde insan olarak yaratıldığınız cihetle hepiniz mutluluğun sahibi olmak için yaratıldınız. Kainatın en üstün mahluklarısınız. Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman, yaratıldığı noktada Allah Teala bütün meleklere ve aralarında bulunan iblise de diyor ki, ben onu yarattım, ona hayat verdim ve ona ruhumdan üfürdüm. Hadi bakalım şimdi onun önünde secde edin diyor Allah Teala. Öyleyse insana verilen bu mahluk bütün insanlar, bütün meleklerden üstün. Bütün cinlerden de üstün. Dikkat edin ki ne meleklerden ne de cinlerden Allah-u Teala Nebi yani peygamber yaratmamıştır. Resul yaratmıştır. Resul melekler, kiramen katibi melekleri Resul meleklerdir. Ölüm melekleri Resul meleklerdir. Ve Allah'ın risaletle vazifeli kıldığı Resul melekleri de var. Gene risaletle vazifeli kıldığı Resul cinler de var. Ama Nebi ne cin var ne melek var. Sadece insanlar Nebi'dir. Nebi olabilir. Nübüvvet peygamberlik makamıdır. Ve son Nebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin de hatemidir, sonuncusudur, mührüdür. Nübüvvetin, peygamberliğin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le bittiği açıklanıyor. Ama ondan sonra Risaletin devam edeceği de Kur'an-ı Kerim hükümlerinde yer alıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da bütün kavimlerde nasıl ondan evvel ve onun zamanında bütün kavimlerde Resul varsa ondan bugüne kadar geçen devrede de bütün kavimlerde Resuller hiç eksilmeden hep mevcut olmuşlarsa bugün de bütün kavimlerde Resuller yaşıyorsa ama 1400 seneden beri artık peygamber mevcut değilse Hazreti İsa ile Peygamber Efendimiz Aleyhisselam arasında da 600 yıl gene nebi hiç oluşmamış. Vücuda getirilmemiş Allah-u Teala tarafından nübüvvet görevi kimseye verilmemiş. Ve Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat'ta Hazreti İsa'nın geleceği, Hazreti İsa'ya indirilen İncil'de Ahmet ismiyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın geleceği yazılmış. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'de de nübüvvetin peygamberliğin sona erdiği ama Risaletin devam edeceği kesin şekilde ifade buyuruluyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra da Resullerin geleceği hem Furkan suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde açıklanmış. Hem de Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14 ayetlerinde açıklanmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse sizlere Allah'ın emrini tebliğ ediyoruz.
Mutlu olmak istemiyor musunuz? Söyleyin bana. Niçin dünyaya gönderildiğinizi hiç merak etmiyor musunuz? Siz Allah'ın en kıymetli varlıklarısınız, insansınız. Bütün melekler ve şeytanı temsil eden, şeytanları temsil eden iblis de orada, aynı zamanda cinlerden de birisi. Ve bütün melekler secde ediyor Adem Aleyhisselam'a, ama o secde etmiyor. Ama Allah-u Teala'nın emri secde etmek olduğuna göre Adem Aleyhisselam'a mı secde edilecekti? Hayır. Allah-u Teala ona ruh verdim diyor. Bünyesinde bulunan o kendisindeki ruha secde ediliyor. O ruh da Allah'ı temsil ediyor. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Bütün yaratılan mahlukatı gözden geçirirseniz ne meleklerin bünyesinde ne cinlerin bünyesinde ruh bulunmadığını, Allah-u Teala'nın onlara ruh üfürmediğini, sadece insana üfürdüğünü göreceksiniz. Öyleyse siz üstünsünüz. Meleklerden de cinlerden de peygamber oluşmadığı için üstünsünüz. Peygamber yalnız biz insanlardan oluşur. Ama peygamberlik müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber sona ermiştir, bitmiştir. Ama o noktadan sonra bütün kavimlerde Resuller aralıksız olarak gene gelmeye, vazifelerini yapmaya devam edeceklerdir. Ama nübüvvet hayır. Artık 1400 seneden beri olmadığı gibi, bugün de olmadığı gibi kıyamete kadar da peygamber olmayacaktır. Öyleyse üstün olan sizsiniz. Siz sevgili kardeşlerim, bu bapta, bu muhtevaya dikkatle bakın. Allah Teala sizi mutluluğa davet ediyor. Peki ne olur mu diyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dilemesek ne olur? Dilemezseniz söylediğimiz şeyler söz konusu. 10 ayrı cepheden baktık olaya, ama hem cennet saadetine ulaşamazsınız, hiçbir zaman Allah'ın cennetine giremezsiniz, gideceğiniz yer cehennemdir. Yetmez, hem de dünya saadetine ulaşamazsınız. Neye sahip olursanız olun, şu dünya adı verilen gezegende, başka bir gezegende de yaşamış olsaydınız aynı şey olacaktı. Mutlu olamazsınız, dünya saadetini de yaşayamazsınız. Neden? Allah'ın, yaratıcının kanunu böyle olduğu için. O, hepinizi o kadar çok seviyor ki, şu insanların çoğunun çok fena şekilde korktuğu cehennemden, kullarını vareste kılmak için, ayrı kılmak için, kullarını cehenneme göndermemek için, inanılmaz derecede kolay bir formül koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Diyor ki, ey insanlar, bana ulaşmayı dileyin. Bana mülaki olmayı, ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyin. Sizi cennetime alayım diyor Allah-u Teala. Sadece bir dilek, geri kalanını siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Bu dileğe Allah'a yönelme diyor Allah-u Teala. Üzerinizi de hepimizin üzerine farz kılmış. Zümer 54'te diyor ki, وَاَنِيْبُ اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُ لَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتِيَكُمُ الْعَزَابَ سُمَّ لَا تُنْسَرُونَ. Diyor ki, üzerinize azap gelmeden önce, ister kabir azabı olarak değerlendirin, ister cehennem azabı olarak değerlendirin kıyamet günü, İkisinden de evvel olduğuna göre bu dünya hayatında yapın diyor bunu. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Sonra ne diyor? Ve ona, Allah'a teslim olun. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi bir bütünü ifade ediyor. Nasıl bir bütün? Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan ruhun
ve Çin, yani fizik vücudun nefsin ve iradenin Allah'a teslimiyle noktalanan yeni bir müessese. Yedi safhada dört teslim içeren bir dizayn. Sevgili kardeşlerim, insan olarak Allah-u Teala sizleri yarattı. Kainatın en üstün varlığı olarak yarattı. Ve sizden bir tek şey istiyor. Mutlu olmak istiyorsanız, cehennemden kurtulmak istiyorsanız, ki o da mutlu olmanın ikinci safhası, önce bu dünya mutluluğu, sonra da cennet mutluluğu, o zaman inanılmayacak kadar kolay bir sebeple Allah-u Teala size bu dünyada da mutluluğu vermeye hazır, size mutluluğu yaşatmaya hazır, kıyamet günü de sizi cennetine almaya hazır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde muhtevaya dikkatle bakın. Sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz onu, Allah-u Teala'yı verdiği sözü yerine getirmeye mutlaka ulaştırıyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah-u Teala, Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala onu söylüyor. Allah dilediğini delalette bırakır ama kim Allah'a amini olursa, Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır diyor. Allah'a yönelmek, münib olmak. İşte Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği kelime ve en iyi bir kelimesi, aynı kelime, aynı kökten gelen bir başka kelime, aynı kökten gelen Rum suresinin 32. ayet-i kerimesinde ifade buyurulmuş. Ona baktığımız zaman Rum

Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi vettekuhu diyor. Ona yönel, Allah'a yönel ve ona karşı takva sahibi ol. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman takva sahibi oluyoruz. Ve Allah Teala buyuruyor ki cennete sadece takva sahipleri gider diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse takva sahibi olamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynı bu dizayn. Diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8 ayetlerinde اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Diyor ki Allah Teala, onlar muhakkak ki bize ulaşmayı, mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı muhakkak ki onlar dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, anlıyor musunuz ne söylediğimi? Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a yönelin. Üzerinize 12 defa farz kılınmış Allah'a yönelmek ve Allah'a ulaşmak. Öyleyse Allah'a ulaşmanız, Allah'a ulaşmayı dilemeniz, ikisi de üzerinize farz kılınmış. Olmazsa o zaman Allah'ın ayetlerinden dünyadaki ilminiz neyi ifade ederse etsin, dünyada hangi seviye bir ilmin sahibi olursanız olun, Allah Teala size onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diye değerlendiriyor. Allah'ın kitabında öyle kaydediliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz? Bir dilek şu kalbinizden Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sonra siz bize telefonlarla ulaşmaya çalışacaksınız. Bu mutluluk varmış da biz nasıl bundan haberdar olmadık? Neden bize bunu, bu bilgiyi ulaştırmadılar diye hayıflanacaksınız hayatınızın daha evvelki devreleri için. Ama kimseyi suçlamayın. Onlar da bunu size söyleyemezlerdi. Çünkü bilmiyorlardı. Din adamları dinlerini Kur'an-ı Kerim'den değil, İnsanların yazdığı kitaplardan öğrendiler. Ve müfredat programlarında o öğrendikleri nesneler yazılı sadece. Öğrendikleri şeyler. Aralarında çok üst seviye fıkıh alimleri var. Kelam alimleri var. Çeşitli branşlarda çok iyi seviye öğrenim görmüşler, kıymetli ilim adamları. Ama Kur'an-ı Kerim'in ruhunu bilmiyorlar. Bilmemekte haklılar mı? Evet, çünkü onlara öğretilmedi. Ve onlar
öğretebilirler. Bunun için ücret alırlar devletten. Profesör oldukları için, doçent oldukları için. Ama öğrettikleri şey kendi öğrendikleri müfredat programının gerekleridir. Oysa ki bütün o ilimleri bir kenara bırakın ve size söylediğimiz bu basit şeyi düşünün. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın hiçbir zaman cehennemden kurtulması mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın ise cehenneme gitmesi mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, dikkat ediyor musunuz sözüme? Bir tek dilekten bahsediyorum size. Vakit geçirmeyin. Bir an evvel mutluluğa adım atın. Allah'a ulaşmayı dileyin. O zaman Allah'a çok hamd edecek, çok şükredeceksiniz. Sizi insan olarak yarattığı için. O muhteşem mutluluğu size yaşattığı için. Ne olur? Allah Teala bir defa madde bir. Neden Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cennete gidermiş? Neden dilemeyen kişi cehenneme gidermiş? Neden cehenneme gittiğini anlattık. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehenneme gider diyor Allah Teala. Açık ve kesin. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Üstelik de benim ayetlerimden de gafildir diyor. Peki Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah diyor onları kendisine ulaştırır. Hem Rad 7'de söylüyor, Rad 27'de söylüyor, hem de onları kendisine ulaştıracağını Şura 13'te söylüyor. Onların ruhlarını kendisine mülaki kılacağını, kendisine ulaştıracağını, onları kendisine hidayet edeceğini, onların ruhlarını kendisine ulaştıracağını söylüyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, öyleyse neden? Hala anlamıyor musunuz? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, o zaman Allah Teala sizi tağutun dostu olarak mütalaa ediyor. Ki realite böyle olduğu için zaten siz size düşeni bir türlü yapıp Allah'a ulaşmayı dileyemiyorsunuz. Şeytan size devamlı tesirde. Bakın Bakara 257'de ne diyordu Allah Teala? Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Zikir yaparlar, nefslerinin kalbi nurla dolar. Vellezine keferu evliyahumut tagute yuhrucunehum minen nur ile zulumat diyor. O kafirlere gelince onlar da Allah'ın değil, tagutun dostlarıdır. İnsan ve cin şeytanların dostlarıdır. Onlar da tagut tarafından kalpleri nurlanmış olsaydı bile tekrar karanlığa götürülecekti. Onları nurdan zulmete götürür diyor. Onlar da tagut tarafından nurdan zulmete götürürler diyor. Bakara suresi 257. ayet-i kerime. Öyleyse kimmiş Allah'ın dostları? Amin olanlar. Amin olan kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Onlara amin olan diyor Allah Teala. Yani bu aminu olan kişi Allah'a ulaşmayı dilediği cihetle müminler zümresinin içindedir. O mümin olmak şerefine ermiştir. Hala biliyoruz ki içinizden %90'ı ben Allah'a inanıyorum öyleyse müminim diye düşünür. Böyle olduğunu hatta emindir. Ama hiç kimse Allah'a inanıyor diye mümin olamaz. Mümin olabilmeniz için Allah'a inanmanız yetmez. O Allah'a müracaat edeceksiniz. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diye. Hem de sözde Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum demeniz yetmez. Kalbiniz isteyecek bunu. Allah Teala hep kalbinize bakar. Kalbinizdeki talebi sadece görmez. Hem görür, hem işitir, hem bilir.
Allahü basirül bil ibad diyor. Allah kullarını görücüdür, görendir.

Allah semidir diyor Allah Teala, işitendir. Allah'ın alim sıfatı, esması Allah'ın bilen olduğunu söylüyor. Allah kalplerde olanı bilir diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz size mutluluğun reçetesini veriyoruz. Ama bu sizin dileğinize bağlı bir şey. İsterseniz kendinizi mutlu edebilirsiniz, isterseniz mutsuz. Hiç kimse başkaları sebebiyle değil, kendi sebebiyle mutsuz olmanın dışında bir hükme tabi olmaz. Kim mutluysa o kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemiştir de mutlu olmuştur. Kim de mutsuzsa o da gene kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilememiş de mutsuz olmuştur. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah'ın sizin için tayin ettiği muhtevaya dikkat edin. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden mutluluğa ulaşamaz. Dilerseniz ne olur? Dilerseniz Allah Teala üzerinizde rahim esması ile tecelli eder. Bu tecelli, eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız henüz gözleriniz Allah'ın ilmine karşı kördür. Görme hastanızın üzerinde gışavet adlı bir perde vardır. Kulaklarınız bir vakrayla örtülüdür, sağırdır. Aynı zamanda işitme hastanız, semih hastanız mühürlüdür. Kalbiniz mühürlüdür ve kalbinizde idrake mani olan ikinnet vardır. İşte Allah Teala bu faktörlerin hepsini sizden kaldıracaktır. Hastalar üzerindeki ve uzuvlar üzerindeki engelleri alan Allah, bu engelleri aldıktan sonra nefsinizin kalbinin içine ihbat koyar. Sizi muhbit kılar. Böylece 7 tane furkan alırsınız Allah-u Teala'dan. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyin ki diyor. Allah'a amin olun ki. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Ne yapıyor Allah-u Teala? Bu furkanların verilmesi 5-6 dakikalık bir olay. 5-6 dakika içinde kör, sağır ve dilsiz olan insan, insanoğlu Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde, yani kalbiyle dilediği takdirde Allah-u Teala aynı anda biliyor, işitiyor ve görüyor kalbindeki talebi. Derhal tecelliye başlıyor rahim esmasıyla. Bu tecelli 7 ayrı cepheden kişiyi etkiliyor. Onu gören, işiten ve idrak eden bir insan hüviyetine sokuyor. Yetmez. Bu 7 furkanın her birinde Allah-u Teala onun günahlarının 7'de 1'i kadar sevap adresine sevap yazıyor. Neticede günahlarını örtmüş oluyor. Ne olur? Şu olur. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Müminin 102. Kimin de günahları sevaplarından fazlaysa onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen kalmak üzere. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Müminin 103. Öyleyse sadece 2 çeşit insan var. Günahları sevaplarından fazla olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel herkesin günahları sevaplarından fazladır. Eğer nadir insan çıkar ama onlar eğer
gerçekten hem Allah'a ulaşmayı dilememişlerse, hem de sevapları günahlarından fazlaysa, belki birkaç trilyonda bir insan, onların da sevaplarını azaltıyor Allah Teala. Hücurat 14'te Allah'a ulaşmayı dileyin ki diyor Allah Teala, Allah sizin sevaplarınızı azaltmasın, kazandığınız dereceleri azaltmasın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Belki bu söylediklerimle oyalanacak zamanınızın olmadığını düşünürsünüz. Ama bu hayat bir gün sona erecek. O zaman cehennemde kafanızı çok taşlara vurursunuz. Ayrıca yalnız sizin mutlu olmanız için size bilgi aktarmakla vazifelendirdik. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes cehenneme gidecekse, Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine girecekse, hangi sebeple girecekse, sevapları günahlarını aşacağı için. Herkesin biraz sevabı vardır, mutlaka vardır. Olmayan insan olmamıştır, olmayacaktır insanlık tarihi boyunca. Ve böyle bir dizaynda o kişinin bütün günahlarını Allah-u Teala örttüğü zaman ne olur? O kişinin sevapları günahlarını aşar. Gideceği yerde Allah'ın cenneti olur. Kesin olarak o kişi Allah'ın cennetine girer. Peki sevgili kardeşlerim, olay bu kadar açık ve kesinse ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah-u Teala günahlarını örtüyorsa, dilemeyenlerin ise kaybettiği dereceler daima kazandıkları derecelerden fazla olduğu için cehenneme gidecekse, o zaman kendimize zulmetmiyor musunuz? Yoksa size ukalalık ettiğimizi mi düşünüyorsunuz? Sizler için olduğumuza yoksa inanmıyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, diyorum ki ne kaybedersiniz? Allah'a ulaşmayı dilerseniz ne kaybedersiniz? Eğer Allah Teala sizi bu kadar çok seviyorsa ve sadece bir dilekle sizi cennetine almayı garanti etmişse, bunu söylüyorsak size, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin sevapları günahlarından fazladır. İşte Allah-u Teala hüsranda olanların tarifini veriyor müminin 103'te. Kimin diyor kıyamet günü günahları sevaplarından fazlaysa, onlar cehenneme gireceklerdir, ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Kimmiş hüsranda olanlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Şimdi vel asr süresine bakıyoruz beraberce. Vel asr diyor Allah Teala. İnnen insane lefî hüsr. İllellezîne âmenû ve âminus salâti ve tevâsav bil hak ve tevâsav bil sabr. Diyor ki Allah Teala, asra yemin olsun ki, zamana yemin olsun ki insanlar hüsrandadırlar. Yani insanların hepsi cehenneme girecekler. İllellezine amenu, ama amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyor Allah Teala. Onlar hüsranda değildir. Hüsranda değilse kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden fazla olanlar. Hangi ayete dayalı? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine dayalı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onların günahlarını
örtüyor. Örtmüşse o kişinin sevapları günahlarını aşmış oluyor. İşte bu bir kurtuluş reçetesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bize bunları öğretmiş. Şimdi biz size diyoruz ki siz kendiniz yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyen veya dilemeyen sizsiniz. Dilediğiniz takdirde gideceğiniz yer Allah'ın cenneti ise, dilemediğiniz takdirde mutlaka Allah Teala cehenneme gönderecekse, bu ayetler gereğince, o zaman bütün bunları dinleyen, bizden dinleyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilememesi akıllılık mı sizce? Kendini bile bile cehenneme mahkum etmesi. Söyleyin kendi kendinize, kendinize hesaba çekin. Unutmayın. Bir insan sadece kendi kararlarıyla cehenneme gidebilir. Cennete giren insanın cennete girmesine Allah'a ulaşmayı o kişi dilemişse gene kendisi sebep olmuştur. Hiç kimse başka birinin cehenneme gitmesine sebebiyet veremez. O kişi cehenneme sadece kendi yaptıkları sebebiyle girer. Dikkat edin, Allah'ın kanunu kaybettiğiniz derecelerin kazandığınız derecelerden fazla olması halinde gideceğiniz yerin cehennem olmasıdır. Kazandığınız derecelerin kaybettiklerinizden fazla olması halinde cennete gidecek olmanızdır. Dikkat edin ki kaybettiğiniz dereceleri sadece kendi iradenizle yaptığınız olaylar sebebiyle kaybedersiniz. Hiç kimse size ne yaparsa yapsın sizin derecat kaybetmenize sebebiyet veremez. Siz kendi iradenizle neye karar verirseniz, neyi yaparsanız sadece o yaptıklarınız sebebiyle negatif derece kazanabilirsiniz. Başka birisi size bir kötülük ederse o kişi derecat kaybeder ama siz onun kaybettiği derecatı kazanırsınız. Öyleyse başka birinin yaptığı kötülük sizi cehenneme sevk edemez. Bilakis derecat kazandırır. Ama başka birisi size iyilik ederse bundan derecat kazanmazsınız ama o kazanır size iyilik ettiği için. Sevgili kardeşlerim, önemli mi derecat? Evet, kıyamet günü dereceleriniz size gösterilerek bir görüntüyü oluşturacak. Hayat filminizi göreceksiniz. Üç boyutlu olarak boşlukta oynayacak. Her saniye derecat kazandığınızı veya kaybettiğinizi göreceksiniz. Hayatınızın her saniyesinde. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, diyoruz ki ha benim canım, sevgili kardeşim, neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsun? Bir dilek, sadece bir dilek, seni mutlaka Allah'ın cennetine götürecek olan Allah'ın garantisi altında. Söylediğimiz ayetleri din alimlerinden gidin, öğrenin. Ve kendinize yazık etmeyin. Sevgili kardeşlerim, bizi ne üzüyor biliyor musunuz? Şu 70 milyona yaklaşan Türkiye halkının çok büyük bir kısmı bu söylediklerimizi bilmediği için cehenneme gidecekler. İşte bu bizim kalbimize bir azap olarak oturuyor. Bundan derin bir sorumluluk hissi duyuyoruz. Çünkü din öğreticilerinin büyük kısmı bu hakikati sizlere ulaştırmıyor. Sevgili kardeşlerim, onları suçlamıyoruz. Bilmiyorlardı.
öğrendikleri zaman da onların gururlarına ağır geliyor bu. Onu da takdir ediyoruz. Ama Allah'ın katındaki sorumluluklarını azaltmaz ki onların. Sevgili kardeşlerim, onlar sizlere öğretmediler, öğretmiyorlar diye sorumlu, ama kendinizden sorumlu olan asıl sizsiniz. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın cennetine giremezsiniz. Mutluluğu yaşayamazsınız. Yazık etmiyor musunuz kendinize sevgili kardeşlerim? Yazık etmiyor musunuz?

Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden kendinize zulmediyorsunuz? Buna hakkınız var mı? Bir sorun bakalım kendi kendinize. Buna hakkınız var mı? Kendinize zulmediyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemeyerek. Ve 60 milyondan fazla insan bu ülkede cehenneme gidecekse, bu bilgiye sahip olmadıkları için gidecekler. Bilseler ki bir taleple, bir Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah Teala onları mutlaka cennetine alacak. Neden dilemesinler? Ben de size soruyorum. Neden dilemiyorsunuz? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, hepinizin Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemenizi Yüce Rabbimizden niyaz ederek, Allah Teala'nın size bunu mümkün kılmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki sizlerle bir defa daha birlikteyiz. Bir beraberlik ki Allah da bizimle beraber. Ne zaman sizlerle sohbet yapsak, hangi konuyu anlatırsak anlatalım, konunun içinde mutlaka Allah vardır. Neden vardır? O bizi yaratandır. Her an onun kiramen katibi melekleri ne yapıyorsak onu mutlaka üç boyutlu olarak filme alır. O kadar mı? Hayır. O işlemi biz yaparken acaba kafamızda ne var? Hedefimiz ne? Neyi gerçekleştirmek üzere, ne yapmak üzere o olayı vücuda getirdik? Bu da ayrıca çekilir. Neden? Kıyamet günü hesaba çekilmeyi Allah Teala başkalarına bırakmamış. Bize bırakmış. Biz kendi kendimize hesaba çekeceğiz. Nasıl haksızlık yaparız? Hesaba çekmek bize bırakılmış ama rakamların oluşması bize bırakılmamış. Sevgili kardeşlerim,

Bütün olaylar için Allah Teala derece tayin etmiştir. O keramin katibin melekleri bunu en iyi bilenlerdir. Sevgili kardeşlerim, olaylar vardır, bize derecat kazandırır. Başkalarını mutlu edecek bir davranışta bulunuruz, derecat kazanırız. Olaylar vardır, bize derecat kaybettirir. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işleriz, derecat kaybederiz. Allah'ın emrettiği bir olayı gerçekleştirmeyiz, derecat kaybederiz. Nasıl yani? Allah Teala buyuruyor ki, namaz kılın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şekillendirmiş Kur'an'a göre. Günde 5 vakit namaz azdır. Buna kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti, 2 tane de sünnet eklerseniz, o farzlarla beraber olan sünnetleri saymıyoruz. Onlar da var tabii. 7 vakit eder. Bu sünnetten olan şeyleri insanları yapmadığını düşün. Onlar derece kaybederler mi? Kaybetmezler. Ama yaparlarsa derece kazanırlar. Allah yolunda bir hizmet ettikleri için, Allah'a olan sevgilerinden farz olmayan bir hususu da gerçekleştirdikleri için. Bir başka ifadeyle, zamanlarının o kısmını hayırlı bir alanda namaz kılarak geçirdikleri için. Derecat kaybetmek ve kazanmak. Her an ya bir derecat kazanıyoruz ya da kaybediyoruz. Olur mu böyle, olur mu demeyin. Olur, olur. Allah Teala zikri farz kılmış mı? Kılmış. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila diyor. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Peki, ara sıra zikri farz kılmış mı? Kılmış. Ve daimi zikirde farz kılmış mı? Kılmış. Ayaktayken de, otururken de, yan üstte yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Öyleyse ara sıra zikretmek farz. Günün yarısından daha fazla zikretmek de farz. Daimi zikir de farz.

Allah Teala daimi zikri farz kılmışsa ve her gün 24 saatten oluşuyorsa ve insanlar o muhteva içerisinde zikrettikleri zaman parçası kadar derecat kazanırlar. Üzerimize farz kılındığı için zikir yapılmayan devrede kaybederler. Bu kayıp çok önemli bir kayıp değildir, derecat kaybı. Buradaki derecatın seviyesi düşük ol, kaybedilen derecenin seviyesi çok düşük olduğu için, ama kaybedilir. Öyleyse ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yatıyorsunuz. Üç halin üçünde de Allah Teala zikretmenizi istiyor. Sevgili kardeşlerim, muhteva içinde

bütünün bir parçası olarak görev yapmalısınız. Biz de herkes gibi bir insanız. Öyleyse Allah-u Teala ne demiş? Sabah kalktığın zaman, öğlende, ikindide, akşamda ve yatsıda namaz kıl. Beş vakit namaz üzerimize farz kılınmış. Sonra da iki sünnet çıkmış. Sabah namazı ile öğle namazı arasında kuşluk sünneti. Yatsı namazıyla sabah namazı arasında teheccüd sünneti. Sevgili kardeşlerim, bunları yaparsak derecat kazanır mıyız? Kazanmayız. Yapmazsak derecat kaybeder miyiz? Hepsinde değil. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını kılmazsak derecat kaybederiz. Ama sabah namazıyla öğle namazı arasında kıldığımız kuşluk sünnetini kılmazsak derecat kaybetmeyiz. Yatsı namazıyla sabah namazı arasında kıldığımız teheccüd sünnetini kıldığımız zaman, kılmadığımız zaman gene derecat kaybetmeyiz. Allah Teala bizlere bir imkan hazırlamış. Bizi mutlu etmek için. Namaz kılmak bir mutluluktur. Bizi mutlu etmek için zikir yapmak bir mutluluktur. Bir, kafanız hep bir şeylerle meşgulken zikir yaparsınız. Ama kafanız zikri dizaynınız Allah'a yönelik değildir. Allah, Allah, Allah dersiniz içinizden. Ama kafanızda bin bir türlü yanlışlıklar dolaşır. Buna rağmen derecat kazanırsınız. Zikrettiğiniz için derecat kazanırsınız. Bir de gerçekten Allah'ı düşünerek zikretmek vardır. Her an Allah'ı düşünerek zikretmek söz konusudur. Zaten Allah kelimesini tekrar ediyorsunuz. O zaman daha çok derecat kazanırsınız. Sevgili kardeşlerim, işte bu muhteva içerisinde insana bakalım şimdi beraberce. İnsan başkalarıyla birlikte yaşamak mecburiyetinde olan bir varlıktır. Yalnız başına yaşayamaz. Her açıdan hepimiz başkalarının yaptığı bir şeylere muhtacız. Yemek yemek mecburiyetindeyiz, giyinmek mecburiyetindeyiz. Bunlar hep başkalarının hazırladığı bir statüden faydalanmak suretiyle gerçekleştiririz. Ekmek yapanlar ekmeğini yapıp satarlar. Oradan elde ettikleri kârla bütün ihtiyaçlarını temin ederler. Herkes için aynı şey söz konusudur. Kazandığınız para ihtiyaçlarınızın temini için. Durum buysa, mutlu olmak mı istiyorsunuz? O zaman bugünkü, bu akşamki konumuz olan başkaları için yaşamayı hedef alacaksınız. Sevgili kardeşlerim, bir günde kaç kişiyi hangi davranışınızda mutlu ettiniz? İşte siz de o kadar mutlusunuz. Ne kadar zikir yaptınız? O kadar mutlusunuz.
Başkaları için bir mürtülü desise düşünen, insanları aldatmayı bir marifet sayan, aldıkları borçları iade etmeyi düşünmeyen insanlar, onlar bir hayat boyu mutsuzluğa kendilerini mahkum edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, dünyaya gelirsiniz, ne kadar ömrünüz varsa o kadar yaşarsınız ve bu dünyadan ayrılırsınız. Hiç kimse için bunun dışı söz konusu değildir. Peki, sevgili kardeşlerim, nasıl yaşamamız lazım? Başkaları için yaşamamız lazım. Ne kadar hayatımızı başkalarının mutluluğuna vakfedersek, hayatımızın ne kadar büyük bir kısmını onlar için harcarsak, o kadar çok mutlu oluruz. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı tanzim ederken öne hep başkalarını alın. Gününüzü dizayn ederken başka kimlere o gün hangi açıdan yardım edeceğinizi düşünün. Bunu hayatınızın vazgeçilmez bir umdesi olarak değerlendirin. İşte Allah'ın indinde en yüksek seviyede olan toplum, bütün fertleri başkaları için yaşayan insanlardır. Sahabe böyle bir gerçeği yaşamışlar. Başkaları için gerçekten yaşamışlar mı? Hadiseyi hatırlayacaksınız. Bir defa daha, belki ilk defa duyanlar olur. Bizi ilk defa dinleyenler olur. Bir defa daha anlatmak istiyoruz. Uhud Savaşı'nda yaralanan sahabeler ağır bir noktadalar. Hayatlarını kaybetmek üzereler. Hazreti Ömer elindeki su kabıyla odaya dalıyor ve bir sahabe su diyor, ya Ömer su. Ömer hemen ona koşuyor, Hazreti Ömer. Suyu uzatıyor. Fakat tam suyu uzattığı zaman gene şehit olmak üzere olan bir sahabe, ya Ömer su diyor. Birinci sahabe diyor ki, ya Ömer suyu ona götür. O benden daha fazla buna muhtaç. Hazreti Ömer bu sözü şehit olmakta olan bir kişinin son sözleri olarak değerlendiriyor. O son sözün de mutlaka yerine getirilmesi lazım. Hemen gerçekleştiriyor. Koşuyor ikinciye. Tam ikinciye var, su kabını uzattığı sırada üçüncüsü ya Ömer su diyor. Üçüncü bir sahabe. O da şehit olmak üzere. İkinci sahabe de aynı şeyi yapıyor sevgili kardeşlerim. Ya Ömer suyu ona ver. Bu da şehit olmakta olan birisinin son sözü, vasiyeti. Onu gerçekleştirmek üzere Hazreti Ömer harekete geçiyor. Üçüncüye vardığı zaman üçüncü şehit olmuş. Suyu içemeden. İkinciye koşuyor, ikinci de şehit olmuş. Birinciye koşuyor, birinci de şehit olmuş. Acaba fedakarlığın derecesini anlatabildik mi? İnsan hayatında suyun en önemli olduğu nokta o noktadır. Şehit olmak üzere olan insanın.
su ihtiyacı. Sevgili kardeşlerim, onlar diğer kardeşleri için yaşadılar. Hayatlarını seve seve başka kardeşleri için feda ettiler. Sevgili kardeşlerim, o devir herkesin birbirine sevdiği, koruduğu, düşmanlarına karşı hayatlarını seve seve feda edebildikleri, kardeşleri için, arkadaşları için her türlü fedakarlığı yapabildikleri bir devirdi. Osmanlı tarihi boyunca da bir nevi sahabe hayatı yaşanmıştır. Osmanlı'nın da hepsi tasavvuftandı. Tarikatlar ayrı ayrı bölümleri kapsardı. Saray erkanı Mevlevi'ydi.

ve çalışanlar, ustalar, çıraklar, kalfalar, nakşiydi. Asker,

Önce bayramın veli tarikatının sahipleriydi. Yeniçeriler şeyhimiz, mürşidimiz Hacı Bektaş Veli diye köz vururlardı. Sevgili kardeşlerim, hiçbir tarikat diğerinden aslında farklı değildir. Hepsi insan ruhlarını Allah'a taşır. Kendinizi başkalarına adamak gibi bir hedefin arkasındaysanız sevgili kardeşlerim, o zaman sizler Allah'ın en üstün dostları olursunuz. Ve Allah'ın dostu olmak artılardan bir tanesi, bir başkası, o zaman siz mutlu olursunuz. Kim başkaları için yaşıyorsa, o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Gayretleri başkalarını mutlu ettikçe, o mutlu ettiği insanlardan daha fazla mutluluğu Allah-u Teala ona ulaştıracağı için, o onlardan her zaman daha fazla mutlu olur. Onların her birinden daha fazla mutlu olur. Huzur, mutluluk. Allah'ın bütün insanlardan istediği şey budur. Mutlu olmak. Bunu ancak başkalarını mutlu etmeye başladığınız zaman yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. Ne kadar çok insanı hangi ölçüde mutlu edebilirseniz, o ölçüde siz mutlu eder olursunuz. Her birine verdiğiniz mutluluğu siz de yaşarsınız. Ne kadar çok insana mutluluk verirsiniz, onların her birinin o kadar çok katı mutluluğu yaşarsınız. İşte başkaları için yaşamak budur. Onlar için hayatta olmak, onlar için yaşamak, onların mutlu olduklarını gördükçe mutluluğu yudum yudum içmek. Sevgili kardeşlerim, bu pencereden baktığınız zaman her şey o kadar güzel görünüyor ki. Bunu yapanlar Allah-u Teala'ya hep mutluyum diye bağırmak ihtiyacını duyarlar. Sevgili kardeşlerim, insanı mutsuz yapan şey ibadetleri yapmamaktır. İnsanı mutsuz yapan asıl şey de başkalarına kötü davranmaktır. Başkalarını küçültmeye çalışmak, onları insanların gözünde kötü bir durumda göstermek, bu imajı vermeye çalışmak ancak şeytanın dostlarının yapacağı bir şeydir. Bunu da dedikodu adlı bir standart içinde gerçekleştirebilirler. Ve her dolaşan şayanın arkasında mutlaka bir yalan payı, ilave payı vardır. Sevgili kardeşlerim, başka insanlardan bahsederken sadece onların güzel taraflarını, övülecek taraflarını söylemeye çalışın. O zaman hem siz mutlu olursunuz bunu söylediğiniz için, hem de o kişi kendisi için söylenenleri duyduğu zaman o da mutlu olur.
Sevgili kardeşlerim, insanlarda nefse denilen bir vücut var. Nefs. Hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Hiçbiriniz ben nefsimi tanımam, ben nefsimi bilmem diyemezsiniz. Rüyalarınızı yaşadığınız vücudunuzun adı nefstir. Diyebilir misiniz? Kim bilir ne kadar çok rüyayı hatırlıyorsunuzdur. Sevgili kardeşlerim, işte o nefsiniz var ya, başlangıçta %100 afetlerle doludur. O afetlerle olan nefsinizi Allah'ın nurlarıyla doldurabilmek için zikrinizi arttırmak durumundasınız. Şunu fark edeceksiniz, zikriniz arttıkça daha mutlu bir insan olursunuz. Acaba bunun sebebi ne? Bunun sebebi zikriniz arttıkça nefsinizin kalbine dolan nurlar da artar. Nurlar sizi mutlu edecek olan güzellikleri nefsinizin kalbinde başlangıçtan itibaren mevcut olan afetlerse sizi mutsuz edecek davranışları temsil ederler. Ve de nefsinizin kalbindeki afetler hangi yüzdede azalıyorsa siz o yüzdede mutlu olursunuz. Nefsinin kalbindeki afetler %51 azalan bir insan yarı yarıya mutlu yaşar. %80 azalan bir insan mutluluğun %80'ini yaşar. %100 azalan bir insan mutluluğun tamamını yaşar. Sevgili kardeşlerim, ne kadar kendinizi başkalarının mutluluğuna adarsanız, o kadar kendinizi düşünemezsiniz. Başkalarını düşünmekten kendinizi düşünmeye vakit bulamazsınız. Başka insanların hizmetinde olursunuz. Onlara sizin sözlerinize dayalı olarak mutluluk ulaştıkça bundan asıl siz büyük bir mutluluğu çıkartırsınız. Buna dayalı olan mutluluğu asıl siz yaşarsınız. Kim başkalarını mutlu kılarsa onların her birinin yaşadığı mutluluğun yarısı ona da verilir. Dikkat edin, davranışlarınızda kimi mutlu ettiyseniz siz de mutlu olduğunuzu fark edeceksiniz. Ne zaman başkalarını mutsuz kılarsanız, bir haksızlık yaparsanız, onların hüznüne, üzüntüsüne sebebiyet verirseniz, o zaman sizin de kalbiniz kararacaktır. Huzursuz olacaksınız. Bir insanı huzura ve mutluluğa götüren en büyük faktör zikirdir. Zikir boyunca bir insan mutsuz olamaz. İşte Osmanlı dünyadaki en mutlu insanlardan oluşuyordu. Ve herkes 7 vakit namaz kılardı. Herkesin bir mürşidi vardı. Herkes nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapardı ki nefs tezkiyesini yapmayan kimseler yok gibiydi.
Bu dizayn içerisinde bir Osmanlı elbette dünya hakimiyetinin simgesi olacaktı. Elbette savaşları kazanacaktı. Çünkü Allah hep Osmanlı'dan yanaydı. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizayına bakın. Yavuz Sultan Selim askerleriyle beraber Gobi Çölü'nü geçerken ordu yorgunluktan bitkin. Günlerdir yoldalar ve o yakıcı güneş altındalar. Ve Yavuz Sultan Selim atından iniyor, yürümeye başlıyor. Vezirler dayanamıyor. Sultanım diyorlar, asker zaten perişan. Siz de atınızdan indiniz. Onlar yürüyebilecek durumda değil ama bakın hepsi atlarından indiler. Yürümeye çalışıyorlar. Yavuz Sultan Selim diyor ki, görmüyor musunuz diyor. Önde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devesinden inmiş yaya yürüyor diyor. Ben onun arkasında bu zavallı Selim diyor. Nasıl at üzerinde kalabilirim? Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'yı inceleyin. Seveceksiniz. Hayır, bizim ülkemizin tarih dersi kitaplarından değil. Başka bir yerden inceleyeceksiniz. Yavuz Sultan Selim'i, onun dışındaki bütün padişahları A'dan Z'ye Yılmaz Öztuna'nın Büyük Osmanlı tarihinden okuyun. O zaman cildinize hayran olacaksınız. Aynı yanlışlık hala devam ediyor. Hala Osmanlı'yı insanlara kötüleyen bir tarih dizaynı okullarımızda çocuklarımızın kafasına yerleştiriliyor. Ne kalmış ki Osmanlı'dan sonraki hayatını övülecek sevgili kardeşlerim? Nesi kalmış ki? İşte dünyadaki en az suç işlenen tek ülkeyken Osmanlı İmparatorluğu bugün dünyada en çok suç işlenen üçüncü ülke haline gelmişiz. Bununla mı övüneceğiz? Arkasında ne var? Ne olduğunu zannediyorsunuz? Arkasında bir tek sebep var. Oradan Allah'tan ayrılmamız. Kim Allah'tan ayrılırsa bunun cezasını hayatında ödemek mecburiyetindedir. Çünkü Allah mutluluğu emreder, mutluluğun formülünü verir. Mutluluğun formülü başkaları için yaşamaktır. Tasavvufu yaşayan herkes aslında daimi zikre ulaştığı zaman mutlaka başkaları için yaşayan birisi olur. Alternatifi yok. Her an nefsinin kalbindeki afetlerin yokluğu sebebiyle her an başka birilerine hizmet için bir gayretin içinde olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir gün siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey öylesine güzel ki. Eğer siz Allah içinseniz, eğer siz etrafınızdakilere Allah için yardım ediyorsanız, eğer siz onlar için yaşıyorsanız, başkaları için yaşıyorsanız, herkes sizin için kıymetliyse, insanlar karşınızda değil, yanınızda olur.
Hep dostlar içinde yaşarsınız. Sevdikçe sevilirsiniz. Sevmeyen insan, başkalarını sevmeyen insan başkaları için yaşayamaz. Sevgi yaşamın, hayatın yakıtıdır. Sevgi yoksa araba, yakıt yoksa araba gitmez. Sevgi yoksa yaşantınız yaşantı sayılmaz. Bir ömür boyu mutsuz olan bir insan bu dünyadan mutsuz olarak yaşamış ve mutsuz olarak ayrılmıştır. Neden böyle yapalım ki sevgili kardeşlerim? Başkalarını sevmek varken onlar için yaşayıp her birine verdiğiniz mutluluk kadar Allah'tan mutluluğun size gelmesini temin etmek varken kat kat bir insanın yaşadığı mutluluğun kat kat fazlasını yaşamak varken neden başkaları için yaşamamak? Diğer gem olmamak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın indinde hepinizin biliniz ki bir yeri var. O yeri daha yukarı, daha yukarı, daha yukarı çıkarmak, Allah'a bir hayat boyu her gün biraz daha yakın olmak, yaklaşmak. Bu sizin elinizde. Biliyorum şimdi bana diyeceksiniz ki biz ibadetlerimizi yapıyoruz. Tamam. Biliyorum o ibadetler arasında zikir de var. Üstelik de devamlı arttırmaya çalışıyorsunuz. Da tamam. Sevgili kardeşlerim. Onlara da, etrafınızdaki insanlara da bu güzelliği aşılamaya çalışmalısınız. Hepiniz etrafınızdaki insanların mutluluğundan sorumlusunuz. Neden onlar sorumlu değil de, neden başkaları diğerlerinin sorumluluğuna sahip değil de siz sahipsiniz? Çünkü siz Allah'ı bizden öğrendiniz. Allah'ın bütün insanlara yüklediği görevin başkalarını mutlu etmek olduğunu siz biliyorsunuz, onlar bilmiyor. Onlar hiçbir şey öğrenmediler. Onlar şu hayat denizinde kendileri devamlı kandırıldığı için başka insanları kandırmayı öğrendiler. Kendilerine kötülük yapıldığı için başka insanlara kötülük yapmayı öğrendiler. Sevgili kardeşlerim, her kötülük İntikam hissi doğurur. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun bir olaydır. İşte tamamının iyilerden oluştuğu bir toplum, mutluluk dizaynını en üst boyutta yaşarken, insanların kötülükler de birbirine yarıştığı bir toplum, mutsuzluğun en üst düzeyini yaşar. Öyleyse Osmanlı'yı nasıl yad etmezsiniz sevgili kardeşlerim? Nasıl hatırlamazsın o türküyü diye bir şiir vardı. Osmanlı'yı nasıl yad etmezsiniz? Osmanlı'yı nasıl yad etmezsiniz? Osmanlı'yı nasıl yad etmezsiniz? Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha me as salavat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. عليهم قائل المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha gene beraberiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bu beraberliği Yüce Rabbimiz bizlere nasip etti. Öyleyse mutlaka Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bütün güzellikleri sizinle olsun diye dua ederiz. Bu akşamki konumuz ruh nedir? Biliyorsunuz ki biz insanlar fizik vücut, ruh ve nefs olmak üzere üç ayrı vücudun sahibiyiz. Her ne kadar bir takım insanlar ruhla nefsi aynı şey zannederlerse de bunun büyük bir hata olduğunu defaatle buradan sizlere anlattık. Ruh, Allah'tan bize emanet olarak verilmiş olan, tekrar Allah'a bu dünya hayatını yaşarken mutlaka göndermek, döndürmek mecburiyetinde olduğumuz bir varlıktır. Ruhumuzu mutlaka şu dünya hayatını yaşarken Allah'a iade etmek, göndermek mecburiyetindeyiz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ruhun sahibi Allah'tır. Hepinizin ruhu Allah'tan gelen ve size verilen bir emanettir. Bu emaneti onun sahibine teslim etmekle 12 defa mükellef kılınırız. Ruh Allah'tan gelmiştir. İnsandaki bir emanettir. Mutlaka Allah'a dönecektir. Eğer siz ruhunuzu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmazsanız, ölümünüzden sonra ruhunuzu Allah kendisine, Azrail Aleyhisselam veya onun yardımcı melekleriyle mutlaka geri döndürtür. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda bir ruhunuz var, Allah'tan gelen Allah'a tekrar geri dönecek. Nefsiniz mi? O Allah'tan gelmemiştir. Sizde bir emanette değildir. Sizinle beraber olsun diye Allah Teala tarafından yaratılmış olan ikinci vücudunuzdur. Ve geceleri rüya adı verilen olayları o ikinci vücudunuzla yaşarsınız. Ne Allah'tan gelmiştir ne de Allah'a geri dönmesi söz konusudur. Öyleyse nefs ne yapar? Biz öldükten sonra her zaman gittiği, hayattayken de bizden her gece ayrılır, uyuduğumuz zaman, bayıldığımız zaman ayrılır, öldüğümüz zaman da ayrılacak. Hayattayken bizden ayrılan nefsimiz nereye gider? Geceleri uyuduğumuz zaman dilediği her yere gider. Bütün alemlere gitmek yetkisinin sahibidir. Ama yıldızların bulunduğu kademelerde, yani emr alemine yükselmek imkanının sahibi değildir. Zülman aleme gidebilir. Berzah alemine zaten gider. Berzah alemi onun gerçek alemidir. Orada fizik standartlarda yaşar. Öyleyse söz konusu olan ruh. Ruh, bilelim ki tekamülün son mertebesine göre yaratılmıştır. Tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Yani ruhun kalbine baktığınız zaman orada 19 tane haslet göreceksiniz. Tekamül etmiş bir varlığın bütün statüsü orada mevcuttur. Orada yalnız güzellikler vardır. Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen hasletler ruhunuzun kalbini doldurur. Nefsinizin kalbinde bulunan öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık gibi afetlerin karşılığı olan onların tam karşılıkları ruhunuzun muhtevası içindedir. Bunlar hasletlerdir. Ruhunuzun içerisi sadece hasletlerle doludur. Hiçbir zaman değişmezler onlar. Hasletler siz yaşadığınız sürece de aynı kalırlar. Ondan sonra da aynı kalmakta devam ederler. Yani ruhunuz sadece güzelliklerden oluşur. Hiçbir zaman değişmesi mümkün değildir. Güzelden çirkine dönüşmesi mümkün değildir. Nefsin ulaşması lazım gelen hedefi işaret eder. Nefsin örneğidir. Nefsin hedef ittihaz etmesi lazım gelen muhteşem bir varlıktır ruhunuz. Ruhunuzdaki hasletler, Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşırlar. Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellikten bahsediyoruz. Ruhunuz bu sebeple hep mutlu bir hayatı yaşar. Çünkü kendisi sadece güzellikleri işlemek için aklınıza devamlı müracaatlar eder. Peki ruhunuzu üzen olaylar olur mu? Elbette olur. Nefsinizin yaptığı her hata ruhunuzu üzer. Neden? Çünkü ruhunuz Allah'tan gelmiştir ve Allah'a geri dönmenin özlemini çekmektedir. Mutlaka geri dönecektir. Ama Allah'ın emrine paralel olarak ruhunuz, siz bu dünya hayatını yaşarken Allah'a dönmeyi murad eder, arzu eder. Temennisi ve varmak istediği hedef odur. Ve Allah Teala'nın da 12 defa üzerine farz kıldığı bir vakadır bu. Ama ne var ki bunu kendi başına yapamaz. Yapabilmesi başka bir varlığın Allah'ın emrine itaat etmesine bağlı. O da nefsiniz. Nefsiniz afetlerinin %50'den fazlasını yok etmedikçe, zikir adı verilen bir müesseseyle yok etmedikçe, nefs tezkiyesi yapmadıkça, tezkiye noktasına ulaşmadıkça ruhunuz 7 tane gök katını aşıp Allah'a varamaz. Öyleyse ruhunuzun Allah'a doğru bir yolculuk yapması lazım ve ruhunuzun üzerine 12 defa farz kılınmış. 1. Zümer 54. Ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kabriye yetiyekümün azâbe sümmelâtun sarun. Üzerinize ölüm gelmeden önce azap gelmeden önce Allah'a yönelin ve ona Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım olunmazsınız. Yardım olmasınızdan Allah Teala'nın muradı ne? Mürşide ulaşamazsınız. Yardımcınız olmaz. Yardım olunmazsınız. Ben murat bu. Allah da size yardım etmez. İrşad makamı da yardım etmez. Devrin imamı da yardım etmez. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Münibine ileyhi ve yettekun. Ona yönel, Allah'a dön. Ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Hicr 27. İrci'i ilâ rabbike. Hicr 28. İrci'i ilâ rabbike. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş ey ruh diyor Allah-u Teala. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi öyleyse Allah'a firar et, Allah'a kaç, Allah'a sığ. Allah bir sığınaktır, mehaptır. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o mehaba sığınmış manasına gelen evvab kelimesiyle anlatılır Kur'an-ı Kerim'de. Evvab, mehaba geri dönmüş, mehaba sığınak olan sığınağa sığınmış anlamına gelen bir kelimedir. Kimin ruhu o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşmışsa o kişi Kur'an'da evvab adıyla anılır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görüyoruz ki tüm güzellikler insanlar için. Altıncı ayet-i kerime, beşinci ayet-i kerime, Lokman 15. Vettebi sebilâ men enâbe ileyye. Kim bana ulaşmışsa, yönelmiş ve bana ulaşmışsa, sen de onun yoluna uy, tabi ol. Aynı yolu sırat-ı müstakimi takip ederek, sen de bana ulaş diyor Allah-u Teala. Altıncı ayet-i kerime, Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala buyuruyor, Allah'ı yedü darüsselamü yehdi men yeşâyü ilâ sırat-ı müstakim. Allah, selam yurduna, selamet yurduna, teslim yurduna, üçü de uyuyor buraya, davet eder. Selam kelimesi de, selamet kelimesi de, teslim kelimesi de, İslam kelimesi de aynı kökten gelmiştir, selim. Ve bu kökteki manada, selam yurdu dediği Allah-u Teala'nın zatı ve Allah selam yurduna davet eder. Çünkü oraya ulaşan selamette de ulaşır. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah selam yurduna davet eder ve kimi oraya ulaştırırsa, ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah-u Teala. Sırat-ı müstakim de Allah'ın zatına ulaştıran yol, hidayete erdiren yol. İşte Nisa 175, kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatına yok olmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Kendisine ulaştıran sırat-ı müstakim. İşte Yunus 25'te de Allah Teala kendisine ulaştıran sırat-ı müstakimden bahsediyor. Ve 7. ayet-i kerime Müzemmil 8 Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtile Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön diyor Allah Teala. Allah'ın isminden, Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'a geri dön. Allah'a vasıl ol. Allah'a dön. 8. ayet-i kerime Maide 7. O zaman işittik ve itaat ettik dediniz. Allah da size misakinizi farz kıldı, vasiyet etti diyor Allah Teala. Allah Teala o günkü ezelde hepimizi vücuda getiriyor babalarımızın zahrından. Bizim de sırtımızdan bizim çocuklarımızı vücuda getiriyor. Ve hepimize birden diyor ki Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bundan sonra Elestü'nde bundan sonra ne oldu derseniz, bundan sonrası Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Allah Teala bize bunu sorup da bizden evet sen bizim Rabbimizsin galiba dediler ki bela evet sen bizim Rabbimizsin cevabını aldıktan sonra diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre ey nefsler sizlerden yemin istiyorum. Bana teslim olacağınıza dair nefsinizi tezkiye ve tasfiye edip bana teslim olacağınıza dair sizlerden yemin istiyorum. Ey ruhlar sizlerden misak istiyorum. Ölmeden evvel ruhunuzu bana teslim etmeniz için. Bana teslim olman için, bana ulaşman ve bende yok olman için. Bana geri dönmen için. Ey fizik vücutlar sizden de ahd istiyorum. Şeytan okul olmaktan kurtulacaksınız, bana kul olacaksınız. Sözlerimi işittiniz mi diyor Allah Teala? Biz de diyoruz ki semina, işittik. Allah Teala buyuruyor öyleyse itaat edin. Ve yemin veriyor nefslerimiz, misak veriyor ruhlarımız, ahd veriyor fizik vücutlarımız. Ve Allah Teala da diyor ki bunları üzerinize farz kıldım diyor. Size bunları vasiyet ettim aynı zamanda diyor. Bu 8.

Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesi. Sonra sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu 9. ayet-i kerimeydi. 10. ayet-i kerime Âl-i İmrân 153. Allah Teala diyor ki ve bi ahdillahi efu, Allah ile olan ahdlerinizi ifa edin. Yani ruhunuzu da Allah'ın ahdini ifa edin. Ruhunuzu da veçinizi de nefsinizi de bana teslim edin. Size vasiyetim budur diyor Allah Teala. Arkadan da bunun vasiyet olduğunu söylüyor. Hem de sırat-ı müstakimle gerçekleştirecek bir vasiyet olduğunu söylüyor. Bu 10. ayet-i kerime. 11. ayet-i kerime Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. 20 ve 21 desek daha kolay anlaşılır. 20. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُدُونَ الْمِيْسَاقِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى. E onlar Allah'ın ahdini gerçekleştirirler ve misaklarını bozmazlar ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Misaklarını bozmazlar, yani misakları olan şeyi yaparlar. Neymiş o? Allah'ın Allah-u Teala'ya ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Burada ruhun Allah'a ulaştırılmasının Allah-u Teala tarafından emredildiği kesinlik kazanıyor. 12. ay 11. ayet-i kerime ve Nisa 58. İnnallâhe ye'murüküm en tuaddül emanâti ilâ ehliha. Allah emanetleri onların sahibi olana, yani Allah'a teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor. 12 defa ruhumuzu Allah'a ulaştırmak üzerimize farz kılınmış. Ruhumuz Allah'ı temsil eder. Nefsimiz başlangıçta şeytanın sığınağıdır. Şeytan sadece nefsimizin afetlerini tesir ettiği için iç dünyamızdaki kavganın bitmek tükenmek bilmeyen özelliği şeytanın nefsimize, nefsimizin afetlerine tesir etmesiyle oluşur. Bu özellik nefsin afetlerine şeytanın tesir edebilme imkanıdır. Ama şeytan bu konuda zor kullanmanın yetkisine sahip değildir. Sadece teklifte bulunur. Kabul ederseniz o teklifi gerçekleştirirseniz o zaman mutlaka derecat kaybedersiniz. Şeytanın her söylediği şey mutlaka size derecat kaybettiren bir husustur. Yani ya Allah'ın bir emrini yerine getirmemenizi ister, sizi bundan kaçındırmaya çalışır. Namazın vakti girmiştir, namaz kılmak istiyorsunuz. Bunu kıldırmamak için şeytan size her şeyi yapar. Zikir yapmak istiyorsunuz. Bunu yaptırmamak için elinden gelen bütün gayreti gösterir. Öbür taraftan Allah'ın yasak ettiği ne varsa onu size işletebilmek için nefsinizin afetlerine özel şekilde tesir etmeye çalışır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böylece Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman bir muhteva görüyoruz. Allah ruhu yaratmış nefse örnek olarak. Ve ruhunuzu mutlaka Allah'a ulaştırmak mecburiyetindesiniz ve mutlu olmak Allah Teala'nın sizin için koyduğu hedef.

Bu mutluluğa ulaşabilmek için ruhunuzun mutlaka sizden ayrılması, Allah'a doğru yaptığı seyrisülük adlı bir yolculuktan sonra da Allah'ın zatına ulaşması gerekir. Söylediğimiz gibi 12 defa üzerimize farz. Öyleyse bu konuda ruhumuz hakkında Allah Teala bakalım ne diyor. Diyor ki sana ruhtan sorarlar Habibim. De ki onlara ruh Rabbinin emrindendir ve size ruh hakkında pek az şey verilmiştir. Ruhumuz Allah'a nasıl geri döner? Nefsimizin 7 kademede tezkiye olmasıyla ruhumuz Allah'a ulaşır. 7 tane gök katını aşarak. Nefsimiz vücudumuzda bir rehinedir. Müddessir 38-39-40 Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin. Bütün nefsler rehinedirler ama yemin sahipleri fi cennet, cennette olacaklardır. Yemin sahipleri hariç onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Yeminlerini yerine getirenler, nefsimizin yemini tezkiye olmak. Öyleyse bir insanın dünya hayatında mutsuz olmasının arkasında ne var? Nefsiyle ruhu arasındaki devamlı kavga, çatışma, çekişme ve kaos. Nerede kavga varsa, kaos varsa orada sıkıntı vardır, huzursuzluk vardır. Nefsimiz afetlerden oluşuyor. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak istemeyen, asla yerine getirmek istemeyen ama yasak ettiği ne kadar fiil varsa onların da hepsini yapmak isteyen, gerçekleştirmek isteyen bir yapıdadır nefsinizin afetleri. 19 afetin hepsi bu özelliği taşır. Ruhunuzun bütün hasletleri de tam ters yapıdadır. Onlar da Allah neyi emretmişse onu mutlaka gerçekleştirmek isterler. Yasak ettiği hiçbir fiili de asla işlemek istemezler. Öyleyse böyle bir standart içerisinde nefsinizin afetleri ile ruhunuzun hasletleri devamlı bir çatışma halindedir. Yani iç dünyanızda diyalektik bir kavga var, anlaşmazlık var, çatışma var. İki tane zıttı Allah Teala içinize yerleştirmiş. Aklınızı başınıza toplayasınız da nefsinizi kontrol altına alasınız diye. Ruhunuz mutlaka Allah'a dönecektir. Ve Allah Teala bunu üzerinize söylediğimiz gibi farz kılmış. Kendi kendine oluşamaz. Mutlaka sizin Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. Allah Teala sizi seçmişse Allah'a ulaşmayı dileyenlerden birisi olmanız çok kuvvetli bir ihtimaldir. Ve eğer Allah Teala'ya dilerseniz 3. basamaktasınız. Bu noktadan itibaren ruhunuzun Allah'a ulaşması için Allah Teala size yardımcı olmaya başlıyor. Rahim esması tecelliye başlıyor. Sonra gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alıyor, kulaklarınızdaki vakrayı alıyor, kalbinizdeki ekinleti alıyor, yerine ihbat koyuyor. Sonra kalbinize ulaşıyor, kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Göğsünüzden kalbinize nur yolunu açıyor. Sonra zikir yapıyorsunuz ve nefsinizin kalbine, göğsünüzden kalbinize açtığı nur yolunu takip ediyor Allah'ın katından gelen rahmetle fazl. Kim zikir yaparsa onun göğsüne mutlaka rahmetle fazl isimli 2 tane nur kesintisiz bir şekilde zikir boyunca ard arda gelmeye başlar. Bu Allah'ın kanunu. Ona göre programlanmışlar. Nerede Allah kelamı varsa, Allah kelimesi tekrar ediliyorsa, oradaki kişinin göğsüne mutlaka rahmetle fazl partikülleri ulaşır.
Ama o kişinin göğsünden kalbe yol yoksa tekrar Allah'a geri dönerler. Varsa o zaman kalbe ulaşırlar. İşte burada da bu noktadan itibaren kalbinize Allah'ın nurları ulaşır, rahmeti ve fazlı. Ama bir şey yapamazlar çünkü kalbiniz mühürlü. Bütün insanların kalpleri başlangıçta mühürlüdür. İşte bu mühürün kenarından sızabilen rahmet partikülleri nefsinizin kalbinde

bir yer arar kendisine. Mühürün kenarından sızan rahmet partiküllerinden nefsinizin kalbine girenler olur, sızanlar olur. Faziletler hiç sızamazlar, sızma kabiliyetleri yoktur. Ama rahmet partikülleri sızar. Zaten faziletler ancak müminlerin kalbine girebilir. Bu noktada henüz mümin olmadınız. Nefsinizin kalbinin %2 nur birikimi tamamlandığı zaman huşu sahibi olursunuz. Huşu sahibi olduğunuz zaman Allah Teala size mürşidinizi gösterir. Ona ulaşıp tabi olduğunuz zaman da 10 tane ihsanla tabi olmuş olursunuz. Bu ana kadar Allah Teala'nın yaptığı ihsanlar size 10 tanedir. Niçin yapıyor bu ihsanları? Emaneti sahibine iade etmeniz için. Allah Teala buyuruyor ki biz emaneti göklere, yere, dağlara teklif ettik. Ama onlar kabul etmediler. Emaneti sadece insan yüklendi diyor Allah Teala. Ruh bir emanet. İşte mürşidinize ulaştığınız gün, tabi olduğunuz an Allah'ın tam 10 tane nimetini alırsınız. Birinci nimet başınızın üzerine devrin imamının ruhu ulaşır. İkinci nimet Allah nefsinizin kalbinin nur kapısını açar. Üçüncü nimet kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Dördüncü nimet kalbinizin içine iman kelimesini yazar Allah-u Teala. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nimetler devam eder. Ama siz artık müminsiniz. Kimdir mümin? Nefsinin kalbinin içine iman kelimesi yazılmış olan kişi. Eğer küfür kelimesi yazılıysa o kişi müminler sınıfına kabul edilmiyor. Ancak iman kelimesi kalbine yazılan kişi işte o mümindir. Ve bu noktada mümin olursunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hepiniz için söz konusu olan işte budur. Allah Teala'nın indinde mümin olduğunuz noktada kalbinizin içine iman yazılmıştır. Ve Allah bütün günahlarınızı sevaba çevirir. Bu noktadan itibaren ruhunuz vücudunuzdan ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. İşte Allah Teala diyor ki zalike yevmül hakkı femen şahittaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür diyor Allah Teala. O gün diyor dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder.

Mehav'a ulaşır. Allah onun ruhuna mehap olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. Allah'a doğru yola çıkıyor ruhunuz. Nefsiniz ne oluyor? Nefs tezkiyesine başlıyor. Bu noktadan itibaren nefsiniz için tezkiye söz konusudur. Ruhunuzun Allah'a ulaşabilmesi için nefsinizin 7 kademede %7'den 7 defa kalbine faziletlerin dolması gerekir. Bu işlem yapılamazsa hiç kimse hidayete eremez, yani ruhunu Allah'a ulaştıramaz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Nefs tezkiyesi bundan sonra başlayacaktır. Yani zikir adı verilen bir işlem tahakkuk edecektir. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edeceksiniz. Bunu yapmaya başladığınız zaman, Allah-u Teala'nın ismini bu noktada söylemeye başladığınız zaman, Allah'ın katından iki grup nur gelecektir. Bir, rahmetle farz, iki, rahmetle salavat. Nereye gelecektir? Göğsünüze. Göğsünüze ulaştığı zaman yolu tespit edecektir. Yol olduğu için kalbinize, göğsünüzden nefsinizin kalbine rahmetle farz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur oluşur, ulaşır. Ve nefsinizin hareketli hale gelen mührünün üzerine baskı yapar. Bu mührü kalbin alt boyutunda bulunan, dip tarafında bulunan zülmani kapıya kadar indirir. Rahmetin ve fazlın, rahmetin ve salavatın bu mühür üzerinden yaptığı baskı sebebiyle mühür zülmani kapıya inip zülmani kapıyı mühürler. Artık zülmani kapıdan şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine giremez. Ve bunun üzerine nefsinizin kalbine giren Allah'ın nurları nefsinizin kalbinde birikmeye başlar. %1, 2, 3, 4, 5, %7 nur birikiminde nefsi emareyi tamamlarsınız. Tamamlarsınız ne olur? Nefsiniz vücudunuzda, fizik vücudunuz içinde bir rehinedir. Rehine kendisine düşeni yaptığı zaman kullanması üzere, kullanması için gök katlarının anahtarı teslim edilmiştir ona. Uzaktan kumandayla ilk %7 nur birikiminde birinci gök katının kapısını açar. Ve ruhunuz zemin kattan birinci kata ulaşır. İşte ruhunuzun Allah yolundaki yolculuğu. Sonra bir defa daha %7 nur birikimi nefsi levame. Nefsinizi kınıyorsunuz ama ruhunuz da ikinci gök katına ulaşıyor. Bir daha %7 nur birikimi nefsi mülkime. Nefsiniz Allah'tan ilham almaya başlamış. Ruhunuz üçüncü kata yükseliyor. Bir daha %7 nur birikimi nefsi mutmainne. Ruhunuz dördüncü gök katında ve tatmin olmuş, doyuma ulaşmış. Bir daha %7 nur birikimi ruhunuz beşinci gök katında nefsi raziye, Allah'tan razı olmuş. Bir daha %7 nur birikimi nefsiniz altıncı gök katında nefsi mardiye, Allah da sizden razı olmuş. Bir daha %7 nur birikimi nefsi tezkiye. Nefsinizin kalbindeki nurlar %51'e ulaşmış. Nefsiniz tezkiyeyi tamamlamış. Ruhunuz da Allah'ın zatına ulaşmış. Yedinci gök katına çıkmış. Ve yedinci gök katında 7 tane alem geçtikten sonra Allah'ın zatına ulaşmış. Böylece ruhunuz Allah'a ulaşır. 21. basamaktasınız. Ve Allah'a ulaşan ruhunuz Allah'ın zatında yok olur,
ifna olur, evvap olmak şerefine erersiniz. Evvap olmak ne demek? Nefsinizin kalbinde bir müessese oluşması demek. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikimiyle, bunların %49'u %7'den, 7 defa da fazilettir, fazıllardır. %2'si de başlangıçta huşuya ulaştığınız sırada nefsinizin kalbine yerleştirdiğiniz %2 rahmet birikimi. Böylece %51 nur birikimini sağlarsınız nefsinizin kalbinde. Şeytan sadece nefsinizin kalbine tesir ediyordu ve afetlere tesir edebiliyordu. Afetler %100'den %49'a düştü. Şeytanın hakimiyet alanında nefsinizin kalbinde %100'den %49'a düştü. Fizik vücudunuz da %51 oranında şeytana kul olmaktan kurtuldu ve Allah'a kul oldu. İşte ruhunuz Allah'tan gelmiştir. Mutlaka Allah'a geri dönmek mecburiyetindedir. Döndüğü zaman ne olur? Evvap olursunuz. Allah meaptır, yani sığınaktır. Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, vallahu indehu hüsnül meab. Yemin olsun ki Allah'ın katında Allah'ın zatı en güzel sığınaktır buyuruyor Allah Teala. Yemin olsun ki Allah'ın katında Allah'ın zatı en güzel sığınaktır. İşte ahsenül hüsna olan Allah Teala kendisine ruhunuzu ulaştırıyor. Bu meaba ulaşınca evvap olursunuz. Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve uzifetül cenneti lil muttakine galibay. Ve cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hazama tuatune. İşte vaad olduğunuz cennet budur. Likülli evvabiz ve hafiz. Bütün evvap olanlar için, yani başların üzerinde devrin imamının ruhunu taşıyanlar için ve evvap olanlar için, meaba ulaşanlar için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse sığınağa, Allah'ın zatına ruhunuz ulaşmakla vazifenidir. Ve ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman teslimini artık tamamlamıştır. Unutmayın ki bu hem üzerinize farzdır 12 defa, hem de bunu aslında siz yapmış olmazsınız. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz anda geri kalanların hepsini Allah gerçekleştirir. Dilediğiniz anda geri kalanların hepsinin Allah-u Teala tarafından tahakkuk mevkine konulduğunu görürsünüz. Siz namazı sevmeyeceksiniz. Allah size sevdirecek. Orucu sevmeyeceksiniz. Allah sevdirecek. Zekatı, haccı, kelime-i şehadeti siz sevmeyeceksiniz. Allah size sevdirecek. Ve özellikle ve özellikle ve de özellikle zikri Allah Teala size sevdirecek. Ve zikriniz daha evvel anlattığımız gibi çoğaldıkça ruhunuz 7 tane gök katını birer birer aşıp Allah'ın zatına ulaşacak. Bu seyri sülük adı verilen müessese
ruha ait bir işlevdir. Nefs asla böyle bir yolculuğu gerçekleştiremez. Nefsin bu istikamette üzerine düşen şey tezkiye olması ve ruhu Allah'a geri göndermesidir. Onun için Allah Teala ruha, nefse azap vermek yetkisini vermiştir. Ruh, eğer nefs Allah'ın emirlerine itaat etmiyorsa, yasaklarını işliyorsa, ona azap eder. Nefsin yaptığı her kötü davranıştan sonra bir huzursuzluğu yaşaması söz konusudur. İşte bu vicdan azabıdır ki bu azabı ruh nefsin üzerine gerçekleştirir. Allah da fizik vücudumuza azap verir. Öyleyse her işlenen hatadan sonra nefsimiz azaplandırılır ruh tarafından. Neden? Çünkü ruh Allah'a geri dönmek mecburiyetindedir. Ve bu geri dönüşü ancak nefsin görevini yapmasıyla mümkündür. Öyleyse Allah Teala ruha bu yetkiyi veriyor ki ruh nefsi zorlasın Allah'a, ruhun geri dönmesi için tezkiye olmaya zorlasın. Tezkiye olmak aslında ruhun mutlaka gerçekleştirmek mecburiyetinde olduğu bir husustur. Çünkü Allah Teala diyor ki biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Belli bir takvim içinde, belli bir zaman parçasında ahsene dönebilecek olan, ruhun özelliğiyle özelliğine, ruhun özelliğine kavuşacak olan bir özellikle yarattık diyor. Ruh ahsendir. İnsanı üstün kılan özelliklerden bir tanesidir. İnsandan başka hiçbir mahluk Allah'ın vücuduna, Allah'ın zatına, veçhine tekrar geri dönebilecek olan bir ruha sahip değildir. Sadece biz insanlar bunun sahibiyiz. Bu da Allah'ın çok büyük bir lütfudur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsiniz ölmez. O hep yaşayacaktır. Allah'ın zatından gelmiştir. Allah'ın zatına geri dönecektir. Ve kıyametten sonra da sizinle buluşmayacaktır. Ruhun ne hesaba çekilmesi söz konusudur, ne de cennete veya cehenneme girmesi söz konusudur. Ruhunuz bir ceza ile cezalandırılmadığı gibi bir mükafatla da mükafatlandırılmaz. Mükafatların en büyüğüne zaten kavuşturulmuştur. O ahsendir. Yani güzellerin en güzelidir. Yani ruhunuzun kalbinde sadece hasletler vardır. Ruhunuzun kalbinde tam 19 tane haslet var. Nefsiniz de ruhunuz haslet ve afetler itibariyle bir bütünü ifade ederler. Basit rakamlarla eğer bir kişinin kalbindeki, nefsinin kalbindeki her afete Allah Teala 10 puan vermiş olsaydı, hesabı basitleştirmek için bunu söylüyorum. Ortalama 10 puandan nefsinizin kalbindeki afetler toplamı mutlaka 190 olacaktı. Bunun manası ruhunuzun kalbindeki hasletlerin de mutlaka 10'ar puandan 190 puan olmasıdır. Her afet ve onun karşındaki hasletin toplamı mutlaka 20 puan eder. O zaman bazı sahalarda nefsinizin bazı afetleri çok azgındır, yüksek puanın sahibidir ve kişinin onları tedavisi daha zordur. Buna karşılık hangi konuda nefsinizin kalbi azgınsa
babanızın kalbi ise orada az bir hasretin sahibidir. Yani bir nefsin isyan afeti 17 puansa o ruhun itaat hasreti sadece 3 puandır. Buna karşılık bir ruhun sevgisi mesela 12 puansa nefsin nefret afeti 8 puandır. İkisinin toplamı daima 20'yi tamamlar. Nefsinizin afetlerinin toplamı da 10'ar puandan 19 tane afette 190 puandır. Ruhunuzun hasretlerinin toplamı da 10'ar puandan 190 puandır. Ruhunuz değişmez. Tekamülün son safhasında yaratılmıştır. Ama nefsiniz ruhunuz gibi olmak mecburiyetindedir. O afetlerle yaratılmıştır ve hasrete dönüşmek mecburiyetindedir afetleri. O nefsimizin kalbine gelip yerleşen nesnelerin adına faziletler diyor Allah-u Teala, hasretler demiyor. Çünkü ruhumuzdan gelmiyor. Allah'ın katından geliyor. Ama ruhumuzun hasretlerine paralel güzellikler onlarda. Nefs şeytana hiçbir zaman pabuç bırakmaz. Şeytanın nefse tesir etmesi hiçbir zaman mümkün değildir. Ruhunuz en çok şeytanın ilgisini çeken ama asla saldıramadığı bir yapıdadır. Ahsen yapının sahibidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu ahsen yapının sahibi olan ruhunuz bütün güzelliklerin sahibidir. Her şeyin en güzeli ruhunuzdadır. Ve ruhunuz Allah'ın örnek olarak yarattığı bir güzelliktir. Her şeyi en üstün seviyede yaratılmıştır ve sadece hasletlerden oluşmuştur. Öyleyse ruhunuzun bütün hasletleri Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirir. Öyleyse ruhunuzun bütün hasletleri Allah'ın yasak ettiği fiillerden hiçbirisini işlemez. Ama ruhunuz mutlaka Allah'a dönüp ulaşmak mecburiyetindedir. Ne yazık ki bu işlemi insanların %90'dan fazlası gerçekleştirmez. Ruhlarını azap ederler dünya hayatını yaşarken. Onu Allah'a geri döndürmezler. Ruh Allah'a ancak ölümle birlikte Azrail Aleyhisselam tarafından ulaştırılır. Neticede ne olur? Neticede ruh bu misalde olduğu gibi mutlaka Allah'a ulaşır. Ama ulaşabilmek için bu dizaynı gerçekleştirmek mecburiyetindedir. Yani ölmeden evvel emanet olan nefsin 7 kademede aklanması, tezkiye olması söz konusudur. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki: Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin ruhu Allah'a ulaşamaz. Allah'ın seçmesi yetmez. Çünkü Allah'ın bütün seçtikleri Allah'a ulaşamıyor. Seçtiklerinden Allah'a yönelenler. Ruhunuzun Allah'a yönelmesi 3. basamakta başlar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman 14. basamağa kadar yönelme işlemi devam eder.
14. basamaktan sonra ise Allah'a ulaşmak söz konusudur. Öyleyse ruhunuzun bir hazırlık silsilesi var. Allah'a yönelmeniz bunu ifade eder. Bir de ruhunuzun fizik standartlarda sırat-ı müstakim adı verilen bir yoldan Allah'a ulaşması söz konusu. Sırat-ı müstakim iki yatay, iki dikey, dört tane sebilden oluşur. Birincisi ilk yatay sebil, nerede tabi olduysanız oradan mürşidinizin dergahına kadar olan bir yolculukla irşat makamının dergahına ulaşırsınız. Aynı sebil o dergahtan devrin imamının dergahına kadar da sizi götürecektir. İkiye ayrılır, iki bölümden oluşur ama bir tek sebildir. İlk yatay sebil. Ana dergaha ruhunuz ulaşır ve insan onalık insan sıralarının arasına katılır. Zikriniz ilerleyip de nefsiniz %7'nin gerçekleştirince oradan birinci gök katına ulaşacaktır. Secde edecektir. Sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşacaktır. Yedi tane alem geçecektir. Allah'ın zatına ulaşacaktır. Yedi tane gök katının geçtiği sebebinin adı Tarik-i Müstakim'dir. Tarik-i Müstakim yedi tane gök katından ulaşır, oluşur ve ruhunuz hepsini aşmak mecburiyetindedir. Yedinci gök katının sonunda fetih kapısından içeri girersiniz. İlk aleminiz kader hücreleridir. Onu geçeceksiniz Ümmül Kitap, onu geçeceksiniz Kudret Denizi, onu geçeceksiniz Makam-ı Mahmud, onu geçeceksiniz Divan-ı Saniyin, onu geçeceksiniz Zikir Hücreleri, onu geçeceksiniz Yedinci Alem, İndi İlahi. İndi İlahi'den sonra da Allah'ın zatına ulaşacaksınız ruh olarak. İşte ruhunuzun Allah'a doğru bir yolculuk yapabilmesi için mutlaka devrin imamının ruhunun başının üzerinize gelip, başınızın üzerine gelip size ey ruh senin Allah'a ulaşma günün geldi. Allah'ın emrini tebliğ ediyorum. Vücudu terk et ve Allah'ın zatına geri dön emrini devrin imamının ruhunun mutlaka ruhunuza vermesi lazım ki ruhunuz Allah'ın zatına ulaşabilsin. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhunuz mutlaka Allah'ın zatına ulaşmak mecburiyetinde ve ulaştığı zaman kendisine düşen vazifeyi tamamlamış, yani Allah'a teslim olmuştur. Hepinizin sadece ruhlarınızı değil, fizik vücutlarınızı da, nefslerinizi de Allah'a teslim ederek hedeflerinize varmanızı Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

böyle bir ortamda bir sonsuz mutluluk dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri Zülcenayin kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek. El-Fatiha ve as-salavat Allah'ıma salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Nestaîn ihdinâ sırâta müstakîm sırâta lezîne. Aleyhim ve reddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirterek söze başlamak istiyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, hepimiz Allah için yaşamalıyız. Allah için yaşayanlar, birbirleri için yaşayanlardır. Allah için yaşayanlar, başkalarını mutlu etmek için yaşayanlardır. Sevgili kardeşlerim, eğer hedefimiz etrafımızdaki insanları mutlu etmekse, o zaman biz Allah için yaşayan birisi oluruz. Allah Teala bunu istiyor. İnsanları mutlu edin diyor. Onları kurtarmamız emrolunuyor. Ne demek istiyoruz? İşte sevgili kardeşlerim, koskoca bir İslam alemi, İslam'ın 5 şartına endekslenmiş durumda. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, İslam'ın 5 tane şartı ve bunların yeterli olduğu zannediliyor. Oysa ki dinimiz İslam dini, yani teslim dini. Peki namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden ve kelime-i şehadet getiren bir insan neyini teslim etmiş? Hiçbir şeyini teslim etmemiş. Hani bu nasıl bir İslam dini? Sevgili kardeşlerim, şeytan hiç boş durmamış. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz devrinde İslam'ın 7 safhası vardı. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik ve den teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 tane safha. En sonunda ne dedik? İradeyi de Allah'a teslim etmek dedik. İslam dini teslim dinidir. Şimdi namaz kılmak dediğimiz zaman bir teslim olayı var mı? Hayır. Oruç tutmak? Hayır. Zekat vermek? Hayır. Hacca gitmek? Hayır. Kelime-i şehadet getirmek? Hayır. Teslim falan yok ortalıkta. Kim Allah'a ruhunu teslim etmeyi dilerse o kişi için teslim olmak olayı başlamıştır. Ve bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah Teala onu mutlaka kendisine ulaştırır. O kişi 7-8 aylık bir ömür vermişse ne diyor? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse ulaştıracak olan Allah, sözü var. Sözünü tutmaması mümkün olabilir mi? Asla mümkün olmaz. O Allah. Her şeye kadirdir. Sözünü mutlak olarak yerine getirir. Şimdi bu standart içerisinde insanların, sevgili kardeşlerim, ulaşması lazım gelen şey nedir? Teslimlerdir. Ruhlarını, fizik bedenlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmeleri söz konusu. Cennete girmek için bu teslimlerin yapılması mutlaka gerekiyor mu?
Sevgili kardeşlerim, Allah Teala daha bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse, "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır." dese ve ölse bir kişi. Ne bir mürşide ulaşmış, ne ruhu vücudundan ayrılmış, Allah'a doğru yola çıkmış. Hiçbir teslim yok ortada. Ama bir talep var. "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum." dedi kişi ve öldü. Bu kişi birinci kat cennetin sahibidir. Yaşarsa ne olur? Yaşarsa Allah onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Hacet namazını kıldıracaktır. Kişi mürşidini görecektir. Dünyanın öbür ucunda da olsa oraya gidip mürşidine tabi olacaktır. Tabi olmak ne olurmuş yani tabi olursa? Ne fark var ki tabi olanla olmayan arasında diyenler var. Sevgili kardeşlerim, eğer bir insan hacet namazını kılmışsa, Allah'tan mürşidini öğrenmişse ve o mürşide ulaşıp tabi olmuşsa, o kişinin ruhu mutlaka vücudundan ayrılıp Allah'a doğru giden kafileye katılır. Ve 7-8 aylık bir devre içinde 7 tane gök katını birer birer bu ruh aşar. Sitret-i Münta'ya ulaşır. Ve Allah'ın zatına yükselir. Allah'ın zatına ulaşır. Allah Teala böyle olan insanlara ermiş diyor. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. İşte bütün insanlar için ermiş olmak. Ruhun Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaşmasına vasıl olmak. Bu ruhun sahibi olan Allah'a geri dönüşü. Sahibi olan Allah'a diyoruz. Neden? Çünkü ruh Allah'ın ruhu. Biz ona ruhumuzdan üfürdük buyuruyor Allah Teala. Demek ki Allah Teala ruhundan üfürüyor. İşte bütün insanlara doğar doğmaz Allah Teala tarafından ruh üfürülür. Bu üfürülen ruhla beraber ruh, fizik vücut ve nefs üçlüsü oluşur. Allah Teala'nın istediği ne? Allah Teala'nın istediği şey herkesin mutlu olması. Allah Teala acaba niçin dinimize İslam dini diyor? Yani teslim dini diyor. Çünkü din dediğimiz müessese ruhun Allah'a teslimini, fizik bedenin Allah'a teslimini, nefsin Allah'a teslimini ve iradenin Allah'a teslimini farz kılar. Peki koskoca bir İslam alemi nasıl mahvolmuş? Çok kolay mahvolmuş. Teslimler devreden çıkarılarak. Artık sadece tasavvuf mensupları bunu yaşıyor sevgili kardeşlerim. Geri kalanlar bize göre diyorlar, hala senin söylediğin gibi bir şey yok. Bize göre İslam'ın 5 tane şartı var. Biz namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca da gideriz paramız varsa ve kelime-i şehadet de getiririz. İşte İslam'ın 5 tane şartı. Bunları yaptınız mı cennete girer misiniz diye sorduğumuzda diyorlar ki hayır, bir süre cehennemde kalırız. Hafif tertip kavrulduktan sonra cehennemden çıkarız. Mutlaka cennete gireriz. Çünkü biz İslam'ın 5 şartını yerine getirenleriz. Sevgili kardeşlerim, insanların
Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemelerini farz kılıyor. Mutlaka bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilemeleri şart. Bir defa daha sayalım: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Burada teslimlerle alakalı bir şey var mı sevgili kardeşlerim? Ne yazık ki yok. Ama dinimiz de İslam dini. Yani Allah'a teslim dini. Hiç kimse mürşidine Allah'tan sorup da o mürşide ulaşıp tabi olmadıkça o kişinin ruhu vücudundan ayrılmaz. Allah'a doğru seyri sülük isimli yolculuğa çıkmaz. 7 tane gök katını o kişinin ruhunun aşıp da 7. gök katında 7 tane alemden geçip Sitret-i Münteha'ya, oradan da Allah'ın zatına ulaşması hiçbir zaman mümkün olmaz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bir şeyler istiyor bizden. Ne istiyor? Bizim teslim olmamızı istiyor. O kadar hayırhah ki, o kadar herkesin kurtuluşunu istiyor ki, daha bu konuda biz harekete geçtiğimiz an, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an, 1. kat cenneti bize hemen teslim ediyor Allah Teala. Böyle bir insan Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah ona mutlaka mürşit seviyesi verecektir. Onu mürşidine ulaştıracaktır. Davaya tamamlanacaktır. Bu noktada ölse kişi 2. kat cennetin sahibidir. Ama yaşamaya devam ederse Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Ne dedik? Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. O kişinin içine namaz sevgisini, zikir sevgisini, bu hedeflere ulaşmak konusundaki bütün sevgileri yerleştiren Allah'tır. O kişi ne yapmıştır? O kişi en önemli olayı gerçekleştirmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemiştir. Allah Teala'nın sözü neydi? Bir defa daha tekrar edelim. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Öyleyse Allah'ın sözü var, o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Ona namaz sevgisini, oruç sevgisini, zekat sevgisini, hac sevgisini, kelime-i şehadet getirme sevgisini veren Allah olduğu gibi, hacet namazını kılarsa ona mürşidini göstererek mürşid sevgisini de verecektir. Taviyetin arkasından da Allah'a ulaşma konusunda yeni bir devre başlayacaktır. O kişinin ruhu mutlaka vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. 7-8 aylık bir zaman parçası içerisinde bu kişinin ruhu da diğer ruhlar gibi 7 tane gök katını aşacak. 7. gök katında 7 tane alemden geçecek. Sonra dikey bir yolculukla Sitret-i Münteha'ya ulaşacak. Oradan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın dizaynı budur. O ister ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin. Bırakınız o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmış olmasını, daha o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an
birinci kat cenneti Allah'ın katında hak etmiştir. Yaşarsa Allah-u Teala ona mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Kişi de bu sevgiyle birlikte idrak edecektir ki demek ki Allah'a ulaşmayı denemiş ki Allah-u Teala kendisine mürşit sevgisi vermiş. Ve bu sevginin tabii neticesi olarak kişinin ruhu Allah'a ulaşsın diye bunu gerçekleştirmek üzere Allah kişiyi mürşidinin bulunduğu yere ulaştırır. Tabiyet ruhun vücudundan ayrılmasını sağlar ve o ruhun Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılmasını sağlar. Sonra ne olur? Sonra Allah'a doğru yola çıkan bu ruh diğer ruhlarla beraber 7 tane gök katını aşar. 7. gökte, gök katında soldan sağa doğru 7 tane alemden geçer. 7. alemden sonra Kevr-i Yolculuk Fasitet'in müntahaya ulaşır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşır. Ve Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Ruh, Allah'ın ruhu sahibi olan Allah'a geri dönmüştür. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği bütün insanların cennete mutlaka ulaşmasıdır. Bunu bütün muhteva itibariyle ister. İnsanların cennete ulaşmasıysa, İslam'ın 5 şartıyla hiçbir zaman gerçekleşemez. Namaz kılmak farz mıdır? Farzdır. Oruç tutmak farzdır. Zekat vermek farzdır. Oruç tutmak farzdır. Kelime-i şehadet getirmek farzdır. Ama bunların hiçbirisi insanı cehennemden kurtaramaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan birinci kat cennete giremez. Mürşidine tabi olmadıkça ikinci kat cennete giremez. Girerse ne olur? O kişi mürşidine tabi olursa ne olur? Otomatik bir olay cereyan eder. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine ulaşıp tabi olmuşsa, Allah'tan mürşidini sormuşsa, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp da o mürşide tabi olmuşsa, mutlaka ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. Katılırsa ne olur? 7-8 aylık bir devre içerisinde bu kişinin ruhu 7 tane gök katını aşıp 7. gökte 7 tane alemden geçecektir. Sonra da 7. alemde dikey bir yolculukla Allah'a doğru yükselip Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. İşte bu kişi ermiş evliya olmuştur. Nereye ermiştir? Allah'a. Nesi ermiştir? Allah'ın kendisinde olan, bu zatta olan ruhu Allah'a ulaşmıştır. Ama bu kişi ruhsuz kaldı. Evet, ruhsuz kaldı. Bütün ermiş evliyalar ruhsuz kalanlardır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hepinize ruhsuz kalasınız diye ruh üfürüyor. O ruhu şu dünya hayatını yaşarken kendisine ulaştırasınız diye ruh üfürüyor ki ermiş olasınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmış, erdirmiş olasınız. Allah Teala bütün insanları sever. Bütün insanları kurtarmaya çalışır. Ve Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de

Sevgili kardeşlerim, 100 sene yaşayın, 200 sene yaşayın, 300 sene yaşayın. Ama orada binlerce sene yaşayacaksınız. Bu binlerce sene cehennemde yaşamak olabilir bir insan için veya cennette yaşamak olabilir. Allah Teala ise Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de bütün insanların ne yapması lazım geldiğini açıklamıştır. Yapılması lazım gelen şey Allah'ın emirlerini yerine getirmektir. Bir başka ifadeyle Allah'a teslim olmaktır. Sıraya baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi teslim etmek diye 7 tane safha söz konusu. Ruhu ve çi, yani fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek, 4 teslimi tamamlamak demek. Bir insanın bütün emanetlerini, Allah'a ait olan bütün emanetleri, onların gerçek sahibi olan Allah'a teslim etmesini, muhtevasını alır. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanların her açıdan yerine getirmek mecburiyetinde olduğu husus budur. Kim ölürse öldüğü an ruh vücudunu mutlaka terk edecektir ve Allah'a ulaşacaktır. Eğer kişi daha evvel ruhunu Allah'a teslim etmemişse. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala öylesine istiyor ki insan adı verilen bu mahluklarının cehennemden kurtulmasını, bir tek dilekleri, "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum." demeleri onları cehennemden kurtarmak için Allah'ın katında yeterli. Ama insanlar normal hayatlarını yaşayacaklardır. Yaşıyorlarsa Allah Teala onlara mutlaka mürşit sevgisi verecekler. Yeter mi? Hayır, yetmez. Onların mürşitlerine ulaşmalarını da sağlamakta Allah'ın yardımı mutlaka gelecektir. Ne demek istiyoruz? Nereden çıkardık yani bunu? Allah mutlaka yardım edecektir. Allah mutlaka yardım edecektir. Çünkü diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse, yani kim bana dünya hayatını yaşarken ruhunu ulaştırmayı dilerse, ben onu, onun ruhunu kendime ulaştırırım buyuruyor. Sevgili kardeşlerim, bu Allah Teala'nın vaadidir. Şartlar ne olursa olsun Allah'ın vaadinden dönmesi mümkün değildir. Öyleyse kim böyle bir dileğin sahibi ise, ruhunu Allah'a ulaştırmayı diliyorsa Allah Teala onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. O zaman o kişi de, "Ya Rabbi, her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor?" diyecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah herkesi sever. Çünkü onları Allah yaratmıştır. Ve sevdiklerinin de, herkesin de cennete girmesini ister ve bunu bir tek dileğe bağlamış. "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum." Niçin böyle söylüyoruz? Çünkü ifade açık. Ne diyor? Bir defa daha tekrar edelim. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, bundan sonra da 7-8 aylık bir ömrü olması, o kişinin ruhunun mutlaka Allah'a ulaşmasını sağlar.

Çünkü bu Allah'ın sözüdür ki sözünü tutmaması hiçbir standart içinde mümkün olmaz. Mutlaka Allah Teala verdiği sözü yerine getirir. Yeter ki kişi şartın sahibi olsun, yani Allah'a ulaşmayı dileme şartının. Yani Allah'a ulaşmayı dilemiş olsun. Sevgili kardeşlerim, görüyoruz ki Allah'ın bizden istediği bir şey var. O ne? Bizim mutluluğumuz. Allah Teala herkesin mutlu olmasını istiyor ve dünyanın en kolay şartına bağlamış. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur? Benim de ruhumu sana ulaştır. Bir dilek. Bu dileği gerçekleştiren, kalpten söyleyen herkes için 7-8 aylık bir ömür vermişse Allah Teala ona, o noktadan itibaren o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması garantidir. Allah garanti ediyor. Öyleyse hepimiz bir büyük garantinin içindeyiz sevgili kardeşlerim. Allah Teala bizleri seviyor ve kendisine ulaştırmayı diliyor. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için aynı şey söz konusu. Allah hepinizi çok ama çok seviyor. İstediği şey ne? Sadece bir dilek. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Allah Teala herkesin kalbine bakar. Bu dilek kalptense bu dileğin yerine getirilmemesi mümkün değildir. Allah Teala'nın ona verdiği ömür 7-8 aylık bir devreyi ifade ediyorsa, talepten sonra, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği şeye baktığımız zaman bunun hiç de zor bir şey olmadığını görüyoruz. Neden hiç de zor değil diyoruz? Çünkü Allah Teala söz veriyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onun kalbini kendime ulaştırırım demesi Allah Teala'nın insana verilen görevin sadece Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu gösterir. Bu dileğin sahiplerini ise Allah kendisine ulaştırır. Bu dileğin sahiplerinin ruhlarını Allah kendisine ulaştırır. Öyleyse bütün insanlara, hepimizin bu büyük hakikati anlatmamız lazım sevgili kardeşlerim. Özellikle din adamlarına. Bir korkunç facia olarak bu insanlar İslam'ın 5 şartının kendilerinin kurtuluşu için yeterli olduğunu zannediyorlar. Şeytan İslam alemine öyle büyük bir yanlışı kabul ettirmiş ki sevgili kardeşlerim, kimse bunu ispat edemediği halde buna inanmışlar insanlar. Allah Teala'nın söylediği ifadeye bakın. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor Allah Teala. Öyleyse o kişinin ruhunu Allah'a ulaştıran Allah'tır. Madem ki söz vermiştir, onun için hiçbir engel yoktur ki sözünü yerine getiremesin. Bütün şartlar, bütün imkanlar Allah'ın elinde. Öyleyse söz verdiği zaman ki sözünü verdiği kesin, Allah Teala
O kişinin şartları ne olursa olsun, verdiği sözü mutlaka yerine getirir. İşte sevgili kardeşlerim, yedi tane cennetin muhtevasına baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemekten iradenin teslimine kadar bir safalar dizisi görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi teslim etmek. Kaç safa oldu? Yedi safa oldu. Yedi safa, yedi gökleri ifade ediyor. Dörtlesinde ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini ifade ediyor. Bütün insanlar için Allah Teala'nın vücuda getirdiği olay budur sevgili kardeşlerim. Bilelim ki Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. İşte söz konusu olan Allah ise sevgili kardeşlerim, onun sözünü yerine getirmemesi düşünülemez. O kainatı yaratan, bütün kainat kanunlarını ortaya koyan Allah'tır. Unutmayın ki dünyamız sonsuzluk içinde bir noktadır. Kim bilir bizim dünyamızın dışında daha kaç tane dünyada, kaç tane gezegende hayat var? Şimdiye kadar dünyaya ulaşabilen işaretlerden bir tek gezegenin adı ortalıkta dolaşıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yarattığı sonsuz dizaynda insanlar için Allah-u Teala hedef tayin etmiş. Ve dinimize İslam dini adını vermiş. Gerçekten teslimlerden ibaret bir dünya hayatı söz konusu. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de yedi safa, dört teslim var. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi ve bunun yedi safhada gerçekleşmesi, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhdis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Allah Teala herkesi kurtarmaya hazır sevgili kardeşlerim. Şeytanın İslam alemine oynadığı bu korkunç oyun, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacı gitmek ve hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten ibaret beş şarta İslam'ın indirgenmesine sebebiyet vermiş. Ve hepsi farz gerçekten. Ama hiç kimseyi kurtaramaz. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemedikçe birinci kat cennetin sahibi olamaz sevgili kardeşlerim. Bu şeytanın nasıl korkunç bir yaratık olduğunu bir düşünün sevgili kardeşlerim. Bütün insanlara inandırmış söylediklerini. İstiyor ki bütün insanlar cehenneme gitsin. Hiç kimse kurtulamasın. Allah Teala da istiyor ki herkes cennete gitsin. Hiç kimse cehenneme gitmesin. Ama insanlara serbest irade vermiş. Allah Teala'nın bunu istemesi, istese herkesi
Hiç kimse istisna olmaksızın herkesi cennetine alır. Ama kanunlar koymuş. Kanunlar 7 tane safa içeriyor. 7 tane gök katı, 7 tane yer katı, 7 tane cennet. Neyse sevgili kardeşlerim, bu yedili sistemin içerisinde kademelere baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, iradenin teslimine kadar uzayan bir muhteva görüyoruz. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak, iradeyi de Allah'a teslim etmek, 7 tane safa ve 4 tane teslim. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala kesin olarak bilin ki hepinizi seviyor. Bütün insanları çok seviyor. İstiyor ki herkes cennete girsin. Kanunlarını koymuş. Bunun hepsini yerine getireni 7. kat cennetine alacağını söylüyor. Muhtevayı yerlerine oturtmuş. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse bir kişi 1. kat cennete mutlaka girer. Ne yapmış? Bir şey yapmamış ama bir talepte bulunmuş. Ama yaşarsa mutlaka Allah-u Teala'nın mürşid sevgisi verecektir. Kişi mürşidine tabi olacaktır. Tabi olup ölse 2. kat cennetin sahibidir. Sonra Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. 3. kat cennetin sahibi olur kişi. Fizik bedenini teslim ederse 4. kat cennetin, nefsini teslim ederse 5. kat cennetin, muhlis olursa 6. kat cennetin, iradesini Allah'a teslim ederse 7. kat cennetin sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği şey açık ve kesindir. Hiç kimseyi zora sokmayı istemez. En kolay şartlarda insanların ruhlarını Allah-u Teala'ya ulaştırması söz konusudur. Bunu gerçekleştirmek Allah-u Teala'nın temel emridir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, Allah için olmak, insanları sevmek, onları mutlu etmeye çalışmak hepinizin temel hedefi olmalıdır. Siz severseniz, insanlar da sizi sever. Şeytanın en büyük aldatmacısı, o beni sevsin de ben onu o zaman severim tarzındaki bir inanç biçimidir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir hedefe insanların yaklaşması çok büyük bir hatadır. Allah Teala herkesin kurtulmasını istiyor. Herkesin cennete girmesini istiyor. Ve bir tek dilekle bunu yapmaya da hazır. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala daha ne yapsın? Serbest iradesiyle bir insanın cehennemden kurtulmasını istiyor Allah Teala. Ama bunu serbest iradesinin talebiyle yapmış olması şart. Çünkü o zaman o kişinin kişilik muhtevası değişmiş olur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dinlemenin şart olduğunu, farz olduğunu hepiniz anlatmalısınız. Bundan hiç vazgeçmemelisiniz. Sadece bir dilekte bulunsalar gene kurtuluşa mutlaka ulaşırlar. Ama onlar zannediyorlar ki namaz kılarsak, oruç tutarsak, zekat verirsek, hacca gidersek, kelime-i şehadet getirirsek Allah Teala bizi cennetine alır. İşte şeytanın bütün insanlara en büyük düşmanlığı bu olmuştur sevgili kardeşlerim. Son derecede kurnaz bir mahluk. Hepiniz için söz konusu olan şey Allah'a ulaşmayı dilemeyi bütün insanlara mal etmeye çalışmaktır. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Ciao a te. El-Fatiha, me as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed, izzübillahi minneşşeytan recalus. Elhamdülillahi rabbil alemin, ar-Rahmanirrahim, maliki yevmiddin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde inşallah birlikteyiz. Konumuz Resuller, Nebiler. Kur'an'ın indirilişinden 14 asır sonra bir kavram kargaşası İslam'a hakim olmuş durumda. Ve akaid dört tane temel ayaktan oluşuyor. Birincisi, bütün nebiler Resul'dür. Erhak tam yerlerine oturuyor. Gerçekten bütün nebiler Resul'dür. Evvela nebi kimdir? Kur'an-ı Kerim'i A'dan Z'ye incelediğimizde nebinin kim olduğu konusunda kesin bir hükme varıyoruz. Nebi, Kur'an-ı Kerim'de peygamber olarak vasıflandırılan insanları kaplıyor sadece. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem nebidir. Hazreti İbrahim nebidir. Hazreti Nuh, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Yakup, Kur'an'da geçen birçok peygamber var. Allah Teala peygamber kelimesi biliyorsunuz Arapça değil, Farsça. Farsça Resul kelimesinin karşılığı değil, Nebi kelimesinin karşılığı. Türkçemizde peygamber dediğimiz zaman Allah'ın nebilerini kastederiz. Nebiler, peygamberler. Ve kavramlar öylesine birbirine karışmış ki bu dört ayaktan birincisi akaidde tam yerlerine oturuyor. Gerçekten tam Kur'an'a uygun bir sonuç. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Kur'an'a tam uygun bir sonuçla karşı karşıyayız. Hay Allah razı olsun. Değişmeyen bir bu kalmış zaten. Peki ikinci ayak. Bütün Resuller nebidir. Yanlış sevgili kardeşlerim. Bütün Resuller nebi değildir. Nebilerin binde birinden daha azı, affedersiniz, tam tersini söyledim. Resullerin binde birinden daha azı Resul'dür. Tekrar ediyorum, bir defa daha tekrar ediyorum. Resullerin binde birinden daha azı nebidir. Geri kalanların hepsi veli Resul'dür. Öyleyse iki türlü risalet müessesesi var. Kur'an'da yani risaletle emredilmiş olan insanlar, Allah'ın Resulü olarak gönderilmiş, vazifeli kılmış olan insanlar ikiye ayrılıyor. Veli Resuller ve Nebi Resuller. Nebi Resuller, Peygamber Resullerdir. Peygamber Resuller, Hazreti Adem'den başlıyor. Hazreti Adem ilk insan ve ilk Nebi Resul'dür. Hem vazifeli olarak gönderilmiştir, Allah'tan aldığı emirleri gerçekleştirmek üzere, hem Resul'dür, hem Nebi'dir. Yani ilk Nebi Resul Hazreti Adem'dir. Peki son Nebi Resul kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Son
Nebi Resul'dür. Nübüvvet müessesesi, yani peygamberlik müessesesi, Hazreti Adem'le başlıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de

Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Hatemül Enbiya diyor. Nebilerin, peygamberlerin sonuncusudur diyor. Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesi diyor ki Allah Teala Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Hatemidir, mührüdür. Hitam, nebilerin hitam bulduğu noktayı temsil eder. Hitam, sona ermek manasına kullanılıyor. Hitama ermek, sona ermek. Öyleyse Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın Nebi Resulüdür, son Nebi Resulüdür. Nebi Resullerin sonuncusudur. Öyleyse bütün Resuller Nebidir, yani Peygamberdir ifadesi Kur'an'a hiçbir zaman uymuyor. Zaten yanlışlık buradan başlıyor. Nübüvveti risaletin altında bir değer kabul ediyor zamanımızın alimleri. Bu sadece bir Kur'an açmazında kalmaktır. Bizim din adamlarımızın ne yazık ki özellikle televizyonları paylaşanların, parselleyenlerin Kur'an-ı Kerim konusunda ne kadar büyük bir cehalet içinde olduklarını en güzel gösteren ölçüdür. Hepsi aynı şeyi söylüyorlar. Nebi olmadan Resul olunmaz. Sevsinler. Sevgili kardeşlerim, Nebiler Resullerin binde birinden daha az. Nereden çıkardık böyle olduğunu? Evvelki devirleri bırakıyorum. Hazreti İsa'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelinceye kadar 600 yıl geçiyor. 600 yılda iki tane nebi var. O 600 yıldan sonra da 1400 yıl geçiyor. Üçüncü nebi yok. Gelmesi de artık mümkün değil. Bugün kıyamet koptuğunu düşünelim. Ne oldu? 2000 yıl. 2000 yılda sadece iki tane nebi var. Şimdi Allah-u Teala'nın Resuller konusunda söylediklerine bakalım. Müminin suresi 44. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor, biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Sözümüze dikkat edin lütfen. Bütün kavimlere. Yeryüzünde ne kadar kavim varsa bütün kavimlere ayrı ayrı Resul göndeririz diyor Allah Teala. Yetmez. Üstelik de diyor, ard arda göndeririz. Aralarında fetret devri olmaksızın göndeririz. Şimdi dünya üzerinde kavim dediğimiz zaman aynı dili konuşan insan topluluğunu ifade ediyoruz. Belki daha geniş kapsamlı ifadeler kullanılır. Ama dünya üzerinde diyelim ki 100 tane kavim var. Ortalama insan ömrünü en asgari rakam kabul edelim. Olmaz ama 50 yıl kabul edelim. Ya da söylediğimizin tersine konuşalım ki daha inandırıcı olsun sonuçlar. 100 yaş kabul edelim insanların ortalama ömrünü. 2000 yılında
Tam 20 tane nesil geliyor. 2000 yılında tam 20 tane nesil. Yüzer yaşta 20 nesil. Aslında her nesil 25 yaşı, 30 yaşı ifade eder. En çok 40 yaşı ifade eder. Ama biz 100 yaş diyelim. 20 nesil. Eğer 100 kavim varsa dünya üzerinde, her birinde mutlaka her yüzyılda ayrı bir Resul yaşayacağına göre 2000 tane Resul eder. Yaşı aşağı düşürelim. Yaşı yukarı yükseltelim. Kavim sayısını aşağı düşürelim. Netice değişmez. Sevgili kardeşlerim, insanların hepsi, Resullerin hepsi 100 sene yaşamazlar. Bunu 60 senelik bir ömre indirdiğiniz zaman 2000 sayısı 3000'e yaklaşır. En asgari rakamlarla 2000 yılda 2000 tane Resul yaşamıştır. Bunun hiç ölçüye gelmez ama 1000 tane olduğunu düşünsek de yazar. 2 Resul'e, 2 Nebi'ye karşılık, 2 Nebi Resul'e karşılık 1000 tane Veli Resul. Evvela hakikatlerden bahsediyoruz. Ve ayetlerle konuşuyoruz. Öyleyse 2000 tane Resul'e karşılık, Veli Resul'e karşılık 2 tane Nebi Resul. Evvela sayısal değer olarak 2000 olmasın. İnsanların 200 sene yaşadığını kabul edelim. Kavimlerin sayısını düşürelim. Olmaz ama 1000'e indirelim sayısını. O zaman 1000 tane Veli Resul gelmiş geçmiş. Bütün kavimlerde şu anda hala bütün Resul, bütün kavimlerde bir Resul yaşıyor hayatta. Ve Nebi Resul sadece 2 tane. Şimdi sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bütün Resuller aynı zamanda Nebidir diyebilir misiniz? Nübüvvet müessesesi peygamberlik müessesesidir. Allah-u Teala Hatem-i Nebiyyin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için. Nübüvvetin sonuncusudur. Nübüvvetin son temsilcisidir. Son Nebidir diyor Allah-u Teala. Öyleyse nübüvvet onunla bitmiştir ama Risalet bitmemiştir. Şimdi birinci nokta burası. Öyleyse akaidin ikinci ayağı, yani bütün Resuller Nebidir ifadesi daha ilk anda bire binle noktalandı. 1000 tane Veli Resul'e karşılık, aslında 2000 tane, hadi 1000 tane diyelim, 2 tane Nebi Resul gelmiş. Diyorlar ki bütün Resuller Nebidir. Hadi bakalım, buyurun şimdi. Sevgili kardeşlerim, bunun arkasında ne var? Bunun arkasında feci bir yanlışlık yatıyor. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i terk etmişler. İnsanların yazdığı, asırlarca yazdığı, yüzlerce el yazması kitaptan dinlerini öğrenmişler. Ve o kitapların doğruyu yazdığını zannediyorlar. Ve hükümlerini buna göre koymuşlar. Alimler bir araya gelmişler, kararlar almışlar. Kur'an-ı Kerim ne yazarsa yazsın, onlar karar alıyor efendiler. Ne karar almışlar? Bütün nebiler Resul'dür. Aynen, tamam. Hiçbir itirazımız yok. Bütün nebiler mutlaka aynı zamanda Resul'dür. Yani 4 tane temel ayağın bir tanesi sağlam. 14 asır sonra bugün din öğretimini Kur'an-ı Kerim'e vurduğumuz zaman şu gerçekle karşı karşıyayız.
bütün Resuller Nebidir ifadesi %100 yanlış bir ifadedir. Bu Resullerin yarısı, dörtte biri, onda biri falan değil. Binde biri Resul. Aslında 2000'de biri çıkıyor rakam ama binde biri Nebi, Peygamber, binde biri Peygamber Resul, Nebi Resul. Binde 999'u Veli Resul. İspat mı arıyorsunuz? İspat tonla sevgili kardeşlerim. Birincisi bu. Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz, aralıksız göndeririz. Mü'minun Suresi 44. ayet-i kerime. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor. Evvelki gün de böyleymiş, dün de böyleydi, bugün de böyle, yarın da böyle olacak. Bütün Resuller mutlaka inkar edilecek. Bakara Suresi 87. ayet-i kerime gene aynı şey söylüyor Allah Teala. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek onlar Resullerini inkar ettiler diyor Allah Teala. Üstelik de bunda kimini öldürdünüz diyor, kimisini inkar ettiniz diyor. Öldürmeye kadar gelen bir inkar müessesesi var. Sevgili kardeşlerim, bunun arkasında ne var? Arkasında iblis var. Çünkü eğer Resul Allah'ın söylediklerini ifade ettiği zaman insanlar onu inkar edecek yerde doğru olduğuna akılları yatsa herkes cennete girecek. O kadar kolay bir şartla Allah Teala cennetini alacak ki insanları, sadece Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'ın cennetine girmek için yeterli sebep. Bu kadar kolay bir şartla Allah Teala herkesi cennetine almaya hazır. Ama Resul bunu söylediği zaman eğer insanlar bunu öğrenirse iblis insanlardan intikam alamayacak. Ne yapması lazım? Bu hükmü yok etmesi lazım. Ne yapıyor? Asırlar boyunca insanlara kitapları yazdırıyor. Bu kitapları yazdıran bizatihi iblis değil. Yani iblis insanlara kitap yazdırmış değil. Ama onların düşünce yapısına tesir etmek suretiyle o insanların adım adım dinden ayrılmasını sağlıyor. Dinin temel hükümlerinden. Ve de ne oluyor? Olan açık. İnsanlar nübüvveti risaletin altında bir müessesi olarak düşünüyorlar. Bu kadar saçmalık olur mu sevgili kardeşlerim? Bizim şu televizyonu parsellemiş olanlar, onların hepsinin söylediği bu. Yaşar Nuri Öztürk olsun, Hüseyin Hatemi olsun, Hüseyin Atay olsun, Allah rahmet eylesin. Ayhan Songar olsun. Bu sevgili profesörlerimiz hepsinin müşterek hükmü Nebi olunmadan Resul olunmaz. Sevgili kardeşlerim, bu kadar saçma sapan şeyleri insanlar nasıl kabullenebiliyor? Kur'an'a rağmen bunları bu kadar pervasızca, bu kadar cesaretle nasıl söyleyebiliyorlar? Gerçekten bir tarafta Kur'an hakikatleri, bir tarafta bu insanlar Kur'an'ı darmadağın eden ve Kur'an neyi söylemişse onun tersini söylemek için birbirine yarış eden bir sürü üçkağıtçı. Sevgili kardeşlerim, Kur'an ne diyor? Biz sadece size onu söyleriz. Öyleyse bütün nebiler Resul'dir ifadesi başımızın üstünde yeri var. Aynen, tamam. Ama bütün Resuller nebidir dediğiniz zaman yok diyoruz. Kur'an öyle söylemiyor. Öyleyse
insanların yazdığı kitaplarla onları Furkan zannederek Kur'an-ı Kerim'i hesaba çekenleri biz şimdi hesaba çekiyoruz. Hesaba çekilmesi lazım gelenleri hesaba çekiyoruz. Öyleyse muhteva nedir sevgili kardeşlerim? Evvela yıllara dayalı bir dizayn yaptığımız zaman bu gerçeği görüyoruz. Her kavimde her zaman Resul yaşar mı? Bu söylediğimiz iki tane ayet, Müminin 44 ile diğeri Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesi, bütün kavimlere Resul göndeririz diyor ve ard arda göndeririz diyor. Hem mekan kavramını koymuş Allah-u Teala, hem de zaman kavramını koymuş. Ard arda diyor. Aralarında fetret devirleri olmadan göndeririz diyor. Ve bir sonuç çıkıyor ortaya. Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında mutlaka Allah'ın bir Resulü yaşıyor. Yaşıyor mu? Gerçek mi? İsra suresinin 15. ayet-i kerimesi. Kaç tane misal verebiliriz sevgili kardeşlerim? Diyor ki Allah-u Teala, biz bir Resul göndermedikçe hiç kimseye azap edici olmayız diyor. Demek ki Allah-u Teala'nın herhangi bir kavmin müntesiplerine, o kavimde yaşayanlara, herhangi bir kavimde hayat bulan insanlara, hayatlarını herhangi bir kavimde geçiren insanlara, hangi devirde yaşarlarsa yaşasınlar, hangi kavimde yaşarlarsa yaşasınlar, mutlaka Resul gönderiyor. Nereden biliyoruz? İşte Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesi. Biz bütün kavimlerde Resul beyaz ederiz. O kavimde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Yani onlara Allah'a ulaşmayı dileyin. Böylece tağutun üzerinizdeki hükmünü bitirmiş olursunuz. Tağuta kul olmaktan kurtulursunuz. Allah'ın kulu olursunuz. Böyle bir dizaynda Allah Teala devam ediyor. Bir kısmı bu sebeple hidayete erdiler. Yani emre itaat ettiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Şeytana kul olmaktan, tağuta kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi gereği. Ne diyor Allah Teala sahabe için? Onlar tağuta kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler, Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele. Neymişler? Sahabe, tağutun kuluymuşlar. Ne olmuşlar? Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman, Allah'ın kulu olmuşlar. İşte, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, olay son derece açık olarak ortada. Bir evvelki ayette Allah-u Teala diyor ki biz bir kavme Resul göndermedikçe o kavme azap etmeyiz. Bir Resul göndermedikçe azap edici olmadık diyor. Mutlaka Resul'ün ulaştırdığı bilgiler var herkese. Peki bütün Resuller bilgileri herkese ulaştırıyorlar mı? Ulaştırabiliyorlar mı? Resuller bizatihi ulaştırmıyor. Bu gerekli değil. Resullerden duyanlar birbirine ulaştırıyor. Neticede de herkes mutlaka duymuş oluyor. Bize diyeceksiniz ki emin misin herkesin duyduğundan? Evet eminim. Neden eminim? Eminim. Çünkü Allah Teala konuyu gene sağlam delillerle koymuş ortaya. Diyoruz ki herkes mutlaka Resul'ün söylediklerinden haberdardır. İddia, ispat. Allah Teala buyuruyor ki Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesinde kafirler zümre zümre cehenneme sürülürler. Cehennem bekçileri onlara derler ki size Allah'ın resulleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi?
Yani Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir. Demediler mi? Cevap: onlar derler ki diyor Allah Teala, geldiler, bize bunu söylediler ama azap üzerimize hak oldu. Bakınız, Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesiyle bu ayet-i kerime arasında yakın bir ilişki var. Ne diyordu Allah Teala orada? Bütün kavimlere Resul göndeririz. O kavimdekileri şeytana kul olmaktan, tağuta kul olmaktan kurtarsınlar da tağuta diyor. Zümer 17 ile alakalı. Tağuta kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı bu sebeple hidayete erdiler, yani Allah'a kul oldular. Bir kısmınınsa üzerine dalalet hak oldu diyor. Zümer 71'de de üzerimize azap hak oldu diyor o insanlar. Çünkü biz Resul'ün davetine icabet etmedik. Bizim zamanımızda yaşayan Resul'ün davetine icabet etmedik. İlk sual: cehenneme kim giderse gitsin, insanların %90'ından fazlasının cehenneme gideceği Kur'an hükümleriyle sabit. Bu %90'dan fazla insanın hepsine sual soruluyor. Cehenneme gelen herkes bu sualin muhatabı. Size Allah'ın Resulü gelip de size buraya cehenneme geleceğinizi söylemedi mi? Cevap: evet, söyledi. Bize Resuller geldi ve söyledi. Resul geldi ve söyledi. Cehenneme gidenler hangi kavimde yaşarlarsa yaşasınlar, hangi devirde yaşarlarsa yaşasınlar, toplam insanların %90'ından daha fazlasını içeriyor. Geri kalanlar zaten cennete gireceği için onlar Resul'ün söylediğine zaten itaat etmiş olanlar. Orada zaten problem yok. Onlar da Resul'ü mutlaka tanımışlar. Yetmez, onlar itaat de etmişler. Şimdi bu itaat etmeyenlere Resul geldi mi suali herkese soruluyor. Nesiller boyunca, asırlar boyunca yaşamış olan bütün insanlar cehenneme gittiklerinde, cennete gidenler zaten Resul'ü görmemiş olamazlar. Yani Resul'ün söylediklerini yapmamış olamazlar. Mümkün değil. Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemiş olmaları lazım cennete girmeleri için. Cehenneme girenlere gelince insanların %90'ından fazlası, ama hepsine aynı sual mutlaka sorulacak. Hiç kimsenin Resul'den haberi olmadan cehenneme gitmesi ya da Allah'a ulaşmayı dileyin, dilemezsiniz Allah'ın cennetine giremezsiniz. Gideceğiniz yer cehennemdir. Bakın, Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle sizi cennetine almaya hazır. Bunu deneyin. Hepiniz için kurtuluş yolu hazır. Sadece bir dileğinizle. Resul bunu söylüyor. Ve bunu dinleyenlerin hepsi zaten cennete gidiyorlar. Onların Resul'den kam aldıkları kesin. Diğerleri Resul'ü dinlemeyenler, haberdar olmayanlar asla değil. Yok böyle bir şey Kur'an-ı Kerim'de. Herkes Resul'ün söylediğinden haberdar. Kim giderse gitsin cehenneme, hepsine soruluyor sual. Hepsinin verdiği cevap aynı: evet, geldi. Mülk Suresinin 8-9-10. ayet-i kerimelerinde bu Resuller Nezir adıyla anılıyor. Gene Resul aynı sual: size Nezir gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemedi mi? Söyledi. Söylediler ama biz onlara inanmadık. Dedik ki biz seni dalalette görüyoruz. Dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. Eğer biz idrak edebilen ve işitebilen birisi olsaydık burada cehennemde mi olurdu? İfadeler ard arda geliyor. Neticeye ulaşıyoruz. İnsanlar hangi devirde yaşarlarsa yaşasınlar, bulundukları kavimde mutlaka Allah'ın bir Resulü mevcut. Bir Resul'e en az 1000 veli Resul'e en çok bir Nebi Resul. Bu kadar büyük farklılık var. Üstün olan hangisidir? Üstün olan nübüvvettir. Nübüvvet peygamberlik yapısıdır.
Zaten buna bizim saflar itiraz etmiyorlar. Diyorlar ki nübüvvet peygamberliktir. Tamam. Aynı kanındayız. Kur'an böyle söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebi. Şimdi bu insanlar, bizim televizyonu parsellemiş bu saflar derler ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece son nebi değildi. Son peygamber değildi. Aynı zamanda son resuldü de. Şimdi tersliğe bakın. Aynı kişiler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olduğunu, peygamberliğin çıplak olarak peygamberliğin çıplak olarak resullükten üstün olduğunu kabul ediyorlar. Ama aynı kişiler diyorlar ki nebi olunmadan resul olunmaz. Böyle bir saçmalığı hayatınızda duydunuz mu sevgili kardeşlerim? Bu adamları işletecek olan çok şey var ortada. Ama o bizim işimiz değil. Şimdi muhtevaya yeniden daha ciddi bir şekilde dönüyoruz. Bütün resuller nebidir tezi akaidin ikinci ayağı bütünüyle yanlıştır. Bütün resuller nebi değildir. Söylediğimiz gibi nebilerin binde birinden daha azı. Nebiler resullerin yani nebi resuller veli resullerin ya da nebiler peygamber olanlar peygamber olmayan resullerin binde birinden daha azdır sayılır. Öyleyse bu gerçeklerden hareket ediyoruz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala diyor ki biz her kavme İbrahim Suresi'nin 4. ayet-i kerimesi onların dilleriyle hitap etsinler diye kendilerinden o dili konuşan onların kendilerinden olan resuller göndeririz diyor. İbrahim Suresi 4. ayet-i kerime. Şimdi neyi ispat ettik sevgili kardeşlerim? Resullerin, veli resullerin her kavimde, her devirde mutlaka var oldukları, hiçbir kavmin hiçbir devrede resulsüz kalmadığı, veli resulsüz kalmadığı tabii. Ama bunlardan bir kısmı nebi resul olabilir ama sayıları söylediğimiz gibi binde bir hüviyetinde. Binde biri aşamaz. Geri kalanlar, bütün kavimlerde aralıksız yaşayanlar Allah'ın veli resulleri. Bu bütün kavimlerde, bütün zaman parçaları içerisinde veli resullerin var olduğunu ispat eden bir müessese. Eğer olay böyleyse sevgili kardeşlerim, iki tane nebiye 2000'den fazla resul tekabül ediyorsa, bu 2000'den fazla nebi olmayan resul, veli resul, acaba nasıl önce nebi olmuşlar da sonradan resul olmuşlar? Öyle diyorlar sevgili kardeşlerim, hiç utanmaları falan yok bu insanların. Diyorlar ki nebi olunmadan veli olunmaz. Affedersin, nebi olunmadan resul olunmaz. Yani bütün nebilerin aynı zamanda resul olduklarını da iddia etmiş oluyorlar. Resul olduklarını da inkar etmiş oluyorlar. Sanki önce nübüvvet kazanılıyor, ondan sonra resullük kazanılıyor. Kur'an'ın ayetlerinden hiç haberleri yok. Sadece ellerindeki kitapları okumuşlar. O kitapların ne kadar büyük ölçüde Kur'an'a ters düştüğünden de bizim safların haberi yok. İşte bir neticeye gidiyoruz sevgili kardeşlerim. Veli resuller gördük ki bütün zaman parçalarında yaşıyorlar. Yaşamadıkları bir devre yok. Ama nebi resuller fetret devirleri aralarında fetret devirleri olanlardır.
peygamberlerin olmadığı bir devir. Hazreti Musa'dan bilmem kaç yüzyıl sonra Hazreti İsa geliyor. Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra 1400 yıl geçmiş, nebi yok. Sonsuza kadar da ne kadar insanlık yaşayacaksa yaşadığı süreç içerisinde de bir nebinin gelmesi, bir peygamberin gelmesi hiçbir zaman mümkün değil. Bu iki peygamber arasında geçen süre, bir de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa geçen süre 1400 yıl. Bu süreç içerisinde bütün kavimlerde Resuller var olduğuna göre, bu bütün Resuller, şu anda da bütün kavimlerde Resuller var. Bunlar Nebi mi, Peygamber mi? Eğer bütün Resuller Nebi ise bunların da hepsinin peygamber olması lazım. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Şu anda bütün kavimlerde yaşayan veli Resullerin hiçbirisi Nebi Resul değildir. Nebi olması, peygamber olması mümkün mü sevgili kardeşlerim? Evvela bu nebi olunmadan Resul olunmaz iddiası bir büyük yalandır. Ve bu insanlar bundan utanç da duymuyorlar. Sadece söylüyorlar, ispat ettiğimiz zaman onu ispat etmememiz için her şeyi yapıyorlar. İspat ettiğimiz zaman da ortada görünmüyorlar hiç. Sevgili kardeşlerim, artık onları kovalayacağız. Ve mutlaka bir yerde karşılaşacağız. Ve bunları onların ağızlarına tıkacağız. Öyleyse bu noktada dikkat edin sözlerimize, Kur'an konuşur. Bundan sonra Kur'an konuşacaktır. Allah Teala öyle bir devir gelir ki diyor, arzdan bir dabbe çıkarırız da onlara Allah'ın ayetlerinin anlaşılmadığını söyler. O dabbe çıkmıştır. O dabbe arzdan çıkan, göklere ulaşan ve göklerden insanlara hitap eden uydulardır. Uydudur. O uydudan gelen habere dikkatle bakın. Akaidin dört ayağının üçünün sakat olduğunu söylüyor. Üçü de işe yaramaz. Sadece bir tanesi doğru. Bütün nebiler aynı zamanda Resul'dür. Aynen, tamam. İkincisi, bütün Resuller nebidir. Görüyorsunuz, hiçbir noktada tamam değil. Zaman parçaları itibariyle tamam değil. Kavimler itibariyle tamam değil. Nebi olunmadan Resul olunmaz istikametindeki bir iddia sebebiyle, iddia açısından tamam değil. Yanlış, yanlış, yanlış. Başka hangi açıdan yanlış? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de geçiyor tabirler. Ve eğer bu iddia varsa, bütün Resuller, Kur'an-ı Kerim'de Resul olarak geçen

rezil olarak geçiyor. Bunların risaletle, tebliğle, Resullüğünü, Allah'ın söylediklerini insanlara öğretme görevini tebliğle bir alakası yok. Bunlar öyle Resuller. Yani risaletle vazifeli değiller ama Kur'an-ı Kerim'de Resul adı geçiyor. Hani bütün Resuller Nebi'ydi, Peygamber'di? Yeter mi? Hayır, yetmez sevgili kardeşlerim. Yetmez. Ne kadar çok açıdan Allah bu bilinçsiz insanların, Allah'ın Kur'an'ını bilmeyen insanların bu yanlışlarının yüzlerine çarpıyor. İddia sahipleri şu anda hayır biz böyle bir şey söylemedik diyemezler. Hüseyin Hatemi'de, Hüseyin Atay'da, Yaşar Nuri Öztürk'te, hadi o psikiyatri uzmanı ama bu konuda hüküm de yürüttüğüne göre o da söyledi. O da rahmetli Ayhan Songar'da aynı yanlışın içine yuvarlananlardan bir tanesi. Sevgili kardeşlerim, bu insanların Kur'an'dan haberi yok. Öyleyse bakıyoruz Allah Teala daha başka hangi açılardan fark gözetmiş? Allah Teala'nın dizaynında Nebi Resullerle Veli Resuller birbirinden çok ayrı bir muhteva taşıyor. Diyor ki Allah Teala, Allah gaybı bilir, kimseye söylemez. Ama Resullerinden rızaya ulaşmış olan biri müstesna. Acaba hangi Resul rızaya ulaşmış Resul? İşte o Nebi. Hangi Resul rızaya ulaşmış Resul? Eğer Nebiler yoksa, fetret devri yaşanıyorsa ama huzur namazının imamlığına vekalet ediyorsa o Resul. Öyleyse demek ki Resuller ikiye ayrılıyor. Rızaya ulaşmamış olan Resuller, bütün kavimlerdeki Resuller son rızaya ulaşmamıştır. Bu rıza tasarruf rızasıdır. Tasarruf rızası sadece Nebiler için geçerlidir, Nebi Resuller için geçerlidir. Bir, onların görevini onlar olmadığı zaman üstlenen Veli Resuller için geçerlidir. Hangi Resuller bunlar? Huzur namazının imamlığını gerçekleştirenler. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde bahsedilen imam. Sevgili kardeşlerim, ne diyor Allah Teala orada? Onlardan, insanlardan imamlar kıldık, emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Ayetlerimize yakin hasrettikleri için ve sabrın sahibi oldukları için. Görülüyor ki Allah Teala imamlar kılmış ama insanlardan imamlar kılmış, hepsi değil. Halbuki peygamberlerden bahsediyor Allah Teala Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde, onları imamlar kıldık diyor. Nebilerin adlarını vermiş. Hazreti İbrahim, Hazreti Yakup, Hazreti Nuh, birkaç isim. Onları imamlar kıldık diyor. İkisi de huzur namazının imamı. Ama birinde peygamber imamlar, nebi imamlar, nebi resul olan imamlar, ikincisinde Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde veli resul olan imamlar. İşte iki müessese birbirinden tamamen ayrılmış durumda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki Allah'ın rızasına ulaşamamış olan Resullerin Resul olması mümkün olabilir mi? Mümkün olmaz. Onlar evvelki altı rızaya ulaşmışlardır. Ama kavim Resullerin hiçbirisi, eğer Allah-u Teala onları huzur namazının

Bakanlığı'na tayin etmemişse hiçbirisi tasarruf rızasına ulaşmış olamaz. Sadece o Resullerden devrin imamlığına tayin edilen Resul, o bir Nebi Resul değildir, Veli Resul'dür. Nebilerin bulunmadığı devrede vekaleten o görevi üstlenecektir. Ve bu görevi yapan Resul, o Veli Resul'dür. Ama huzur namazının imamlığıyla görevlidir. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesindeki Resul, o tasarruf rızasının sahibidir. Diğer kavim Resullerinin hiçbirisi tasarruf rızasının sahibi değildir. İşte gene Resuller ayrıldı birbirinden. Rızaya ulaşmamış olan Resullere hiç kimse Nebi Resul diyemez. Melek Resullere de hiç kimse peygamber diyemez. Cin Resullere de hiç kimse peygamber diyemez. İnsanlara insan Resuller, cinlere cin Resuller göndeririz diyor Allah-u Teala. Öyleyse her birisi ayrı bir açıdan konuya mutlakiyet kazandırıyor. İtiraz edilmesi mümkün olmayan bu kadar delil. Hangi bağlamda? Resullerin hepsinin nebi olmadığı konusunda, hem de öyle bir rakamla karşılarına çıkıyoruz ki onların, bu rakam binde birin mutlaka altındadır. Bin tane kavim Resulüne karşılık sadece bir tane peygamber, Nebi Resul. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bakınız ne kadar çok açıdan bütün nebiler Resuldür ifadesi tamamen doğru. Ne kadar çok açıdan bütün Resuller nebidir ifadesi yanlış. Kur'an bunları söylüyorsa, o insanlar da hala saf saf iddia ediyorlarsa bütün nebiler Resuldür diye, affedersiniz yanlış söyledim, bütün Resuller nebidir diye ve akaid hala bunu öğretiyorsa, bunca zamandır ikazımıza rağmen en az 2 seneden beri onlara devamlı söylüyoruz ki yanlış öğrettiğiniz, bu öğretiyi durdurun. Sevgili kardeşlerim, bizden bucak bucak kaçıyor bu insanlar. Hiçbir davetimize icabet etmediler. Bir neticeye ulaşıyoruz. Akaidin ikinci ayağı kesinlikle yanlış. Bütün Resuller nebi değildir. Resullerin binde birinden binde biri nebidir ancak. Yüzde biri değil, binde biri nebidir ancak. Geri kalanların hepsi velidir. Öyleyse bu muhtevada bir dizayndan bahsediyoruz. Ya akaidin üçüncü ayağı, burada sadece 2 ayaktan bahsedelim. Bu 2 ayakla bu konuşmayı tamamlayalım. Ki ötekinde de, diğerlerinde de zamanımız kalsın izah etmeye. Yoksa bütün ayetlerle cevap vermek söz konusu olmayabilir. Sevgili kardeşlerim, muhteva gayet açık olarak ortada. Bütün nebiler aynı zamanda Resuldür. Aynen, tamam, akaid. Aynen Kur'an hakikatini aksettirmiş. Ama akaid diyor ki aynı zamanda bütün Resuller nebidir. Bu tamamen yanlış bir şey. Resullerin binde biri ancak nebidir. Hesaplamalar çok açık ve kesin olarak geliyor sevgili kardeşlerim. Kim Kur'an'a kendisinden bir katkı yapmışsa, kim
Allah-u Teala'nın dizaynını kitaplara dayalı olarak Kur'an dizaynını değiştirmişse, bu devir o hurafenin bitme devridir. Burada her şey her konuda hesaplaşmak suretiyle bitirilecektir. Bütün şehirlerde konferans vereceğiz sevgili kardeşlerim, Barkovizyon yoluyla. Ve bu Barkovizyonlarda herkesle muhatap olacağız. Ve herkese ayrı ayrı ispat edeceğiz bunları. Artık hurafeler devri sona ermiştir. Yalan dolanlarla öğreticilerin öğrencilerini yanlış yönlendirmesine artık mani olacağız. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Herkes ayağını denk atsın. Şimdiye kadar gönderdiğimiz ihtarlara hiçbiriniz cevap vermek yetkisinin sahibi olmadınız. Birer köşeye sindiniz. O sözlerin sahibi biz değiliz. O sözlerin sahibi Allah'tır. Biz sadece naçiz bir vasıtayız. Ama onun söylediklerini söyleriz. Öyleyse yalan dolan sona ermiştir. Artık din eğitimi Kur'an'ın temel esaslarına ters olmayacaktır. O noktaya ulaştık hamdolsun. Sizlere Resuller ve Nebiler konusunda sadece akaidin iki ayağı konusunda bilgi verdik. Birinci ayağı zaten doğru. Orada bilgi vermeye falan gerek yok. Çünkü onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Bütün Nebiler Resuldür diyorlar. Tamam. Öyleyse sadece bir konuda verdik. Bütün Resuller de Nebidir diyorlar. Bütün Resuller Nebidir iddiası var. Bu iddiayı şu anda yerle bir etmiş durumdayız. Aksi iddiada olan varsa onu karşımızda görmek isteriz. Artık palavralarla bizi susturamazsınız. Bu doğrular mutlaka ait olduğu yere yerleşecektir. Ve Kur'an hakikatleri Osmanlı'nın torunlarından, buradan, bu ülkeden dünyaya yayılacaktır. E bu konuda vazifeli olan kişi o biziz. Bu konuda ayrı fikrin sahipleri olanlar varsa, hele hele din adamıysa, onlara gönderdiğimiz o ihtarlara cevap vermelerini bekliyoruz. Bir tanesinin yanlış olduğunu iddia edin bakalım hadi. Şu anda bizim bu saflar, Yaşar Nur Öztürk, Hüseyin Atay, Hüseyin Hatemi, hepsi aslında küfürde bu insanların sevgili kardeşlerim. Bu adamlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Belki çoğunuz, size hitap ediyorum, çoğunuz Allah'a ulaşmayı dilemenin ne demek olduğunu da bilmezsiniz. Ama önemli olan o değil. Önemli olan sizin bilmeniz değil, onların bilmesi. Önemli olan Kur'an'ın söyledikleri. Ve Kur'an'ın söyledikleriyle bugünkü din öğretimi birbirinden tamamen ayrılmış vaziyette ve bu insanlar her söyledikleriyle Kur'an'ı çiğniyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, demek ki akaidin bir ayağında zaten hemfikiriz, problemimiz yok. İkinci ayağında size ispat ettik ki, kesin delillerle ispat ettik ki, bilgisayarın hafızasına girdi bu. www.mihir.com www.mihir.com Bu kadar. Oraya girdiğiniz zaman bu söylediklerimi orada aynen bulacaksınız. Hemen açın Kur'an-ı Kerim'i. Sayfa sayfa arayın bakalım söylediklerimizde yanlış var mı? Ondan sonra da bu üçkağıtçıların yüzüne söyleyin hatalarını. Sevgili kardeşlerim, bir insan vardır.
öğretilen, kendisine öğretilen odur ve onu bilir, onu söyler. Aksini iddia etmez. Kendisine ayet gösterildiği zaman inceler, haklıymışsın der. Bunlar yüzsüz insanlar, bunlar utanmıyorlar. Öyleyse sakın dürüst din adamları sözlerimizden kendilerine asla pay çıkarmasınlar. Onlar bizim muhataplarımız değil. Onlar yanlışlarını yüzüne vurduğumuz insanlar değil. Onlar bizim kardeşlerimiz. Hiçbirini hatalı görmeyiz. Neyi öğrenmişlerse onu öğreteceklerdir. Ve onlar zaten karşımıza çıkıp da senin söylediğin yanlış demek cesaretini hiçbir zaman göstermeyeceklerdir. Doğruları, iç dünyaları zaten biliyor. Ama bu televizyonu parsellemiş olanlar, onlar elimizden kurtulamaz. Onlar mutlaka bu insanları aldatmanın hesabını bu topluma vermek mecburiyetindedirler. Sevgili kardeşlerim, bu konudaki sözlerimiz burada sona eriyor. Akaidin sadece ters olan bir bacağından bahsettik. Dört bacaktan birisi zaten doğru, ikincisi ters açıkladık. Diğer ikisini de açıklayacağız inşallah. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'a salavat.

Tasavvuf adaptan ibarettir. Dergahlarda konuşma adabı mutlak olarak fısıltıyla konuşmaktır. Bunun manası konuşmamak değildir, hareketsiz kalmak değildir. Orada işler yapılacaktır, kahveler getirilecektir, çaylar getirilecektir, konuşulacaktır. Herkes yarenlik edecektir. Sözümüz onlara ki dergâhtadırlar ama sadece ikisi varmış gibi yüksek sesle konuşurlar. Yani onların ikisi arasındaki konuşmayı herkes duyar. Hayır, bu yanlış bir şey sevgili kardeşlerim. Diyelim ki 20 kişilik, 30 kişilik bir toplum sohbet yapılmıyor. Yani bir kardeşimiz size din konusunda bir konuşma yapmıyor hepinizin dinlemesini temin etmek üzere. Böyle bir ortamda bekleme devresindesiniz mesela. O devrede siz yanınızdakiyle konuşabilirsiniz ama fısıltıyla konuşacaksınız. Hatta onun kulağına fısıldayacaksınız. Dışarıdan gelen bir kardeşimiz bizim dergahımıza geldiği zaman sizleri tek bir vücut olarak görmeli. Aralarında fısıltıyla konuşan Osmanlılar. Burada yeni bir konuya gidiyoruz. Adı dedikodu. Eğer siz bir başkasıyla olan bir konuşmanızda size batan bir davranış biçimiyle karşılaşmışsanız, bundan üzüntü duymuşsanız, göreviniz nedir? Göreviniz bu konuya anında müdahale etmektir. Bu müdahaleyi sakın yanlış algılamayın. Onu dövmeye kalkmayın. Müdahaleniz size çatan o insana karşı af dileme hüviyetinde olmalıdır. Ama diyeceksiniz ki iyi de benim bu konuda hiç suçum yok ki, hiç suçum olmadan bana gelmiş kafa tutuyor. Tamam, ben de özellikle onu söylüyorum. Sizin hiç suçunuz yok, birisi gelmiş size kafa tutuyor. Yapmanız lazım gelen şey ondan af dilemektir. Ona sorabilirsiniz. Bana böyle davrandığın için aziz kardeşim, ben mutlaka sana karşı kötü bir şey yapmış olmalıyım. Bu yanlış davranışımı bana lütfen söyler misin ki ben Allah-u Teala'dan mağfiret dileyeyim kendim için ve Allah'ın huzurunda senden de af diledim, gerekirse bir daha dileyeyim. Sevgili kardeşlerim, olay burada bitti. Onun size söyleyebileceği bir şey kalmaz. Sülh ve sükun dergahlarda böyle sağlanırdı. Tasavvuf hayatı bir yardımlaşmadır. İnsanların işten kaçtıkları değil, işe koştukları, her tarafı pırıl pırıl temizledikleri, her şeyi hazır ettikleri, işler aralarında paylaştıkları ve Allah için hizmetten büyük zevkler duydukları bir yeni nizam oluşturacaktır onlar için. Yunus'un dediği hamdım, piştim diyor ama sonra yandım diyor. Pişmesi etrafındaki herkese yardım elini uzatmak, onların emrinde olmak şeklinde başlangıçta tecelli etmiş. Herkese mutluluk vermeye çalışmış. Hiç kimsenin hiçbir işi yapmadığı bir ortam düşünün. Öyle olsaydı eğer, Yunus dergahın bütün işlerini tek başına götürebilecek bir yapının sahibiydi. Ve 15-20 kişinin yapacağı işi rahat bir şekilde devamlı sürdürebiliyordu. Ve bu onu çok büyük ölçüde mutluluğa ulaştırıyordu. Mutlaka konuşurken fısıltıyla konuşun. Etrafınızdaki insanları daima kendinizden önde tutun. O zaman sahabenin yaptığını yaparsınız. Her sahabe, etrafındaki herkes Allah'a benden mutlaka daha yakındır. Ben bu hakikatle hareket etmeliyim diye davranmıştır. Yani ya adamının temeli orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sahabenin ilişkilerinde yatar. Allah Teala Kur'an'da emir veriyor. Fısıltıyla konuşun diyor. Hanımlar diyor bir perdenin
arkasında olsun sizinle konuşurken. Ama fısıltıyla konuşmak Allah'ın temel emri.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Fakat onun kavminin cevabı, Lut'un ailesini ülkenizden çıkarın. Çünkü onlar temiz kalmak isteyen insanlar demekten başka bir şey olmadı. Böylece onu ve ailesini hanımı hariç olmak üzere kurtardık. Onu geride kalanlardan takdir ettik ve onların üzerine yağmur yağdırdık. Öyle bir yağmur ki uyarılanların yağmuru çok kötü oldu. De ki, hamd Allah'a aittir, Allah içindir, Allah'adır. Ve selam onun seçtiği kullarının üzerinedir. Allah mı yoksa onların şirk koştuğu şeyler mi hayırlıdır? Veya semaları ve yeryüzünü yaratan ve sizin için gökten su indiren mi? Böylece onunla güzel bahçeler yetiştirdik. Onun ağaçlarını dahi yetiştirmeniz sizin için mümkün olamaz. Allah ile beraber bir başka ilah mı? Hayır, onlar Allah'a başka bir ilahı denk tutan bir kavim. Yoksa arzı karar yeri kılan ve onun aralarında yeryüzünde nehirler kılan, akıtan ve orada sabit dağlar kılan ve iki deniz arasında perde kılan mı? Allah ile beraber bir başka ilah mı? Hayır, onların çoğu bilmezler. Yoksa darda kalan kişi, ona dua ettiği zaman icabet eden, kötülüğü gideren ve sizi yeryüzünde halifeler kılan mı? Allah ile beraber bir başka ilah mı? Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Yoksa sizi denizin ve karanın karanlığından hidayete erdiren mi? Rahmetinin önünde müjdeleyici olarak rüzgarlar gönderen mi? Allah ile beraber bir başka ilah mı? Yüce Allah, onların şirk koştuğu şeylerden yücedir, münezzehtir. Yoksa ilk defa yaratan, sonra da onu geri döndürecek olan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah ile beraber bir başka ilah mı? Onlara de ki, eğer siz doğru söyleyenlerseniz, delillerinizi getirin. De ki, göklerde ve yeryüzünde gaybı Allah'tan başka kimse bilemez ve ne zaman beyaz edileceklerinin bilincinde, şuurunda olamazlar. Hayır, ahiret hakkında onların ilimleri tamamlandı, bilgiler tamamen onlara verildi. Aksine onlar hala ondan, ahiretten şüphe içindeler. Hayır, onlar ona ahiret delillerine karşı kördürler, onları anlayacak basiretleri yoktur. Ve kafirler şöyle dediler, babalarımız ve biz toprak olduktan sonra mı? Gerçekten biz mutlaka topraktan çıkarılacak mıyız? Andolsun ki bu bize ve daha önce de babalarımıza vaat edilmişti. Ancak bunlar sadece evvelkilerin efsaneleridir. Onlara de ki, yeryüzünde dolaşın. Böylece bakın, mücrimlerin, suçluların akıbeti, sonu nasıl oldu? Ve artık onlara üzülme, onlar için mahzun olma. Ve onların kurduğu tuzaklardan, onların yaptığı hilelerden bir sıkıntı içinde olma. Ve onlar, eğer sadıklarsanız, doğru söyleyenlerseniz, bu vaat ne zaman derler? De ki, belki de acele istediklerinizin bir kısmı sizi takip ediyordur, belki yakında size ulaşacaktır. Ve muhakkak ki senin Rabbin, insanlara karşı fazıl, lütuf sahibidir. Ve lakin onların çoğu şükretmiyorlar. Ve muhakkak ki senin Rabbin, şüphesiz onların göğüslerinde gizli olanı da açıkladıklarını da bilir. Ve gökte ve yeryüzünde gayip, gizli ne varsa kitab-ı mübin, levh-i mahfuzda vardır. Muhakkak ki bu Kur'an, İsrailoğullarına çoğunda ihtilaf ettikleri şeylerin gerçeklerini anlatıyor. Ve muhakkak ki o, müminler için mutlaka hidayet ve rahmettir. Muhakkak ki senin Rabbin, onların arasında kendi hükmünü verecek. Ve o, azizdir, yücedir, alimdir, en iyi bilendir. Öyleyse sen Allah'a tevekkül et. Muhakkak ki sen apaçık bir şekilde hak üzeresin. Muhakkak ki sen ölülere işittiremezsin ve arkasını dönüp kaçan sağırlara da Allah'ın davetini işittiremezsin. Ve sen körleri dalaletlerinden çevirip hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize inananlara işittirebilirsin. İşte onlar teslim olanlardır. Ve onların üzerine Allah'ın kitapta söylediği söz vuku bulunca onlara arzdan dabbe çıkardık, çıkarırız. İnsanların kitaptaki ayetlerimize yakın hasıl etmediklerini söyleyecek. Ve o gün bütün ümmetlerden ayetlerimizi tekzip edenleri, yalanlayanları grup grup haşredeceğiz, toplayacağız. Böylece onlar 72 fırka bir araya getirilir. Onlar geldikleri zaman Allah onlara, onu ilmen ihata edemediniz de mi ayetlerimi tekzip ettiniz, yalanladınız? Yoksa yapmış olduğunuz nedir? Başka bir sebep mi var? Dedi. Ve zulümleri sebebiyle onların üzerine Allah'ın sözü vaki oldu, yerine geldi. Artık onlar konuşamaz. Dinlensinler diye nasıl geceyi karanlık, gündüzü aydınlık kıldığımızı görmediler mi? Muhakkak ki bunda inanan kavim için ayetler, ibretler, deliller vardır. Ve sura üfürüldüğü gün Allah'ın dilediği kimseler hariç semalarda ve yeryüzünde olanlar dehşete kapıldı, kapılırlar. Ve herkes boyunları bükük olarak ona, Allah'a geldiler, gelirler. Ve daha görürsün, onu hareketsiz sanırsın. O bulut gibi hareket eder. Her şeyi sağlam yapan Allah'ın yaratmasıdır. Muhakkak ki o yaptıklarınızdan haberdardır. Kim hasenat ile kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olarak geldiyse, işte o zaman onun için ondan daha hayırlısı cennet vardır. Ve onlar izin günü dehşetten, cehenneme gitmeyeceklerinden emin olanlardır. Ve kim seyyiat ile kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olarak geldiyse, işte o zaman onlar yüzüstü ateşe atıldı, atılır. Yapmış olduklarınızdan başka bir şeyle mi cezalandırılıyorsunuz? Ben sadece Rabbe, Allah'a kul olmakla emrolundum. Bu beldeki o Allah onu hürmete layık kıldı. Ve her şey O'nundur, Allah'ındır. Ve ben teslim olanlardan olmakla emrolundum. Ve Kur'an'ı okumakla emrolundum. Kim hidayete ererse o takdirde sadece kendi nefsi için hidayete erer. Ve kim dalalette kaldıysa o zaman ben sadece inzar edenlerdenim, uyaranlardanım de. Ve de ki, hamd Allah'adır. Size ayetlerini gösterecek. Böylece onları tanıyacaksınız. Ve senin Rabbin yaptıklarınızdan gafil değildir. Kasas Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 88 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ta, sin, mim. Bunlar Kitab-ı Mübin'in açıklayan kitabın ayetleridir. Musa aleyhisselam ve Firavun'un haberlerinden mümin bir kavim için hak ile gerçek olarak sana okuyacağız. Firavun gerçekten yeryüzünde Mısır'da hükümdardı ve halkını gruplara ayırdı. Onların bir kısmını Yahudileri güçsüz bırakıyor, onların oğullarını boğazlatıyor, kızlarını, kadınlarını canlı bırakıyordu. Muhakkak ki o fesat çıkaranlardandı. Ve biz yeryüzünde güçsüz olanları nimetlendirmek ve onları imamlar kılmak ve varisler yapmak istiyoruz, istiyorduk. Ve onları yeryüzünde orada yerleştirip kuvvetli kılmak ve Firavun'a Haman'a ve ikisinin ordusuna onlardan İsrailoğullarından hazır ettikleri, çekindikleri şeyi göstermek istedik. Ve Musa aleyhisselamın annesine şöyle vahyettik. Onu emzirmesini ve onun için korktuğu zaman onu nehre atmasını bırakmasını. Ve sen korkma, mahzun olma, üzülme. Muhakkak ki biz onu sana döndüreceğiz. Ve onu mürselinlerden, resullerden kılacağız. Böylece Firavun ailesi onu onlara düşman ve başlarına dert olarak bulup aldı. Muhakkak ki Firavun, Haman ve o ikisinin ordusu kasten suç işleyenlerdi. Ve hanımı Firavun'a şöyle dedi. Bana ve sana göz aydın olsun. Onu öldürmeyin. Belki bize faydası olur veya onu evlat ediniriz. Ve onlar gerçeğin farkında değillerdi. Ve Musa aleyhisselamın annesi gönlü boş olarak sabahladı. Müminlerden olması için onun kalbini bize bağlamasaydık, rabıta kurmasaydık az daha durumu açıklayacaktı. Ve Musa aleyhisselamın annesi onun ablasına, onu takip et dedi. Böylece onlar farkında değilken onu uzaktan gözetledi. Ve daha önce ona başka süt annelerini haram kıldık, süt emmemesini sağladık. Onun ablası Firavun'un ailesine, ona kefil olacak, bakımını üstlenecek bir aileye sizi ulaştırmak için delalet yardım edeyim mi? Ve onlar, onu bebeği iyi yetiştirir dedi. Böylece onu annesine geri verdik, gözü aydın olsun ve mahzun olmasın. Ve Allah'ın vaadinin hak olduğunu bilsin diye. Ve lakin onların çoğu bilmezler. Ve erginlik çağına erişip kemale erdiği zaman ona hikmet ve ilim verdik. Ve muhsinleri biz işte böyle mükafatlandırırız. Ve Hazreti Musa kendisine hikmet verilmeden önce şehir halkı gaflette olduğu bir zamanda kimse farkında olmadan şehre girdi. Orada dövüşen iki adam buldu. Biri kendi tarafından, diğeri ona düşman taraftan. O zaman onun Musa aleyhisselamın tarafından olan düşmanına karşı ondan yardım istedi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam onu yumrukladı, öldürdü. Böylece ölüm kaza edildi, hüküm yerine geldi. Musa aleyhisselam, bu şeytanın işidir. Muhakkak ki o apaçık dalalette bırakan bir düşmandır, dedi. Rabbim, ben nefsime zulmettim. Artık beni mağfiret et, dedi. Böylece onu mağfiret etti. Muhakkak ki o gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Musa aleyhisselam, Rabbim, beni nimetlendirdiğin şeyler sebebiyle bundan sonra ben asla mücrimlere arka çıkmayacağım, yardımcı olmayacağım. Böylece şehirde etrafı korkuyla gözleyerek sabahladı. Fakat dün yardım isteyen kişi ondan tekrar yardım istediği zaman Musa aleyhisselam ona, ''Muhakkak ki sen apaçık azgınsın.'' dedi. Böylece ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak istediği zaman, ''Ey Musa, dün öldürdüğün kişi gibi beni de öldürmek mi istiyorsun? Eğer öldürmek istiyorsan, o takdirde sen yeryüzünde sadece bir zorba olursun ve sen barıştıranlardan olmak istemiyorsun.'' dedi. Ve şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi. Ey Musa! Kavmin ileri gelenleri mutlaka seni öldürme emrini vermek için konuşuyorlar. Öyleyse hemen şehirden çık. Muhakkak ki ben sana öğüt verenlerdenim, dedi. Böylece oradan korkuyla etrafını gözleyerek çıktı. Rabbim, beni bu zalimler kavminden kurtar, dedi. Ve Musa aleyhisselam Medyen şehri tarafına döndüğü zaman Rabbimin beni sevva edilmiş yola hidayet etmesini, ulaştırmasını umarım dedi. Ve Medyen suyuna vardığı zaman su almakta olan bir insan topluluğu buldu ve onlardan başka hayvanlarını suya gitmekten engelleyen iki kadın buldu. Onlara, "Sizin haliniz, derdiniz nedir?" dedi. O iki kadın, "Çobanlar sürüleriyle çekilmedikçe biz hayvanlarımızı sulayamayız ve bizim babamız çok ihtiyar," dediler. Böylece ikisinin sürüsünü suladı, sonra gölgeye döndü ve "Rabbim, muhakkak ki ben bana hayır olarak indirdiğin her şeye fakirim, muhtacım," dedi. İkisinden biri haya ederek, utanarak ona geldi. "Muhakkak ki babam bizim sürümüzü sulamandan dolayı bir ecirle mükafatlandırmak için seni davet ediyor," dedi. Ve Musa aleyhisselam ona geldiği zaman hikayesini anlattı. İhtiyar adam, "Korkma, artık sen zalimler kavminden kurtuldun," dedi. İki kızdan biri, "Ey babacığım, onu ücretle tut. Muhakkak ki o ücretle tuttuklarından daha hayırlı, sağlam ve emindir," dedi. Yaşlı adam, "Gerçekten ben işte bu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum. Bana ücretle 8 yıl çalışmana karşılık. Eğer 10 yılı tamamlarsan o da senden bir lütuftur. Ve ben seni mecbur etmek istemem. İnşallah beni salihlerden bulacaksın." Musa aleyhisselam, "Bu seninle benim aramdadır. İki süreden hangisini kada edersem, yerine getirirsem artık bana bir düşmanlık oluşmasın. Ve Allah konuştuklarımıza vekildir," dedi. Böylece Musa aleyhisselam süresini tamamladığı zaman ailesiyle yürüyerek yola çıktı. Tur Dağı tarafında bir ateş fark etti. Ailesine, "Durup bekleyin. Gerçekten ben bir ateş gördüm. Belki size oradan bir haber veya alevli bir ateş getiririm. Böylece siz ısınasınız," diye dedi. Böylece oraya geldiği zaman vadinin sağ tarafından mübarek yerdeki ağaçtan nida edildi. "Ey Musa, muhakkak ki ben alemlerin Rabbi Allah'ım. Ve asanı at." Bunun üzerine asasını atınca onun yılan gibi hareket ettiğini gördü. Arkasına bakmadan dönüp kaçtı. "Ey Musa, geri dön ve korkma. Muhakkak ki sen emniyette olanlardansın. Elini koynuna sok, onu kusursuz beyaz olarak çıkar. Korkudan emin ol. Kanatlarını, kollarını kendine çek. Bu ikisi senin Rabbinden Firavun'a ve onun kavminin ileri gelenlerine iki burhandır, delildir. Muhakkak ki onlar fasık bir kavimdir." Musa aleyhisselam, "Rabbim, ben gerçekten onlardan birisini öldürdüm. Bu sebeple beni öldürmelerinden korkuyorum," dedi. Ve kardeşim Harun, ki o lisan bakımından benden daha fasihtir. Ve onu beni tasdik edici ve yardımcı olarak benimle beraber gönder. Ben gerçekten beni tekzip etmelerinden, yalanlamalarından korkuyorum. Allahü Teala, "Kardeşinle senin gücünü arttıracağız ve ikinizi sultan kılacağız. Ve böylece onlar ayetlerimize, mucizelerimize ulaşamayacaklar, onlara karşı koyamayacaklar. Siz ikiniz ve size tabi olanlar, galip olanlarsınız," dedi. Böylece Musa aleyhisselam apaçık ayetlerimizi getirdiği zaman, "Bu uydurulmuş sihirden başka bir şey değil ve biz evvelki atalarımızdan bunu duymadık," dediler. Ve Musa aleyhisselam, "Rabbim, kimin kendi katından hidayetle geldiğini ve dünya yurdunun sonucunun kimin olacağını daha iyi bilir. Muhakkak ki zalimler felaha, kurtuluşa ermezler," dedi. Ve Firavun, "Ey ileri gelenler, ben sizin için benden başka bir ilah bilmiyorum. Haydi ya Haman, benim için ıslak toprak üzerine ateş yak, tuğla pişir. Böylece bana yüksek bir kule yap. Belki ben Musa'nın ilahına muttali olurum. Ve ben onun mutlaka yalancılardan olduğunu zannediyorum," dedi. Ve o ve onun orduları yeryüzünde haksız yere kibirlendiler. Ve kendilerinin bize rücu ettirilmeyeceklerini, döndürülmeyeceklerini zannettiler. Sonra onu ve onun ordularını yakalayıp denize attık. Bunun üzerine zalimlerin akıbetinin nasıl olduğuna bak. Ve biz onları ateşe davet eden imamlar, önderler kıldık. Ve kıyamet günü onlara yardım olunmaz. Ve bu dünyada arkalarından laneti onlara ulaştırdık. Ve kıyamet günü onlar Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmış olanlardandır. Ve andolsun ki evvelki nesilleri helak ettikten sonra Musa aleyhisselama insanlar için basiretleri açılsın, kalp gözleri görmeye başlasın ve hidayet rehberi ve rahmet olsun, rahim esması tecelli etsin diye kitabı Tevrat'ı verdik. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Ve sen ey Muhammed, Musa'ya emri kada ettiğimiz zaman garp tarafında değildin ve sen şahitlerden, olayı görenlerden de değildin. Ve lakin birçok nesiller inşa ettik, oluşturduk. Onların ömürleri uzun oldu. Sen Medyen halkı arasında olmadığın halde onlara, sahabeye ayetlerimizi okuyorsun. Fakat o haberleri sana gönderen biziz. Ve biz Hazreti Musa'ya nida ettiğimiz zaman sen Tur Dağı'nın yanında değildin. Fakat Rabbinden bir rahmet olarak senden önce kendilerine bir nezir, uyarıcı, peygamber gelmemiş olan bir kavmi inzar etmen, uyarman içindir. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Ve eğer elleriyle takdim ettikleri yaptıkları sebebiyle onlara bir musibet isabet ederse, Rabbimiz, keşke bize bir Resul gönderseydin, böylece biz senin ayetlerine tabi olur ve müminlerden olurduk diyecek olmasalardı, seni Nebi Resul olarak göndermezdik. Böylece onlara katımızdan hak geldiği zaman, Musa'ya verilenler mucizeler gibi ona da verilseydi olmaz mıydı dediler. Musa'ya verilenleri daha önce inkar etmediler mi? İki büyü birbirini güçlendirdi, destekledi. Ve muhakkak ki biz hepsini inkar edenleriz dediler. Onlara de ki, eğer siz sadıklardan, doğru söyleyenlerden iseniz Allah'ın katından o ikisinden daha çok hidayete erdiren bir kitap getirin, ona tabi olayım. Bundan sonra eğer sana icabet etmezlerse, senin hidayete erdirme davetine uymazlarsa, bil ki onlar heveslerine tabidirler. Allah'tan bir hidayetçi olmaksızın hidayetçiye değil de kendi heveslerine tabi olandan daha çok dalalette kim vardır? Muhakkak ki Allah zalimler kavmini hidayete erdirmez. Ve andolsun ki tezekkür etsinler diye sözü ayetlerimizi ard arda onlara ulaştırdık. Ondan önce kendilerine kitap verdiklerimiz ona Kur'an-ı Kerim'e iman ederler. Ve onlara Kur'an okunduğu zaman ona iman ettik. Muhakkak ki o Rabbimizden haktır. Biz ondan önce de muhakkak ki Allah'a teslim olanlardık dediler. İşte onlardır ki onlara sabırları sebebiyle ecirleri, sevapları iki kat verilir. Ve onlar seyyiati kötülüğü, hasenat iyilikle savarlar. Ve onlara verdiğimiz manevi rızıktan infak ederler. Ve onlar boş laf işittikleri zaman yüz çevirdiler ve bizim amelimiz bize, sizin ameliniz sizedir. Selam sizin üzerinize olsun. Biz cahillerle beraber olmak istemeyiz, ilgilenmeyiz dediler. Muhakkak ki sen sevdiğin kişiyi hidayete erdiremezsin. Onun ruhunu Allah'a ulaştıramazsın. Fakat Allah dilediğini hidayete erdirir ve o muhtedileri, hidayete erenleri daha iyi bilir. Ve eğer seninle beraber hidayete tabi olursak, Allah'a ulaşmayı dilersek,
1: yerimizden atılırız, yurdumuzdan kovuluruz dediler. Onları katımızdan rızık olarak her çeşit üründen toplanıp, onlara getirildiği haram kılınan, hürmet edilen yerde, haremde emin olarak yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu Allah tarafından olduğunu bilmezler. Ve azarak, maişetlerine şükretmeyen nice ülkeyi helak ettik. İşte bunlar, onların meskenleri, onlardan sonra çok az bir süre hariç iskan edilmedi, oturulmadı. Ve biz, onların varisleri biziz. Ve senin Rabbin, ülkelere, onların ana şehirlerine, onlara ayetlerimizi okuyan bir Resul göndermedikçe helak edici olmadı. Ve biz, onun halkı zalim olmadıkça, zulmetmedikçe, ülkeleri helak edici olmadık. Ve size verilmiş olan her şey, aslında dünya hayatının metaıdır, malıdır ve ziynetidir, süsüdür. Ve Allah'ın katında olanlar daha hayırlı ve daha bakidir, kalıcıdır. Hala akıl etmez misiniz? Öyleyse güzel vaatte bulunduğumuz ve böylece ona kavuşan kimse, dünya hayatının metaı, malı ile metalandırdığımız, sonra kıyamet günü hesaba çekilmek üzere hazır bulundurulanlardan olan kimse gibi midir? Ve o gün onlara Allah nida edecek. Zanda bulunduğunuz benim ortaklarım nerede? Diyecek. Üzerlerine azap sözü hak olanlar, Rabbimiz, azdırdıklarımız işte bunlar. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Onlardan biri olduğumuzu, kurtulduğumuzu sana arz ederiz. Onlar bize tapmıyorlardı, nefslerine uyuyorlardı, dediler. Ve onlara, ortaklarınızı çağırın, dendi. Bunun üzerine onlar çağırdılar. Fakat onlara icabet etmediler ve azabı gördüler. Keşke onlar hidayete ermiş olsalardı. Ve o gün Allah onlara nida edecek. O zaman hayattayken mürsellere, resullere ne cevap verdiniz diyecek. İzin günü artık onlara haberler, amel defterleri, rakamlı kitap kapanmıştır. Bundan sonra onlara sorulmaz, sorgulanmazlar. Artık mürşidin önünde tövbe eden ve ikinci defa amenü olup salih amel nefs tezkiyesi yapanın bu sebeple felaha erenlerden olması umulur. Ve Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Ve seçim hakkı onlara ait değildir. Allah sübhandır, münezzehtir ve onların şirk koştukları şeylerden yücedir. Ve senin Rabbin onların sinelerinde gizli olan şeyi ve aleni olan gizlemedikleri şeyi bilir. Ve o Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Evvelde ve ahirde, dünyada ve ahirette hamd ona aittir. Ve hüküm onundur. Ve ona döndürüleceksiniz. De ki, gördünüz mü, düşündünüz mü? Eğer Allah geceyi sizin üzerinizde kıyamet gününe kadar devamlı kılsaydı, Allah'tan başka size ışığı getirecek ilah kimdir? Hala işitmeyecek misiniz? De ki, gördünüz mü, düşündünüz mü? Eğer Allah gündüzü sizin üzerinizde kıyamete kadar devamlı kılsaydı, Allah'tan başka size içinde sükun bulduğunuz, dinlendiğiniz geceyi getirecek ilah kimdir? Hala görmeyecek misiniz? Ve rahmetinden olmak üzere sizin için, içinde sükun bulasınız, dinlenesiniz diye ve onun fazlından isteyesiniz diye geceyi ve gündüzü kıldı, yarattı. Ve umulur ki siz böylece şükredersiniz. Ve o gün Allah onlara nida edecek, seslenecek. Zanda bulunduğunuz ortaklarım nerede? Diyecek. Ve bütün ümmetlerden bir şahit çekip çıkardık, seçtik. Sonra da burhanlarınızı, delillerinizi getirin dedik. Böylece hakkın Allah'a ait olduğunu bildiler, anladılar. Ve uydurmuş oldukları şeyler onlardan sapıp uzaklaştı. Karun, Musa aleyhisselamın kavmindendi. Sonra onlara karşı azdı. Ona hazineler verdik. Öyle ki gerçekten onun anahtarlarını mutlaka kuvvetli bir topluluk zor taşıyordu. Kavmi ona, "Sevinme, gururlanma, muhakkak ki Allah şımaranları, gururlananları sevmez," demişti. Ve Allah'ın sana verdiği şeylerin içinde bulunan ahiret yurdunu iste. Ve dünyadan nasibini de unutma. Allah-u Teala'nın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsan et, karşılıksız ver. Ve yeryüzünde fesat isteme, çıkartma. Muhakkak ki Allah müfsitleri, fesat çıkaranları sevmez. Karun, "O servet ancak bendeki ilim sebebiyle bana verildi," dedi. Ondan önce Allah'ın ondan daha kuvvetli, güçlü olan ve ondan daha çok şey toplayan nesilleri, zenginleri helak etmiş olduğunu bilmiyor mu? Ve mücrimlere günahlarından sorulmaz. Böylece ziynetiyle, büyük bir ihtişam ile kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını isteyenler, "Keşke Karun'a verilenler kadar bizim de olsaydı. Muhakkak ki o gerçekten en büyük hazzın sahibidir," dediler. Ve ilim verilenler, "Size yazıklar olsun. Amenu olan ve salih amel nefs tezkiyesi yapanlar için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Buna hayırlı sevaba sabredenlerden başkası mülaki olmaz, kavuşturulmaz," dediler. Sonra onu ve onun sarayını yere geçirdik. Onun Allah'tan başka yardım edecek bir dost grubu yoktu ve yardım edilenlerden olmadı. Ve dün onun yerinde olmayı temenni edenler sabahlayınca, "Vay, öyleyse Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve daraltır, takdir eder. Eğer Allah bizi nimetlendirmiş olmasaydı mutlaka bizi de yere geçirirdi. Vay, demek ki kafirler felaha ermez," dediler. İşte bu ahiret yurdu ki onu yeryüzünde üstün olmak ve fesat çıkarmak istemeyenlere tahsis ederiz. Akıbet güzel sonuç muttakilerindir, takva sahiplerinindir. Kim hasenat ile pozitif derecelerle gelirse o takdirde ona ondan daha hayırlısı vardır. Ve kim seyyiat ile negatif derecelerle gelirse işte o zaman kötü amel yapanlar yaptıklarından başkası fazlasıyla cezalandırılmazlar. Derecat kaybedenlerin cezası kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden çıkarıldıktan sonra kalan dereceler kadardır. Muhakkak ki Kur'an'ı sana farz kılan elbette seni dönülecek yere döndürecek olandır. De ki, kimin hidayetle geldiğini ve kimin apaçık delalette olduğunu Rabbim daha iyi bilir. Ve Rabbin tarafından sadece bir rahmet olarak bu kitabın sana ilka edileceğini, ulaştırılacağını sen ümit etmezdin. Öyleyse sakın kafirlere yardımcı olma. Ve sana indirildikten sonra Allah'ın ayetlerinden sakın seni alıkoymasınlar. Ve Rabbine davet et, Allah'a ulaşmaya çağır. Ve sakın müşriklerden olma. Ve Allah'la beraber başka bir ilaha dua etme, ibadet etme. Ondan başka ilah yoktur. Onun zatı hariç her şey helak olucudur. Hüküm O'nundur ve O'na döndürüleceksiniz. Ankebût Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 69 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. İnsanlar amenna, iman ettik demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı sandılar? Ve andolsun ki onlardan öncekileri de imtihan ettik. Allah sadıkları da, doğru söyleyenleri de, tekzip edenleri de, yalancıları da mutlaka bilir. Yoksa seyyiat işleyenler, kötülük yapanlar, bizim imtihanımızı geçeceklerini mi sandılar? Hüküm verdikleri şey ne kötü. Kim Allah'a mülaki olmayı, hayattayken Allah'a ulaşmayı dilerse, o takdirde muhakkak ki Allah'ın tayin ettiği zaman mutlaka gelecektir. Ruhu mutlaka hayattayken Allah'a ulaşacaktır. Ve o en iyi işiten, en iyi bilendir. Ve kim cihad ederse, o takdirde sadece kendi nefsi için cihad eder. Muhakkak ki Allah, alemlerden müstanidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ve amenu olanlar, hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar, onların seyyiatlerini, günahlarını mutlaka örteceğiz. Ve onları mutlaka yaptıklarının daha ahseni, güzeliyle mükafatlandıracağız. Ve biz insana, anne ve babasına güzel davranmasını vasiyet ettik, emrettik. Ve eğer onlar hakkında bilgin olmayan bir şeyle bana şirk koşman için seninle mücadele ederlerse, o takdirde o ikisine itaat etme. Dönüşünüz banadır. O zaman yapmış olduklarınızı size haber vereceğim. Ve ameni olanları, salah makamına ulaşanları ve salih amel nefs tasfiyesi yapanları mutlaka salihlerin arasına dahil edeceğiz. Ve insanlardan biz Allah'a iman ettik diyenlere Allah yolunda eziyet edildiği zaman insanlara Allah'ın azabıymış gibi fitne çıkardılar. Eğer Rabbinden yardım gelirse muhakkak biz sizinle gerçekten beraberdik derler. Allah alemlerin sinesinde olanları en iyi bilen değil mi? Ve muhakkak ki Allah, amenu olanları ve münafıkları mutlaka bilir. Ve inkar edenler amenu olanlara, bizim yolumuza tabi olun, sizin hatalarınızı, günahlarınızı yüklenelim dediler. Onlar, diğerlerinin hatalarından bir şey yüklenecek değiller. Muhakkak ki onlar, yalan

lerdi. Böylece onu ve gemi halkını kurtardık ve onu alemlere ayet, ibret kıldık. Ve İbrahim aleyhisselam kavmine Allah'a kul olun ve ona karşı takva sahibi olun. Eğer siz biliyorsanız bu sizin için daha hayırlıdır demişti. Fakat siz Allah'tan başka putlara tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz. Muhakkak ki sizin Allah'tan başka taptıklarınız size rızık vermeye malik değillerdir. Öyleyse rızkı Allah'ın katından isteyin ve ona kul olun ve ona şükredin. Ona döndürüleceksiniz. Ve eğer tekzip ederseniz, yalanlarsanız, sizden önceki ümmetler de tekzip etmiştiler. Resulün üzerine apaçık tebliğden başka bir sorumluluk yoktur. Allah'ın ilk yaratışını görmüyorlar mı? Sonra onu geri iade edecek. Muhakkak ki bu Allah için kolaydır. Yeryüzünde dolaşın ve böylece ilk yaratılışın nasıl olduğuna bakın. Sonra Allah ahiretin yaratılışını inşa edecek, gerçekleştirecek. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir de. Allah dilediği kişiye azap eder ve dilediği kişiye rahmet eder. Rahim esmasıyla tecelli eder. Ve ona halden hale çevrilip döndürüleceksiniz. Ve siz Allah'ı yerde ve gökte aciz bırakacak değilsiniz. Sizin Allah'tan başka veliniz, dostunuz ve yardımcınız yoktur. Allah'ın ayetlerini ve ona Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı inkar edenler, işte onlar rahmetimden ümidi keserler. Ve işte onlar ki onlar için elim azap vardır. Buna rağmen onun kavminin İbrahim aleyhisselama cevabı, onu öldürün veya yakın demekten başka bir şey olmadı. Bunun üzerine Allah onu ateşten kurtardı. Bunda muhakkak ki mümin kavim için elbette ayetler, ibretler vardır. Ve İbrahim aleyhisselam, muhakkak ki siz dünya hayatında aranızda sevgi oluşan Allah'tan başka putlar edindiniz. Sonra kıyamet günü bir kısmınız bir kısmınızı inkar edecek ve bir kısmınız da bir kısmınızı lanetleyecek. Sizin dönüş yeriniz ateştir ve sizin için bir yardımcı yoktur dedi. Bundan sonra Lut aleyhisselam ona İbrahim aleyhisselama iman etti, tabi oldu ve dedi ki, muhakkak ki ben Rabbime hicret edecek olanım. Ruhumu yaşarken Allah'a ulaştıracağım. Muhakkak ki o azizdir, çok yücedir, hakimdir, hüküm sahibidir. Ve biz ona İshak'ı, Yakub'u Vehbi olarak verdik. Onun zürriyetine peygamberlik ve kitap verdik. Dünyada onun ücretini verdik. O ahirette şüphesiz salihlerden olacaktır. Ve Lut aleyhisselam kavmine şöyle demişti. Muhakkak ki siz mutlaka sizden önce geçmiş olan alemlerden hiçbirinin yapmadığı kötülüğe, fahişeliğe geliyorsunuz. Gerçekten siz erkeklere gelecek, yol kesecek ve toplantılarınızda hayasızlık mı yapacaksınız? Bunun üzerine onun kavminin cevabı, eğer sadıklardansan bize Allah'ın azabını getir demekten başka bir şey olmadı. İbrahim aleyhisselam, Rabbim, müfsitler kavmine karşı bana yardım et dedi. Ve bizim Resullerimiz İbrahim'e müjde ile geldikleri zaman dediler ki, muhakkak ki biz bu ülkenin halkını helak edeceğiz. Çünkü bu belde halkı zalim oldular. İbrahim aleyhisselam, orada Lut aleyhisselam var dedi. Resuller, orada kim var biz daha iyi biliriz. Onu ve onun hanımı hariç ailesini mutlaka kurtaracağız. Onun hanımı geride kalanlardan olacak dediler. Ve Resullerimiz Lut aleyhisselama geldiği zaman üzüldü, telaşlandı ve onlarla içi daraldı. Resuller, korkma ve mahzun olma, üzülme. Muhakkak ki biz seni ve hanımın hariç
aileni mutlaka kurtarabilirsin.

Kalacağız. Senin hanımın geride kalanlardan olacak, dediler. Muhakkak ki biz fısk yapmış oldukları şey ahlaksızlık sebebiyle bu beldenin halkı üzerine semadan riciz, azap indirecek olanlarız. Ve andolsun ki biz akıl edecek kavim için ondan indirdiğimiz ricizden açıkça ayet delil bıraktık. Ve Medyen halkına onların kardeşi Şuayb'ı gönderdik. O zaman onlara, ey kavmim, Allah'a kul olun ve ahiret gününü, Allah'a ulaşma gününü dileyin. Yeryüzünde fesat çıkaranlar olarak azgınlık etmeyin. Allah'a ulaşmaya mani olmayın, dedi. Fakat onu yalanladılar. Bu sebeple onları şiddetli bir sarsıntı yakaladı. Böylece kendi diyarlarında dizüstü çökmüş olarak sabahladılar, helak oldular. Ve Ad ve Semud kavmi size beyan edildi, gösterildi. Onların meskenlerinden bahsedilerek ve şeytan onlara amellerini süsledi. Böylece onları Allah'ın yolundan alıkoydu. Ve onlar görebilenlerdi, görerek inkar edenlerdi. Ve andolsun ki Karun, Firavun ve Haman'a Musa aleyhisselam beyinelerle, açık delillerle geldi. Fakat onlar yeryüzünde kibirlendiler. Ve onlar azabımızdan kurtulanlar olmadılar. Bunun üzerine hepsini günahlarıyla yakaladık. Böylece onların bir kısmının üzerine kasırga gönderdik. Ve bir kısmını sayha, şiddetli ses dalgası yakaladı, bir kısmını yerin dibine geçirdik ve bir kısmını da suda boğduk. Allah onlara zulmedici olmadı. Ve lakin onlar nefslerine zulmediyorlardı. Allah'tan başka dostlar edinenlerin durumu, kendisine ev edinen örümceğin hali gibidir. Ve muhakkak ki evlerin en dayanıksızı örümceğin yuvasıdır. Keşke onlar bilselerdi. Muhakkak ki Allah onların ondan kendinden başka taptıkları şeyleri bilir. Ve O azizdir, çok yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve işte bu örnekleri insanlar için veriyoruz. Ve onu alimlerden başkası akıl idrak edemez. Allah semaları ve arzı hak ile halketti. Muhakkak ki bunda müminler için mutlaka deliller vardır. Kitaptan sana vahyedilen şeyi oku ve salatı ikame et, namazı kıl. Muhakkak ki salat, namaz, fuhuştan ve münkerden nehyeder, men eder. Ve Allah'ı zikretmek mutlaka en büyüktür. Ve Allah yaptığınız şeyleri bilir.''

Mutluluk mu? Var. Mutluluk mu sizin için? Dünyanın neresinde olursanız olun, hangi büyük negatif faktörlerin etkisinde olursanız olun, hangi büyük günahları işlemiş olursanız olun, sakın Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Sadece bir tek dileğiniz sizi mutlak olarak kurtaracaktır. İşte biz size Allah'ın bize öğrettiklerini öğretiyoruz. Şimdi bana diyeceksiniz ki bundan daha kolay ne var? İşte söylüyorum. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Tamam. Hadi beni göndersin bakalım Allah Teala cennete. Böyle mi diyorsunuz? Böyle diyorsanız cennete giremezsiniz. Siz dilemediniz ki. Diliniz sadece o cümleyi mırıldandı. Buradan. Kalpten. Şuradan söyleyeceksiniz. Yani ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum dediğiniz zaman dininizin söylediği bu şeyi kalbiniz de söyleyecek. O isteyecek. Allah'a ulaşmayı gönülden dilemek. Daha kolay bir şey var mı bana söyleyebilir misiniz? Sevgili kardeşlerim aranızda toplanın, düşünün. Allah'ın cennetine girmek için daha kolay bir şey ne olabilir? Diyor ki Allah Teala sadece bir dileğinizi istiyorum sizden. Allah Teala'nın sizlere ne kadar çok sevdiği belli değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala sizin iradenize o kadar değer veriyor ki mutlak olarak sizin iradenizden Allah'a bir talebin gitmesi lazım. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler sizlere sesleniyorum. Ne olur Allah-u Teala'ya deseniz ki ya Rabbi ben şu hayatı yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Beni de kabul et kullarının arasına. Deseniz ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Bu sizlerin kurtuluşunuz. Kim bana aksini iddia edebilir? Ne kaybedersiniz? Sizi bu kadar çok seven Allah-u Teala sizin için bunları yapmış, bu kadar kolaylaştırmış cennetine girmeyi. Ne yazık ki şu anda da insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Çünkü iblis onlara Allah'a ulaşmayı dilememe telkininde bulunuyor. Hepiniz cennete girmeyi istiyorsunuz. Ama sizi cennete götürecek olan talepte bulunmuyorsunuz. Akıllılık mı bu? Size bunu daha nasıl anlatabiliriz acaba sevgili kardeşlerim? Sizin hepinizi Allah'ın cennetine ulaştırmak için ben şu anda hayatımı verirdim. Hep sizler için yaşıyoruz biliyor musunuz? Eğer hayattaysak, eğer bunca gayretin sahibiysek hep sizler için. Sizlerin cehennem yerine Allah'ın o cennetine girebilmeniz için biliyor musunuz?

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, üniversitemizin değerli mensupları. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın Üniversitesi'nde bir Kur'an tefsiri dersinde Yüce Rabbimiz bizleri beraber kıldı. Kur'an tefsiri deyince şu kesin olarak anlaşılmalı ki Kur'an tefsiri Allah'ın vahyine mazhar olanların işidir. Tefsir adı verilen birçok açıklamalar sadece lafzın açıklamasını ihtiva eder. Ama Kur'an tefsiri ruhun açıklamasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an bir lafzı ama bu bir lafz kendi içinde yediye ayrılır. Yedi kademeli. Ondan sonra da yedi tane ruh içerir. Yedinci ruh da yedi kademeden oluşur. Öyleyse yedi kademeden oluşan bir lafız ve yedi ruh, yedi ruhun yedincisi de gene yedi kademeden oluşuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İsra suresinin 98. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalike cezauhum bi ennehum keferu bi ayatina ve kalu iza kunna izamen ve rufa inna le meb'usune halkan cedidan. Zalike, işte bu ceza-uhum, onların cezasıdır. Ve ennehum, onların olması dolayısıyla, sebebiyle keferu, inkar ettiler. Bi ayatina, ayetlerimizi. Ekalu ve dediler, iza kunna, biz olduğumuz zaman mı, izamen, kemik ve rufaten, toz haline gelmiş toprak. İnna, gerçekten biz mi, le meb'usune, mutlaka bahs edileceğiz, diriltileceğiz, kalkan yaratılış, cediden yeni olarak. Cümlecikler zalike cezaühüm, işte bu onların cezasıdır. Biennühüm, onların olmaları sebebiyle keferu bi ayetina, ayatina, ayetlerimizi inkar ettiler. Mekalu ve dediler, iza kunna biz şöyle şöyle şöyle olduğumuz zaman mı, izamen ve ufaten, kemik ve kemik ve toz haline gelmiş toprak. İnna, gerçekten biz mi, le meb'usune, mutlaka diriltileceğiz, halkan cediden, yeni bir yaratılışla.

cümlecikleri toparlıyoruz. İşte bu, onların ayetlerimizi inkar etmelerinden ve biz kemik ve toz haline gelmiş toprak olduğumuz zaman mı, biz mi gerçekten yeni yaratılışla, yani yeni bir yaratılışla mutlaka beas edileceğiz, diriltileceğiz demeleri sebebiyle onların cezasıdır. Muhtevaya baktığımız zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ...97'de Allah Teala'nın söylediği şey, söz, kıyamet günü insanların haşredileceği, yeniden diriltilecekleri ve haşr meydanında herkesin toplanılacağı ifade edilmişti. Ve bu kendilerine söylendiği zaman o kafirler, Allah-u Teala'nın ayetlerini inkar edenler böyle söylüyorlar. Yeni bir yaratılışla, yepyeni bir yaratılışla yeniden yaratılacaklarına inanmıyorlar. Oysa ki Allah-u Teala diyor ki biz onları kıyamet günü yepyeni bir yaratışla yeniden yaratırız. Kıyamet günü sura 3 defa üfürülecek. Kainatı büyütmekte olan bütün gezegenlerdeki Allah'ın itiş kuvveti bittiği zaman zaman durmuş olacak. Ve sura 1. defa üfürülecek. Ve üfürüldükten sonra da zaman tersine dönecek. Birinci üfürülüşünde kıyamet günü yaşamakta olan herkes ölecek. Evvelkiler zaten ölmüşlerdi. Sonra zaman tersine doğru çalışmaya başlayınca evvela kıyamet günü ölenlerden başlamak üzere ölenlerin hepsi beas edilecek, diriltilecek. Bu birinci dirilme. Sonra sura 2. defa üfürülecek. Herkes yeniden ölecek. Sonra sura 3. defa üfürülecek ve herkes yeni bir yaratılışla yeniden yaratılacak. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de biz onları yepyeni bir yaratışla yeniden yaratacağız diyor. Bu yeni yaratılış enerji beden şeklindedir. Artık yaşlanmayan bir enerji beden cennet mensupları içinde, cehennem mensupları içinde geçerlidir. Ve insanlar bu sebeple iki defa öldürülür, iki defa diriltilir. Allah razı olsun. Ve İsra suresinin 99. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Evelem yarav ennallâhellezî halakas semâvâti vel ardı kâdirun alâ en yahluka mislehum ve ceale lehum ecelen la reybe fih fe ebaz zalimune illa kufura. Elem yarav ve onlar görmüyorlar mı? Enne Allah ellezî o Allah ki onun olduğunu halaka semâvâti semaları yarattı ve el arda ve yeryüzü arzı yarattı. Kadirun kadir olan gücü yeten ala üzerine en yahluka yaratmak. Mislehum onların benzerini bir mislini daha ve ceale ve kıldı yaptı lehum onlara onlar için
ecelen bir süre, bir ecel, belli bir zaman dilimi. La reybe, şüphe yoktur fihi, onda. Fe eba, buna rağmen direttiler, dayattılar. Ezzalimune, zulmedenler. İlla, sadece, ancak, yalnız, kufuren, küfrederek, inkar ederek. Cümleciklere bakıyoruz. Evelem yere, ve onlar görmüyorlar mı? Ennallâhe lezî halekas semâvâti vel arda, Allah'ın semaları ve yeryüzünü yarattığını, yaratının o olduğunu yani, görmüyorlar mı? Kadirün alâ en yahlüka mislehum, ve onların bir mislini daha yaratmaya kadir, muktedir olduğunu. Ve ceâle lehum ecelen, ve onlar için ecel kıldı, belli bir süre takdir etti. La reybe fihi, onda şüphe yoktur. Fe eba zalimune illa kufuren, buna rağmen zulmedenler sadece inkar ederek direndiler. Cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. Ve onlar Allah'ın semaları ve yeryüzünü yarattığını ve onların bir mislini daha yaratmaya kadir, muktedir olduğunu görmüyorlar mı? Onlar için onda, yani hakkında şüphe olmayan bir ecel kıldı. Belli bir süre takdir etti. Buna rağmen zulmedenler sadece inkar ederek direndiler. Allah Teala burada gene Allah'ın semaları ve yeryüzünü yarattığını söylüyor. Sevgili kardeşlerim, semalar da, gökler de, yerler de, arzlar da birer yaratıktır. İnsanlar da birer yaratıktır. Ama Allah'ın rahmet ve ilminden oluşan bir uzantı bütün kainatı yerleriyle, gökleriyle kuşatmıştır, kaplamıştır, kapsamıştır.

Öyleyse Allah Teala kainatı yaratmadan evvel var mıydı? Vardı. Kainatı 6 günde yarattıktan sonra ne oldu? Arşa istiva etti. Yani varlıkların dışında yokluğa geçti Allah Teala. Zaten yokluktaydı ama varlıkları yarattı ve yoklukta karar kıldı. Öyleyse Allah'ın zatı var mıdır? Evet, Allah'ın zatı vardır. Allah Teala Rad 22'de vellezine sabir ibtigae ve çerabbühüm diyor. Onlar sabırla Allah'ın veçini, zatını iptiga edenlerdir, isteyenlerdir, dileyenlerdir. Hem zata ulaşmayı bir, hem de zatı görmeyi dileyenlerdir diyor Allah Teala. Öyleyse o Allah'tır ki bütün gökleri ve yerleri yaratmıştır. Ayrıca Allah Teala göklerle ve yerlerle konuştuğunu, onlara emaneti teklif ettiğini söylüyor Allah Teala. Yani Allah'la yarattığı kainatın dağları ve yerleri arasında konuşma geçiyor. Allah Teala onlara teklifte bulunuyor, emaneti kabul ederler mi diye. Dağlar ve yerler emaneti kabulden kaçındılar diyor Allah Teala. Sonra biz emaneti insana teklif ettik, insan kabul etti diyor. Öyleyse Allah Teala her şeyi yarattı, kainatı yarattı ve insanlar için de belli bir süre tanıdı.

Ve zulmedenler, kafirler, küfürlerinde direnenler gene direnmeye devam ettiler diyor Allah-u Teala.

Ve 100. ayet-i kerime, İsra suresinin 100. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Kul lev entum temlikune hazaina rahmeti Rabbi izen le emsa ve em saktum haşyetel infak ve kânel insanu katura. Kul de ki lev, eğer şayet entüm siz temlikun maliksiniz, siz maliksiniz, sahipsiniz. Hazine hazineler, rahmeti rahmet. Rabbi Rabbim izen olduğu zaman, öyle olursa le emsektum, mutlaka siz tuttunuz, tutardınız. Haşyete el infakı, infak, harcama, tükenme korkusu. Ekane ve olduğudur el insani insan katuren, çok cimri, katere, çok cimri, fazla sıktı, daralttı demek. Cümlecikler. Kul lev entüm temlikune, de ki eğer siz malik olsaydınız, hazaine rahmeti Rabbi, Rabbinin rahmet hazinelerine, izenle emsektüm haşetel infaki, o zaman infak harcanıp tükenecek korkusuyla onu mutlaka tutardınız. Ve kânel insani katuren, insan çok cimridir. Cümlecikleri topluyoruz. De ki eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine malik, sahip olsaydınız, o zaman infak, yani harcanıp tükenecek korkusuyla onu mutlaka tutardınız. Yani önünüzde elinizde tutardınız. Yani harcamazdınız. İnsan çok cimridir.

Allah'ın rahmet hazineleri, rahim esmasının tecellileri, baş gözünüzün açılması, kulaklarınızın vakra alması sebebiyle işitmeye başlaması, kalbinizin içindeki ekinlet alması sebebiyle idrak etmesi, yerine ihbat konması, kalbinizin nur kapısının Allah'a dönmesi, göğsünüzden kalbinize nur yolunun açılması, huşuya ulaşmanız, hepsi Allah'ın rahim esmasının sizlerin üzerindeki sonuçlarıdır. Ve rahim esması infakı gerçekleştirir. Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat, zikir yaptığınız zaman göğsünüze gelir, göğsünüzden kalbinize gelir. Eğer Allah Teala kalbinizin içine imanı yazmışsa, ki 10 tane ihsanla mürşidinize ulaştığınız zaman mutlaka yazılır, o zaman kalbinizin içine giren fazıllar, yani rahim esmasının kalbinize gönderdiği nurlar nefsinizin kalbinde yerleşmeye başlar. İşte bu yerleşme müessesesi bir muhteva taşır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nefsinizin kalbinde yerleşen Allah'ın nurları fizik vücudunuza gelir. Fizik vücudunuzu yaptığı zikir sebebiyle muhatabı fizik vücuttur. Ama fizik vücut için gelen rahmet, faz ve salavat nurları birer emanettir. Onları hemen nefsin kalbine ulaştırır. Fizik vücut nefsi infak eder. Öyleyse bu metafizik, fizik ötesi rahim esmasının getirileridir. Fizik standartlarda da Allah Teala rahmetini gönderir. Yani yağmurunu, ekini büyütür. Topraktaki Allah Teala'nın rahim esması da o muhtevayı, buğdayı, arpayı büyütür. Aslında rahim esmasıyla hemhal olan nefsinizin afetlerine Allah Teala'nın rahmetini, fazlını, salavatını ulaştıran Allah'tır. Dikkat edin ki rahmetle fazl ancak rahim esmasıyla gelir. Rahim esmasıyla her şeyin geldiğini de Allah Teala rahim esmasının gerçek temsilinde olan nurların rahmet olduğunu söylüyor. Rahim kelimesiyle rahmet kelimesi aynı kökten gelmektedir. Öyleyse burada insanın cimriliğinden bahsediyor Allah Teala. İnsan diyor cimridir. Başka bir ayetinde nankördür diyor. İnkar eder diyor Allah Teala. Ve İnsandan bahsettiği zaman burada insanın afetlerinden bahsetmiş oluyor. Nefsinin içindeki 19 grup afet. Ruhun ise içinde 19 grup haslet var. Nefsin afetlerinin tam zıtları ruhunuzun dünyasında yerleşiktir. Allah razı olsun.
Ayet-i Kerime bize neyi söylüyor? İnsan bütün hazinelere sahip olsa tükenir korkusuyla başka insanlara onu vermekten hep kaçınır. Cimri olduğu için, hasis olduğu için. Oysa ki insanlar verseler Allah-u Teala onlara 700 katını verecek. İnsanların bulunduğu kademelere göre 10 katından başlayarak 100 kata çıkar, sonra da 200, 300, 400, 500, 600, 700 kata çıkar Allah-u Teala nimet vermekte. Bire 10 ihsandır, bire 100 nimettir. Bire 700'e kadar da nimet yükselir. Ve 101. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: "Ve lekad ateyna Musa tis'a ayetin ayatin beyinatin fes'el beni İsrail'e iz ca'ehum fekale lehu firavnu inni le ezunnuke ya Musa meshura ve lekat andolsun ateyna biz verdik Musa'ya tis'a 9 ayatin ayetler mucizeler beyinatin beyine açıkça beyan olunanlar ispat vasıtaları

Fes'el o zaman artık sor. Beni İsrail'e, İsrailoğullarına, izcaihim onlara gelmişti fe o zaman gale dedi, lehu ona, Firavun'u Firavun, inni muhakkak ki ben, mutlaka ben, leezunnuke, kesin bir şekilde senin olduğunu zannediyorum, kesinlikle inanıyorum. Ya Musa, ey Musa, meshuren, büyülenmiş, sihir yapılmış olduğuna inanıyorum. Cümlecikler ve lekat ateyna Musa, andolsun ki biz Musa aleyhisselama verdik. Tis'a ayetin beyinatin, apaçık 9 ayet, 9 mucize. Fes'el beni İsrail'e, bunları beni İsrail'e, İsrail oğullarına sor. İz caihüm, onlara Musa aleyhisselam gelmişti. Ve kâle lehu firavnu, o zaman Firavun şöyle demişti. İnni le ezunnuke ya Musa mesfuren. Ey Musa, ben sana mutlaka sihir yapıldığına kesin şekilde inanıyorum. Andolsun ki biz Musa'ya, Musa aleyhisselama apaçık 9 ayet, 9 mucize verdik. Bunları beni İsrail'e, İsrail oğullarına sor. Onlara Musa aleyhisselam gelmişti. O zaman Firavun şöyle demişti. Ey Musa, ben sana mutlaka sihir yapıldığına kesin şekilde inanıyorum. Hatırlayacaksınız olayı. Hazreti Musa Allah'ın emriyle Firavun'a gidiyor. Diyor ki ben Allah'ın Resulüyüm. Firavun da diyor öyleyse mucizelerini görelim madem ki Resulmüşsün. Hazreti Musa da ellerini çıkarıyor, elleri ışık saçmaya başlıyor. Ve sihirbazlar ellerindeki ipleri atıyorlar. İplerin her birisi bir yılan oluyor, harekete geçiyorlar. Hazreti Musa'ya da Allah Teala elindeki asayı atlıyor. Hazreti Musa'nın asası kocaman bir, bütün o yılanları yiyebilecek kadar büyük bir canavar oluyor ve bütün yılanları yok ediyor. Onun üzerine daha sonra bütün o büyücüler Hazreti Musa'ya tabi oluyorlar. Ve Firavun Hazreti Musa'yı sihirlenmiş birisi zannediyor. 9 tane mucizeye gelince birincisi asa olayı. Yani Hazreti Musa'nın asasının ejderha olması. İkincisi 7 beyza olayı, göğsünün elini sokup çıkarmasıyla elinin beyaz olması, yani nurlanması. Üçüncüsü çekirge olayı, çekirge istilasına Firavun'un toprağının uğratılması. Ekim biti olayı, elbiselerine kadar her şeyi yiyip bitiren ekin bitleri. Firavun'un ülkesine Allah-u Teala tarafından musallat kılındı. Beşincisi kurbağa olayı. Kurbağalar o kadar çoktu ki konuşmak için ağzını açanın ağzına giriyordu. Kan olayı, bütün suların kan olarak akması, müminler su alınca ise temiz su olması. Taştan su akıtması, Hazreti Musa'nın ayağını vurarak çölde taştan su çıkartması. Sekizincisi denizin yarılma olayı, Firavun'un ve ordusunun orada boğulması. Dokuzuncusu da Tur Dağı olayı, dağı onların üzerine kaldırması.

Ayet 102. Bismillahirrahmanirrahim. Kale lekat alimte ma enzele haulai illa rabbus semavati vel ardı vesair. Ve inni le ezunnune ne le ezunnuke ya firavnu mesbura. Kale dedi. Kim dedi? Hazreti Musa dedi. Lekat andolsun alimte sen bildin, biliyordun. Ma enzele indirmedi. Havlayı bunlar illa ancak den başka Rabbü Rab. Es semavatü semalar ve el ardı ve yeryüzü arz. Basaire basiretle, ibretle görülen, görünür bir şekilde görülmek üzere. Ve inni ve muhakkak ki ben le ezünnüke mutlaka seni sanıyorum, kesin şekilde inanıyorum. Ya Firavnu ey Firavun, ya Firavun mesfuren yıkılmış, helak olmuş. Kale lekat alimte andolsun sen biliyordun dedi. Ma enzele haulâhi bunları 9 mucizeyi yani indirmedi. İlla Rabbis semavati vel ardı semaların ve arzın Rabbinden başkası. Basaire görünür bir şekilde basar ile basar edilebilen görünür bir şekilde basar görme hassası. Ve inni le ezunnuke ya firavnu mesburan ve ey firavun muhakkak ki ben senin helak olacağına kesin şekilde inanıyorum. Cümlecikleri birleştiriyoruz. Andolsun ki bunları yani 9 mucizeyi görünür bir şekilde semaların ve arzın Rabbinden başkasının indirmediğini sen biliyordun. Ve ey Firavun muhakkak ki ben senin helak olacağına kesin şekilde inanıyorum. Firavun ne diyordu Hazreti Musa'ya? Ben senin sihirlendiğine, sana büyü yapıldığına inanıyorum. Sen bu mucize dediğin şeyleri aslında büyücülükle yapıyorsun. Hazreti Musa da Firavun'a diyor ki muhakkak ki ben senin helak olacağına kesin şekilde inanıyorum. Mesburen yıkılmış, helak olmuş demek. Yüz üçüncü ayet-i kerime bunun devamı, 102. ayet-i kerimenin devamı Firavun'un helak olacağını, Kızıldeniz'de boğulacağını Hazreti Musa Allah-u Teala'dan öğrenmişti. Ve kesin şekilde biliyordu ki olay tahakkuk edecektir. Firavun suda boğulacaktır. Helak olacağı kesindir. Ve 103. ayet-i kerime fe erade bismillahirrahmanirrahim fe erade en yes tefizzehum minel ardı ve agraknahu ve men me'ahu cemi'a. Fe o zaman böylece bundan sonra erade istedi diledi en yestefizzehum onları tezgin etmek, yerinden oynatmak, çıkarmak minel ardı yeryüzünden, yurttan. Ve böylece bunun üzerine agraknahu biz onu boğduk ve men me'ahu ve beraberindekileri cemiyan topluca hepsi. Fe erade en yestefizzehum bundan sonra onları arzdan bulundukları yerden çıkarmak istedi. Ve agraknahu ve men meahu cemiyan. Bunun üzerine biz onu ve beraberindekilerin hepsini boğduk diyor Allah-u Teala.
biliyorsunuz Yahudiler de Mısır'da yerleşmişlerdi ve Yahudileri bulunduğu yerden çıkarmak istedi Firavun. Onlar da çıktılar ve şehirden, oradan kaçtılar. Arkalarına düştü Firavun ve Kızıldeniz'e ulaşınca Allah-u Teala denize yürüyün emrini verdi. Başta Hazreti Musa olmak üzere kavim Yahudiler Kızıldeniz'in içine doğru yürüdüler. Yürüdükçe sular açıldı ve karşıya kadar ulaştılar. Arkalarından gelen Firavun da o da atını sürdü Kızıldeniz'e. Arkasındakiler de sürdüler. Dağ gibi uzanan denizin dalgaları açıldı. Ama Hazreti Musa ve arkadaşları karşıya geçtikleri zaman Allah-u Teala denizi kapattı. Ve Firavun ve ordusu boğuldu. Allah razı olsun. Allah-u Teala buyuruyor ayet 104 ve kulna min badihi li beni İsraile es ku nul arda fe iza ca'e va dul ahireti cina bikum lefifa ve kulna dedik, söyledik min badihi ardından li beni İsrail'e, İsrailoğullarına uskunu elarda yeryüzünde orada yerleşin, iskan olun. Ve o zaman böylece izacaya geldiğinde, geldiği zaman, hasıl olduğu zaman vadül ahireti, ahiret vadi, ahiret zamanı cinabi getireceğiz, derleyip toplayacağız kum sizi lefifen beraber bir arada ve kulna min badihi li beni İsrail'e, ondan sonra beni İsrail'e dedik ki eskünül arza, arza orada iskan olun, yerleşin fe izâ câe va'dül ahireti, ahiretin vadesi gelince sizi iki tarafı beraber getiririz. Ahiretin vadesi ya da bir başka ifadeyle va'di, Allah ahirete vaat etmiştir. Vaadi. Allah Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde ve üzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Hâzâ mâ tuâdûne diyor. İşte vaad olunduğunuz ahiret budur. Burada da vaat vaadi olarak geçmiş. Aynı zamanda vade istikametinde de kullanılmış oluyor. Yani ahiretin zamanı dolunca, ahiret zamanı gelince veya vaad olunduğunuz ahirete kavuşunca. Ahiretin vade, vadesi, vade, her ikisi de, birisi vaat istikametinde, diğeri de vade istikametinde, süre istikametinde. Sizi iki tarafı beraber getiririz diyor Allah-u Teala. Yani hem İsrailoğulları hem Firavun takımı beraberce gelecekler.

Ve 105. ayet-i kerime. Ve bil hakkı enzelnahu ve bil hakkı nezel. Ve ma erselnake illa mübeşşire ve nezira. Burada Allah Teala şunları söylüyor: ve bi el hakkı ve hakkı ve enzelnahu, onu biz indirdik. Ve bi el hakkı ve hak ile nezele indi. Ve ma erselnake, ve seni göndermedik illa, ancak yalnızca den başka mübeşşire, müjdeleyici, ve neziran, ve nezir, uyarıcı. Ve bil hakkı enzelnahu, ve hakkı onu biz indirdik. Ve bil hakkı nezele, ve hak ile indi. Ve hakkı Kur'an'ı, onu biz indirdik. Ve hak ile indi. Seni müjdeleyici ve uyarıcı olmandan başka bir şey için göndermedik. Ve hakkı Kur'an'ı, onu biz indirdik ve hak ile indi. Kur'an'ı da Allah Teala hak diyor. Hak ile indi. Allah'ın, hakkın iradesi olan hak ile indi. Aynı zamanda hakkı temsil ederek indi. Ve haktan indi. Seni de müjdeleyici ve uyarıcı olmaktan başka bir şey için göndermedik. Sadece seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik diyor Allah Teala. Bütün peygamberler ve bütün resuller aynı zamanda nezirdir. Tek başına nezir kullandığı zaman da Allah Teala bütün nezirlerin görevinin uyarıcı ve müjdeleyici olduğunu söylüyor. Diyor ki, biz bütün nezirlerimizi insanları uyarsın ve amin olanları müjdelesin diye gönderdik sadece diyor. Burada da aynı şey söz konusu. Ve 106. ayet-i kerime. Ve Kur'anen feraknahu li takra'ehu alen nasi ala muksin ve nezzelnahu tenzila. Ve Kur'anen, ve Kur'an-ı Kerim, feraknahu, onu fırkalara, kısımlara ayırdık. Li takreuhu, onu okuman için. Alennâsi, insanlara. Alâ muksin, uzun sürede. Ve nezzelnâhu, ve onu indirdik. Tenzilen, bir indirme ile, indirişte, tenzil ederek. Ve Kur'an-ı Kerim, onu kısımlara, yani sure sure ve ayet ayet ayırdık. Onu kısımlara ayırdık. Sure sure, ayet ayet kısımlara ayırdık. İnsanlara onu muksin olarak, yani uzun sürede okuman için tenzilen, kısımlara ayırıp uzun sürede okunabilecek şekildeki bir indirişle indirdik. Biliyorsunuz ki Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e buyuruyor: sana vahyettiğimiz Kur'an'ı ezberlemek için ne uğraşıp duruyorsun Habibim? Onu senin kalbine indiren Allah, onu sana ezberletmeye kadirdir. İşte burada da uzun sürede okunabilecek şekilde diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kalbinde
Kur'an'ı taşıyordu. Ve kalbindeki Kur'an'ın sahibi olarak hafızı Kur'an'dı. O yürüyen bir Kur'an'dır diyor Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için. Bismillahirrahmanirrahim. Kul aminu bihi evla tu'minu. İnnellezine utul ilme min kablihi iza yutla aleyhim yahhırrune li eskani sücceda. Kul de aminu, inanın, inandılar bihi ona, ev veya la tu'minu, veya inanmayın.

اَلَّذ۪ينَ اُوتُوا الْاِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ Ondan önce kendilerine ilim verilen kimseler. اِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ Onlara Kur'an okunduğu zaman, onlara okunduğu zaman, ne okunduğu zaman? Kur'an okunduğu zaman. يَهِرُّونَ لِلْاَزْكَانِ Sücceden, secde ederek çeneleri alınları üstüne kapanırlar. Cümlecikleri topluyoruz. De ki, ona inanılsın veya inanılmasın. Ondan önce kendilerine ilim verilen kimseler, onlara Kur'an okunduğu zaman secde ederek çeneleri, yani alınları üstüne kapanırlar. Allah Teala çeneleri kullanmış ama yere değen kesim alnımız. Onun için çeneleri Kur'an'daki gerçek ifade, çeneleri ve alınları üzerine secde ederler diyor Allah Teala. Öyleyse insanların çeneleri üstüne kapanması, secde etmesi, secde ayetleri okunduğu zaman secde olayı kıyamete kadar geçerli olacaktır. 108. ayeti kerime ve Bismillahirrahmanirrahim ve yekulune subhane rabbina in kâne va'du rabbina le mef'ula ve yekulune ve derler subhane yücedir, subhandır, her şeyden münezzehtir rabbina rabbimiz in kâne olursa va'du vaad etti rabbina rabbimiz le mef'ulen mutlaka elbette yapılmıştır, ifa edilmiştir. Ve derler ki Rabbimiz Rabbimiz Sübhan'dır, her şeyden münezzehtir. Eğer Rabbimiz vaat ettiyse o mutlaka ifa edilmiştir. O mutlaka Allah'ın vaat ettiği şey mutlaka ifa edilmiştir. Allah'ın vaadinde hulf olmaz. Allah'ın sözünde gerçekleşmemek mümkün değildir. Ve 109. ayet-i kerime ve yahirrune li el eskani yebkune ve yezid duhum huşu'an ve yahurune ve kapanıyorlar, kapanırlar eskani çeneleri üzerine yepkune ağlıyorlar, ağlarlar yezid duhum onların artıyor huşu'an huşu ve yahurune lil eskani ve çeneleri alınları üzerine kapanırlar yepkune ağlarlar ve yezid duhum huşu'an ve huşuları artar. Ve çeneleri alınları üzerine kapanırlar ve huşuları artarak ağlarlar. Allah Teala'nın ayetleri. Öyleyse bunlar inananlar. Ondan önce kendilerine ilim verilen kimseler Kur'an-ı Kerim'i duydukları zaman çenelerinin üzerine kapanıp ağlarlar diyor. Onun pozitif etkisinde olarak. Ve 110. ayet-i kerime ve kulidullâhe evîdur kul it hullâhe evit ur rahman eyyen ma ted'u fe lehul esma'ul husna ve la techer bi salatike
Voilà.

to her feet, biha vebtegı beyne zalike sebila. Allah'a de ki Allah diye çağır. Emudu Errahmane Rahman eyye hangisi? Ma ted'u çağırdığınız şey isim. Ve böylece hepsi lehu onun. El Esma'il Hüsna. Esma'il Hüsna en güzel isimler. Ve la teçer ve çok yükseltme, çok belli etme bir salatike namazında. Ve la tuhafit ve gizleme biha onu. Vebtegı ve iptiga et iste beyne arasında zalike bu sebilen bir sebil bir yol. Kulitullah'e de ki Allah diye çağırın. Evit dur Rahmane veya Rahman diye çağırın. Eyyen ma tedu nasıl çağırırsanız. Fe lehul Esma'il Hüsna hepsi onun Esma'il Hüsna'sıdır. Allah'ın en güzel isimleridir. Ve la teçer bi salatike namazında sesini yükseltme. Ve la tuhafit biha ve onun sesini çok alçaltma. Ve ebtegi beyne zalike sebilen bu ikisi arasında bir yol tut. Ve cümlecikleri birleştiriyoruz. De ki Allah diye çağırın veya Rahman diye çağırın. Nasıl çağırırsanız hepsi onun Esma'il Hüsna'sıdır. Allah'ın en güzel isimleridir. Esma isimler Hüsna en güzel. Namazında sesini yükseltme veya onu yani sesini alçaltma. Bu ikisi arasında bir yol tut. Ve 111. ayet-i kerime ve kulil hamdü lillahillezî lem yette khis veleden ve lem yekün nehu şerikun fil mülki ve lem yekün nehu veliyün minezzülli ve kebirhu tekbira. Ve de ki diyor Allah Teala, hamd çocuk edinmeyen Allah'a mahsustur. Ve onun nükte ortağı olmamıştır, yoktur. Ve o zillete düşmez. Onun kendisini zilletten kurtaracak bir dosta ihtiyacı yoktur. Onu tekbir ile üstün kılarak yücelt. Allahu Ekber de büyüklüğünü ifade et. Allah Teala'nın burada açık bir şekilde hamd çocuk edinmeyen Allah'a mahsustur ve onun mülkte ortağı yoktur. Bir Allah vardır, bir de yarattıkları ve o zillete düşmez. Zilletten kendisini kurtararak bir dosta daha ihtiyacı yoktur. Zillete düşmesi mümkün değildir. O her şeyi yaratandır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece İsra suresinin sonuna inşallah ulaşmış bulunuyoruz. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki her gün Kur'an'dan yeni bir adımla mesafe alıyoruz. Üniversitemizin 3. sınıfının 1. sömestrinde, 1. yarı yılında hamdolsun ki İsra suresinde tamamlamış bulunuyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Bir gün daha Allah Teala'nın huzurunda sizlerle birlikte olmak. Allah'ın bir lütfu keremi. Sevgili kardeşlerim, kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. Birbirini sevenlerin beraberliği. Sevgi üzerine kurulu bir dünyanın birer ferdiyiz. Gelecekte bütün dünya sevgiyi öğrenecek sevgili kardeşlerim. Nefretlerin yok olduğu bir başka dünyada yaşanacak. İnsanların birbirini sevdiği, birbirine yardım ettiği, herkesin başkaları için yaşadığı yeni bir dünya kurulacak. Bu arada herkes mutlu olacak sevgili kardeşlerim. Neden mutluluk yaşanamıyor? Çünkü insanlar büyük kesim itibariyle Allah'ı unutmuşlar. Allah'ın emirlerini unutmuşlar. Allah Teala Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da 7 safa ve 4 teslimden bahsediyor. Dinin bir tek din olduğunu, Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu, Musevilerin dininin de, Hristiyanların dininin de, İslam'ın dininin de aynı din olduğunu, Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor Allah Teala. O zaman hep Mevlana geliyor aklımıza. Eğer sen bensen, ben de sensem, bu ayrılık nicedir diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği bir tek şey var bütün insanlardan. Sulh ve sükun içinde bir dünyanın kurulması. Ama ne yazık ki şeytan bütün devirlerde insanları kontrolü altına almaya muvaffak olmuş. Başarmış bunu. İnsan olmak sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın en büyük lütfu. Hamd ediyoruz, şükrediyoruz Yüce Rabbimize ki bizleri İnsan olarak yaratmış Yüce Rabbimiz. Önemli mi? Sevgili kardeşlerim, insan kainatın en üstün mahluku olarak yaratılmıştır. Unutmayın, sadece insan Allah'ın içine ruh üflediği bir hüviyet taşır. Doğar doğmaz herkesin içine Allah-u Teala ruhundan üfürür ve o ruh derhal o kişinin şeklini alır. Herkes doğar doğmaz, insan olan herkes mutlaka bir ruha sahiptir. Ama ne hayvanlar, ne havada uçan kuşlar, ne denizde yaşayan varlıklar, hiç birisi bu hedefe ulaşamaz. Ne cinler, ne periler.
Sevgili kardeşlerim, sadece insan. İnsan doğar doğmaz Allah tarafından ruh üflenendir. Allah bütün insanların doğar doğmaz içine üfürür. Ruhundan üfürür ve ruh derhal o kişinin hüviyetini, şeklini alır. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak için o kadar çok sebebiniz var ki, her şeyi bir kenara bırakın. Sadece insan olarak yaratılmış olmanız bile sizin mutluluğunuz için kâfi sebeptir. İnsandan başka hiçbir mahlukuna Allah ruh üfürmemiştir. Ve de Allah Teala o verdiği ruhu geri istiyor. Ama bu konulardan haberdar olmayanlar şunu söyleyeceklerdir. İyi de insanlar öldüğü zaman zaten ruhları ayrılıp da Azrail'in Ersen tarafından Allah'a götürülemeyecek mi? Götürülecek. Öyleyse evvelce ayrılma talebi neden? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunu üzerimize defaatle farz kılmış. Diyor ki, İrci'i ila Rabbiki. Ruha diyor, Rabbine rücu et. Rabbine rücu etmek, geri dönmek demek. Geri dön. Yani Allah Teala bu ayette bile ruhun Allah'tan geldiğini ve tekrar Allah'a geri dönmesini bir defa daha söylüyor biz insanlara. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel yaratılmış ki, öyle muhteşem bir denge içinde ki, düşünün sevgili kardeşlerim, Allah Teala 100 milyar galaksi yaratıyor. 100 milyar galaksinin her birinde 100 milyar yıldız var. Dünyamızda bu yıldızlardan bir tanesi. Ve Allah Teala bu 100 milyar yıldız kümesini ve her kümedeki 100 milyar yıldızı saniyenin 0,19 tane sıfır koyun, sonra bir koyun. Bir saniyenin bile o kadar küçük bir anında yaratıyor. Bir başka açıdan Allah Teala'ya gelin bir göz atalım. Allah Teala zamanı yaratmış. Kainatı yaratmış. Ve de bir gün kıyamet kopacak. Ne kadar milyar sene sonra bilmiyoruz. Ama bir gün kıyamet mutlaka kopacak. Kainatın sonu gelecek. Ama Allah-u Teala'ya göre kıyamet çoktan kopmuş. Cennetler, cehennemler faaliyete geçmiş.
İnsanlar cennet hayatını ve cehennem hayatını yaşamışlar. Onların da yok olduğu bir devre gelmiş Allah'a göre ve geçmiş. O bütün bunları zamanı sıfırlayabilen sonsuz sebebiyle tamamlamış, yaşamış. Ama insanlar daha kim bilir kaç milyar yıl kıyamete kadar yaşayacaklar. İşte sadece bu bile Allah'ın zamandan münezzeh olduğunu net olarak açıklıyor bizlere. Allah-u Teala kıyametten sonra insanların cennete veya cehenneme ulaşacağını ifade buyuruyor. Herkesin etrafında iki çift melek, kiramen katibin meleği, insanların bütün davranışlarını filme çekiyor. Üç boyutlu bir filme. Birinci grup olayları, davranışları çekiyor. Bir sürücü, bir şahit. İkinci grupsa düşüncelerini çekiyor insanların. Acaba insan hangi fiili, hangi düşüncenin tesiri altında vücuda getirdi? Önemli mi? Elbette önemli. Çünkü insanların suçluluk unsuru ki bu derecat kaybettirir insana. Hangi düşüncenin tesiri altında o suçu işlediğiyle birinci derecede alakadardır. Sevgili kardeşlerim, insanlar bir şeyler yapıyorlar her an. İşte böyle bir davranış biçimleri dizisi iki kaynaktan yardım alır. Birisi Allah'tır, diğeri şeytan. Şeytan bütün insanları tesiri altına alıp onların günahlarının sevaplarından fazla olmasını ve kendisiyle beraber cehenneme gitmesini hedefler. Allah da ister ki bütün insanlar cennete girsin. Allah Teala istese bütün insanları cennetine alır. Ama koyduğu kanun öyle değil. Koyduğu kanunda bir serbest irade müessesesi var. Bütün insanlar serbest iradenin sahipleridir. Bu iradeye sahip olan insanlar kendi iradelerini kullanmak suretiyle fiiller işlerler. Yaptıkları her işlev, her saniye onlar tarafından ya bir derecat kaybına ya da bir derecat kazancına sebebiyet verir. Kim Allah'ın emrettiği istikamette bir güzelliği işlemişse ondan derecat kazanır. Kim de şeytanın emrettiği istikamette bir kötülüğü işlemişse ondan derecat kaybeder. Bir insan ben şu anda bir namaz kılmadığım için bir derecat kazanmıyorum ama bir başkasına bir iyilik yapmadığım için bir derecat kazanmıyorum ama derecat da kaybetmiyorum çünkü şu anda benim hiç kimseye bir zararım yok diye düşünür ama yanılır. Çünkü Allah Teala zikri farz kılmış. Çok zikri yani günün yarısından daha fazla zikri farz kılmış. Ama daimi zikri de farz kılmış.
Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrediyor. Veskürunallâhe kıyamen, ayaktayken, kuuden, otururken ve alâ cunubihim ve ayakta iken. Rabbinin ismini zikrediyor Allah Teala. Bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyor, ya da yatıyor. İşte Allah Teala üç halin üçünde de insanların Allah'ı zikretmesini farz kılıyor o insanların üzerine. Şu dünyada verilen gezegende yaşayan bütün insanlar bununla mükelleftir. Başka gezegenlerde, hayat olan gezegenlerde yaşayan bütün insanlar da bununla mükelleftir. Rableri olan Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmek. Az zikir, ara sıra zikretmektir. Çok zikir, günün yarısından daha çok Allah'ı zikretmektir. Daimi zikir ise kesintisiz bir şekilde Allah'ı zikretmektir. İşte bu kesintisiz zikre ulaşanlar ulvel-vab, ihlas ve salah makamlarının sahipleridir. Ulvel-vab makamının sahibi daimi zikrin sahibidir. Lüblerin sahibi olmuştur. Yani sır hazinelerinin sahibi olmuştur. Her an Allah ile konuşmak yetkisinin sahibi kılınmıştır. Daha üstü var mı? Evet var. Çünkü bundan sonra Allah Teala kişiyi tövbe-i nasuh adlı bir tövbe yeminine davet eder. Vazgeçilmez bir tövbeyle tövbe etmek, nasuh tövbesiyle tövbe etmek bu kişiyi muhlis kılar. Daha ötesi var mı? Evet. Bundan ötesi salah makamıdır. Kişi Allah-u Teala'ya ruhunu teslim etmiştir. Beçini teslim etmiştir. Nefsini teslim etmiştir. Geriye sadece iradesi kalmıştır. İşte o kişi bir Resul ise veya bir Nebi ise İlahi irade onun iradesini teslim olur. Ama eğer Resul veya Nebi değilse o bir Allah'ın evliyasıdır, velisidir. Bir de salihlerden olmuştur. Muhlis olduktan sonra yoluna devam etmiştir ve Allah onun günahlarını örtmüş. Sonra da sevaba çevirmiştir. Ve başının üzerine onun kendi ruhunu da eklemiştir. İşte bu kişi Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle irşat makamına tayin edilir. Bu kişi Ulul Elbab olmuştur. Daimi zikrin sahibi olmuştur. Sonra tövbe-i nasuhla tövbe ederek muhlis olmak şerefine ermiştir. Sonra da iradesini de ya külli irade ya ilahi irade teslim almıştır. Ve kişi salah makamının en üst kademesine ulaşmıştır. İrşad da memur ve mezun kılınmıştır.
ne oluyor? Orada iki tane irade görüyoruz. Birisi külli irade, birisi ilahi irade. Bütün Resullerin ve Nebilerin son kademedeki mükafatları ilahi irade tarafından oluşturulur. Onların, Resul ve Nebilerin dışında kalanlar, onlar da külli irade tarafından bu hedeflere ulaştırılır. Sevgili kardeşlerim, insanlar için her şey öylesine güzel yaratılmış ki, olayların arkasındaki Allah'ın gerçeklerini Allah'tan öğrendiğiniz zaman Allah'a sadece hayran olabilirsiniz sevgili kardeşlerim. İşte şu anda sizinle Allah'a hayran olan birisi konuşuyor. Biz bu ilmi insanlardan hiç kimseden almadık. Bu ilmi bize Allah öğretti. Kimse bunun aksini iddia edemez. Aklı başında olan hiç kimse bunun aksini ispat edemez. Neden? Çünkü biz 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz tarafından Allah'ın öğretisiyle vücuda getirilen Kur'an-ı Kerim'in bütününe Allah-u Teala tarafından ulaştırıldık. Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını öğretmedi Allah-u Teala bize. Ruhunu da öğretti. Biz Kur'an-ı Kerim'i onun ruhuna dayalı olarak açıkladığımız zaman 7 safa ve 4 teslim çıktı ortaya. 28 basamaklık bir İslam merdiveni çıktı. Hiç kimse bizden evvel bunların açıklandığını iddia edemez. Edenlere ispat edin demek mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın 7 safa ve 4 tane teslimden ibaret olduğunu Allah-u Teala bize öğretti. Evvelce insanlar emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini öğrenmişler. Ruhun Allah'a teslimini öğrenmişler. Yaşamışlar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Nefslerini Allah'a teslim etmişler. İradelerini Allah'a teslim etmişler. Her devirde mutlaka bir devrin imamı oluşmuş. Bir nebi ise nebi bir nübüvvetle devrin imamlığı vazifesine tayin edilen birisi. Eğer nebi yoksa ki Hazreti Musa, Hazreti İsa, en baştan başlayalım. Hazreti
Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, beş ulul azm peygamberi ifade eder. Bunlar azim sahibi, azmetmiş peygamberler. Sevgili kardeşlerim, peygamberlik müessesesi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimizle sona ermiştir. Ne diyor Allah Teala? Muhammed içinizden hiçbir erkeğin, erkek çocuğun babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin hatemidir. Nebilik onunla hitam bulmuştur. Sona ermiştir diyor Allah Teala. İşte son nebi, son peygamber odur. Peki akaid? Akaid ne diyor? Sevgili kardeşlerim, akaid her şeyi alt üst etmiş ve Kur'an'ın tamamen dışında yeni bir din koymuş ortaya. Kur'an'a tamamen ters düşen, birçok şeyi esas alan bir din. Mesela diyor ki akaid, Resuller kendilerine kitap verilen, Allah'ın mukaddes kitap verdiği peygamberlerdir. Tam tersine Allah Teala Resullerin değil, Nebilerin kendilerine kitap verilen peygamberler olduğunu söylüyor. Nübüvvet peygamberliktir. Ama Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimleri bunun tam tersini söylüyorlar. Arkasında ne var? Arkasında Kur'an-ı Kerim'in bir tarafa bırakılması ve dinin din alimi olarak geçinenlerden öğrenilmesi var. Onlar öyle demişse o öyledir diye kabul edilmiş. Din alimleri demişler ki Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Nebiler de kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Oysa ki Risalet ve nübüvvet birbirinden tamamen farklıdır. Nübüvvet peygamberliktir. Ve söylediğimiz gibi Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu peygamberlerin ulul azm olanlarını, azmetmiş olan peygamberler olduğunu ifade eder. Ve başka peygamberlerin de varlığını yazıyor Kur'an-ı Kerim. Ama Risalet müessesesi peygamberlik müessesesi değildir. Her devirde, bütün kavimlerde bir Resul mutlaka vardır. Kur'an-ı Kerim aynen böyle söylüyor. Bütün devirlerde, bütün kavimlerde bir Resul mutlaka vardır. O Resul öldüğü zaman yerine Allah-u Teala mutlaka yeni bir Resulü vazifeli kılar. Hiçbir devirde hiçbir kavim Resulsüz kalmaz. Ama peygamber dediğiniz zaman orada durun. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Hatem-ül Nebiyyindir. Peygamberlerin sonuncusudur. Ondan sonra bir daha peygamber gelmesi, nebi gelmesi hiçbir zaman mümkün değildir. Nebiler tarif tam olarak ellerine oturuyor. Kur'an-ı Kerim'deki tarif. Nebiler Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verdiği peygamberlerdir.
Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Risaletle de görevlidirler. Ama nebi olmayan Resuller kavim Resulleridir. Bütün devirlerde, bütün kavimlerde bir Resul mutlaka yaşar. Şu anda da bütün kavimlerde o kavmin lisanıyla konuşan onların içinden birisi şu anda vazife yapmaktadır. Onlar Resullerdir. Ama içinde bulunduğumuz devrede nübüvvet müessesesi mevcut olmadığı için, nebi mevcut olmadığı için bütün kavimlerdeki kavim resulleri risalet olarak görev almışlardır. Nübüvvet olarak değil. Şu anda bütün kavimlerde o kavmin lisanıyla konuşan o kavmin içinden birisi mutlaka risalet görevini yürütmektedir. Ama nübüvvet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte sona ermiştir. 14 asır evvel son nebi yaşadı. O Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'dir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse risaleti ve nübüvveti yerli yerine oturtmalıyız. Akaidin tariflerini mutlaka Kur'an'la tespit etmek mecburiyetindeyiz. Karşılaştırarak doğru veya yanlış olduğunu tespit etmek mecburiyetindeyiz. Bakıyoruz ki akaid yanlış şeyler söylüyor. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Sözlerinin ikisi de yanlış. Evvela Resuller, bütün Resuller peygamber değildir. Bütün Resuller kendilerine kitap verilen peygamberler hiç değildir. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberler değildir. Yani akaidin söylediği her şey Kur'an hakikatlerinin tamamen tersini ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, insanları iblis Kur'an'dan koparmış. Alimlere bakın, bakın demiş alimlere. Alimler size ne söylüyorsa o doğrudur. İşte bugün de alimler var. Ve bugünkü alimlerin başında da biz varız. Ve de diyoruz ki size sakın Kur'an'a bakmadan alimlerin söylediğine itibar etmeyin. Çünkü 14 asırda Kur'an'dan İslam alemi tamamen uzaklaşmış ve dinlerini unutmuşlar. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek, üçüncü basamak, mürşide tabiyet, 14. basamak, ruhun Allah'a ulaşması, 21. basamak, fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi, 4 safha oldu, 28. basamak, nefsin Allah'a teslimi, 5 arkasından da iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah-u Teala 7 safayı da 4 teslimi de bize onlardan bahsederek değil, her birini Kur'an ayetleriyle sabitleştirerek, yerli yerine oturtarak bize Kur'an öğretti. Allah'a ulaşmayı diler insan, üçüncü basamaktadır. Allah'ın mürşidini gösterir. Tabiyetini gerçekleştirir kişi. Ne yapacaktır? O gördüğü kişiye ulaşacaktır. Sonra ruhu tabiyetiyle birlikte hangi mürşide Allah Teala hangi mürşidi göstermişse o mürşide ulaşacaktır. Ona tabi olacaktır. Tabiyetiyle beraber ruhu vücudunu terk edecektir. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşacaktır. Sonra fizik vücut Allah'a teslim edecektir, edilecektir 25. basamak. Sonra nefis Allah'a teslim edilecektir. Sonra kişi muhlis olacaktır. Sonra da iradesini de Allah'a teslim edip salihlerden birisi olacaktır. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in temelleridir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşayın. Allah için yaşarsanız ancak o zaman gerçek anlamdaki mutluluğu yaşarsınız ve Allah'a en çok şükredenlerden, hamd edenlerden birisi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Allah'ın huzurunda hepinize veda ediyoruz. Ve sonsuz mutluluklar içinde bir dünya hayatı geçirmenizi diliyoruz. Mutluluklar sizlerin olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Kağıt dökün. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. İlk sohbet sevgili kardeşlerim. Maksat kalp kalbe gönül gönüle olmak. Maksat Allah ile birlikte olmak. Biz ne zaman sizinle bir sohbet yapsak mutlaka Allah ile gene birlikteyizdir. O zaman sizler, biz, Allah bir üçlü oluşturuyoruz. Ne zaman sizinle bir sohbet yapsam sevgili kardeşlerim, içim ferahlıyor, huzur ve mutluluk buluyorum. Sizde de huzur ve mutluluğu ulaştırabilmek için gayretimiz. İnsanlar var, ömürleri geçer, Allah'ı hiç hatırlamazlar. Hep mutsuz bir hayatın içinde, bir kısır döngüde döner dururlar. Allah ile uzaktan yakından hiçbir ilişkileri yoktur. İnsanlar var, Allah'ı tanırlar, Kur'an'a inanırlar, edinlerini yaşamak isterler, yaşadıklarını da zannederler. Bunların bir kısmı din adamları sevgili kardeşlerim. 87 bin kadrosuyla bir kocaman Diyanet İşleri Başkanlığı. Ama dinin yaşanan kesiminin İslam'ın 5 şartından ibaret olduğunu düşünüyorlar ve buna inanmışlar. Sevgili kardeşlerim, din bizim dinimiz, İslam dini. Din tek bir din, başka bir din hiç olmamış. Dinlerin incelemesini Tevrat'tan, İncil'den ve Kur'an-ı Kerim'den yaptığımız zaman bakıyoruz ki Tevrat'ta da, yani Hazreti Musa'ya indirilen kitapta da, İncil'de de, yani Hazreti İsa'ya indirilen mukaddes kitapta da, ikisi de mukaddes kitap, Kur'an'da da, yani Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman üçünün de 7 safa ve 4 teslimi içerdiğini görüyoruz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Üçünü de ciddi bir şekilde incelediğimiz zaman Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Bu kitap, bu din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir diyor. Hazreti Musa'ya da aynı şeyi söylüyor. Hazreti İsa'ya da aynı şeyi söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de aynı şeyi söylüyor ve kitaplara geçmesini istiyor Allah Teala bunun. Bu din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. Öyleyse Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. Yani aslında aynı dindir. İnsanlar değişiklikleri oluşturmuşlar. En korkuncu ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu değişiklikte insanlar dinin bir kısmını yok etmişler. Şeytan hiç boş durmuyor. Şu anda nasıl faalse büyük bir aşkla Allah'ın dostlarıyla Allah'ın düşmanlarını birbirine düşürüyorsa bütün devirlerde aynı şeyi yapmıştır. İnsanlar arasındaki anlaşmazlığı körüklemiştir. Bir, insanları Allah'tan ayırmayı düşünmüş ve başarmıştır. İki, başarıp başarmadığını gelin beraberce inceleyelim. Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın bize öğrettiği biçimde incelediğimiz zaman
Yani bütün Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki 8530 sayfalık 19 ciltten oluşan bir Kur'an-ı Kerim tefsirimizi Allah Teala bize nasip etti. Allah söyledi, Allah yazdırdı, biz de yazdık. Kur'an-ı Kerim'in tefsiri. Ve de ne kadar Kur'an-ı Kerim yazan bir adam varsa hepsinin korkunç bir yanlışı oluşturduğunu gördük. Ne gördük? Şunu gördük. Hidayet ortadan kaldırılmış, yok edilmiş. Nedir hidayet sevgili kardeşlerim? İnnel hüda hüdallah diyor Allah Teala. İnne muhakkak ki hüdallah Allah'a ulaşmak, Allah'a vasıl olmak. Hüdallah hidayettir. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bir defa daha söylüyoruz. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala bir de şunu söylüyor. İnne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse hidayet dediğimiz şey insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Ne yaptık sevgili kardeşlerim? Tüm Kur'an-ı Kerim meallerini tek tek gözden geçirdik. Hidayet kelimesinin geçtiği bütün ayetleri tek tek taradık. Ve bütün kitapların Kur'an tefsirlerinin, Kur'an meallerinin bir dökümanını yaptık. Hangi ayette, hangi surede, kaç ayette hidayet kelimesi geçmişse hepsini tek tek inceledik. O zaman elimize geçen 24 tane zannediyorum Kur'an-ı Kerim mealiydi. Hepsinde bunu inceledik ve korkunç bir hayal kırıklığına uğradık. Bir hüzün çöktü içimize sevgili kardeşlerim. Neden hüzün çekti? Çünkü hidayet kelimesinin açık ve kesin bir şekilde bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde yok edildiğini gördük. Arkasında ne olduğunu inceledik. Şunu öğrendik ki insan ruhunun vücuttan ayrılmasıyla insanlar öleceklerini zannediyorlar. İşte bu şeytanın korkunç bir yalanı. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür safsatası, şeytanın korkunç bir yalanı. Bu yalanı Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın öğrettiği standartlarda incelemek imkanı da bulamazlar zaten. Allah'ın öğretisi yoksa hep kendilerinden evvelki alimlerin öğretisinden hareket edeceklerdir. Onlar da hidayeti hep gizlemişler. Gizlemelerin arkasında inandıkları bir gerçek sebep var. Ruh vücuttan çıkarsa insan ölür safsatasına inanmışlar. Sevgili kardeşlerim, ruh vücuda bağlı değildir. Ruh Allah'ın ruhudur ve dilediği an vücudu terk eder, ruhunuz bile duymaz. Dilediği an tekrar vücudunuza girer, ruhunuz bile duymaz. Yani hissetmezsiniz demek istiyoruz. Ayrılan ruh olduğuna göre ruhunuz bile duymaz sözü sadece bir espri. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok seviyoruz.
çok sevdiğimiz için sizlere en güzel şekilde, en hoşlanacağınız şekilde

Ruh, fizik vücut ve nefs üçlüsü bir insanın bütününü oluşturur. Bütün insanların fizik vücudu vardır. İşte bu gördüğünüz fizik vücut. Nefsi vardır. Nefsinizi de çok iyi tanıyorsunuz. Neden tanıyorsunuz? Çünkü geceleri rüya gördüğünüz zaman nefsinizin gözlerinden görürsünüz. Nefsinizi görürsünüz. Nefsiniz rüyayı yaşar. Bu rüya aleminde zaman mefhumu geçerli olmadığı için bazen ölmüş olan yakın dostlarınızla, akrabanızla birlikte olursunuz. Ama onlara eski günlerle alakalı şeyleri sorduğunuz zaman aldığınız cevaplar sizi mutlaka tatmin eder ki o sizin ablanızın ruhudur, annenizin ruhudur, babanızın ruhudur, amcanızın ruhudur, ölen bir arkadaşınızın ruhudur. Ama sevgili kardeşlerim hakikatleri aktarırlar. Çünkü onu yaşamıştır ruh. Onu yaşamıştır nefs. Rüyalar nefs adlı vücudunuzla görülür. Ve rüyanızda uçtuğunuzu da görebilirsiniz. Nefsler uçabilir. Ruhlar da uçabilir. Fizik vücutlar da uçabilir ama ruh o fizik vücuda örtü olduğu takdirde böyle bir şey mümkün olabilir. Sevgili kardeşlerim, insanlar nefs olarak her gece uçarlar. Fizik vücudunuzun elektron devir sayısıyla nefsinizin elektron devir sayısı %50 oranındadır. Ne zaman nefsin elektron devir sayısı artar da fizik vücudunuza eşit olursa o zaman nefsiniz vücudunuzu terk eder. Ve de galip bir ihtimalle berzah alemine gider. Yani sizden evvel, sizlerden evvel rahmetli olanların, ölenlerin nefslerinin yaşadıkları aleme. Hayretle görürsünüz ki ailenizden evvelce ölenler yine hepsi bir aradadırlar. Yine aynı o eski evlerinizde yaşadığınız hayata benzer bir hayat yaşanıyor. Ve herkes mutlu. Hastalıktan ölen de mutlu. Başka bir sebeple ölen de mutlu. Bir arada, ondan evvelkiler de bir aradalar. Daha evvel ölen halalarınız, büyük babalarınız, daha onların babası, annesi, sevgili kardeşlerim, bu beraberlik bir mecburiyet değil. Ama birçok ailelerde böyle oluyor. Neyi görüyoruz burada? Burada şunu görüyoruz. Allah Teala her şeyin en güzelini gerçekleştiriyor. İnsan adı verilen mahluk, Allah'ın ruh üflediği mahluk. Yani kainatta Allah Teala sadece İnsan adı verilen mahlukuna ruhundan üfürmüş. Ve nefaha fihi ruhi diyor. Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor. Adem Aleyhisselam'ın içine ruhundan üfürdüğünü söylüyor Allah Teala. İşte nefse fizik vücuttan oluşan Adem Aleyhisselam bir de ruh almış. Allah Teala kendisine üfürmüş. Ve ondan sonra kim doğduysa Adem Aleyhisselam'dan Havva anamızdan kim doğduysa 1200 senelik ömründe yüzlerce çocuğu olmuş. Her birinin çocuklarının da çocukları olmuş. Çocuklar, torunlar, torunların çocukları, torunların torunları 1200 yıllık hayatında Adem Aleyhisselam'ın her 25 yaşında bir oğlu ve kızı

Öyleyse yüzlerce, binlerce torun oluşuyor. Sevgili kardeşlerim, ayrıca o evlenenlerin de daha sonraki batında çocukları evleniyor birbiriyle. Onların da çocukları oluyor. Böylece kim bilir kaç bin tane kişi Hazreti Adem zamanında o öldüğü devreye kadar onunla birlikte yaşadı. Sevgili kardeşlerim, hayat bir imtihandır. İnsanlar hayatta ya olayın farkına varırlar, Allah'ın dünya hayatında Kur'an ayetlerine göre kendilerine nasip kıldığı mutluluğu yaşamak isterler, akılları başlarında olanlar. Ya da hiç dinle alakalanmazlar. Serseri bir hayat yaşarlar dünya üzerinde. Bir de üstelik etrafa kafa tutarak. İşte Darwin bu saflardan bir tanesidir. İnsanın maymundan türediğini ifade eder. Hiçbir hayvana Allah-u Teala ruh vermediği için, hayvanların sadece nefsleri ve fizik vücutları olduğu için bir maymundan gelen bir insanın da maymunun torunu olması dolayısıyla ruhla bezenmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, neresinden olursanız bir safsatayla karşı karşıyasınız. İnsanlar ne Tevrat'a, ne İncil'e, ne Kur'an-ı Kerim'e Allah'ın öğretisi olarak düşünüp de bütün kitapların anası olarak kabul etmezler. Onlar için din ayrıdır, ilim ayrıdır. Oysa din, ilmin bütününü ihtiva eder. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala diyor ki, biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi bu kitaba yerleştirdik. Derinine girebilirseniz, Allah'tan sorabilirseniz, cevap alabiliyorsanız, Kur'an-ı Kerim'in gerçekten her şeyi içerdiğini göreceksiniz. Atıflar yapılmıştır, kapalı cümleler ifade edilmiştir, ama ifade edilmiştir. Her kavme ard arda Resuller gönderdiğini söylüyor Allah-u Teala. Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında bir kavim, o kavimden olan birisi, yani kavim bir kavim Resulü mutlaka yaşar. Şu anda mesela dünya üzerinde ne kadar kavim varsa, ne kadar dil konuşuluyorsa, onların hepsinde Allah-u Teala'nın bir Resulü şu anda hayatta. Öldü Resul diyelim. Ne olur? Ölürse Allah-u Teala onun yerine derhal yenisini tayin eder. Zaten o ölmeden evvel Allah-u Teala yenilerini yetiştirmiştir. Onlara verdiği ilhamla, onlara verdiği daha sonraki adı vahiydir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Resullere, peygamberlere vahyeder. Vahiy kelimesi hep bir yanlış anlamı ifade eder. Allah kimseye vahyetmez derler. Sadece Resullere vahyeder. Biz de tam aksini söylüyoruz. Allah Teala nebilere vahyeder. Allah Teala dilediğine vahyeder. Hiçbir insanla konuşmamız olmamıştır. İlla vahiy ile veya bir perdenin arkasından diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala yerlere ve göklere vahyettiğini söylüyor. Allah-u Teala Hazreti Musa'nın
annesine, Hazreti İsa'nın annesine vahyettiğini söylüyor. Allah Teala Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettiğini söylüyor. Allah Teala Firavun'un karısına da vahyettiğini söylüyor. Ki Hazreti Musa'yı Nil'lerinden alsınlar diye. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala hepinizi çok seviyor. Bu sevgisi muhteşem bir sevgi. İnsansınız. Allah Teala istiyor ki herkes kendisine emanet olan ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırsın. Ve Allah Teala bunu garanti ediyor. Diyor ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Kim bana ruhunu ulaştırmak isterse ben onların hepsinin ruhunu kendime ulaştırırım. Üstelik onlara hiçbir zahmet de çektirmem. Bunu büyük bir zevk içinde yaparlar. Öyle midir? Evet, öyle sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, gerçekten kalpten bir dilek tahakkuk ettiği andan itibaren o kişi büyük bir mutluluğun içine girer. Nasıl girer? Evvela Allah Teala o öyle bir kişiye mürşidini gösterir. Mürşidine, bu kişi mürşidini gördüğü zaman Allah'ın gösterdiği mürşid olduğu için o mürşid onu çok sevecektir. O da mürşidini çok sevecektir. Mürşidine ulaşıp mutlaka tabi olur. Tabi olursa ne olur? Tabi olursa ruhu vücudundan ayrılır. Vücudundan ayrılırsa ne olur? Ana dergaha gider. Devrin imamının dergahına. Nerede tabi olmuşsa, hangi mürşide, hangi dergahta tabi olmuşsa o dergahta ruh vücuttan ayrılır. Ama orada kalmaz. Gideceği yer mutlaka devrin imamının dergahıdır. Orada erkekse erkekler safında, hanımsa hanımlar safında, cinse cinler safında yer alır. Sevgili kardeşlerim ve seyri sülük adlı bir yolculukla insan ruhları önce birinci kata kadar çıkabilirler. Diğerleri yükselecektir. Kimler? Onlardan daha evvel yola girmiş olanlar, onlardan daha evvel bir mürşide tabi olup da ruhları vücutlarından ayrılmış olanların bir kısmı birinci kata kadar çıkabilmektedir. Bir kısmı ikinci kata kadar çıkabilmektedir. Bir kısmı üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara kadar çıkabilecek vaziyettedir. Sevgili kardeşlerim, her bir ulaştığınız yer bir mehrenidir. Birinci katta sadece çimenler üzerinde secde yapılır. İkinci katta su arılma havuzlarında su arılır insan ruhları. Üçüncü gök katında iki katlı bir köşk mescidinin içinde hem üst katta hem alt katta secde edilir, namaz kılınır. Dördüncü katta Beytül Haram'ın altında, beşinci katta Beytül Makdes'in altında secde edilir. Altıncı katta her tarafın karanlık olduğu fakat sadece içeriden bir ışık sızdığı bir insan vücudunun, oraya son giren insan vücudunun şeklini alan bir kapıdan girilerek orada sıbkatullah olunur. Yani Allah'ın boyasıyla boyanılır. Bu sıbkatullah olma olayı, Allah'ın boyası dediğimiz, oradan sızan ışık çok açık yeşil, fosfor yeşili rengindedir. Ve insanların yüzü ve elleri dışarıda kalan yerleri o renkten tesir almaya başlar.
o ışıktan. Sonra onların elleri ve yüzleri o renge büründüğü zaman o kişi bu konudaki görevini tamamlamıştır. O zaman ona, o zaman vücudunun, o yüzünün ve ellerinin o yeşile, çok açık yeşil, beyaza, fosfor rengine benzeyen el ve ayaklı, el ve yüzde çatlamalar söz konusu olur. Deriler çatlar. Bu çatlama olayı tamamlandıktan sonra o kişiye ilat giydirilir. Orada 6. katta Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsü var. Boşlukta durur. O kürsü hilatın giydirildiği yerdir. Ne olur? Orada hilat giydirilir. Bu hilat giydirilmesi önemli mi? Evet. Hilat giydirildikten sonra bir de eline kılıç verilir. Ve de kişi elindeki kılıcı oru yukarıya doğru kaldırarak tavandan ayrılır.

Yedinci gökyüzüne çıkar. Yedinci gökyüzünde muhtevaya baktığımız zaman evvela bir saray görürüz. Sağdan sola doğru uzanmış. Sağ tarafta ve sol tarafta yetkililer.

ve herkesin kader hücreleri kendi önünde yer alır. Altıgen kader hücreleri. Yani kişinin yarını önündeki ilk kader hücresindedir. Ondan sonraki günü ikinci kader hücresinde. Altıgenler ard arda gider. Kişinin ne kadar ömrü varsa o kadar altıgen doludur. O günlerle doldurulmuştur. Yani kişinin geleceği bellidir. Sevgili kardeşlerim, Allah zamanı sıfırlayan sonsuz hızın sahibidir. Sıfırlayan diyoruz. Sıfıra o kadar yakın bir rakam ki onu sıfır saymakta hiçbir sakınca görmüyoruz. Bunun manası ne? Bunun manası Allah-u Teala'ya göre bütün zamanlar geçmiştir. Allah-u Teala'ya göre, onun zaman dizaynına göre kıyamet kopmuştur. Allah-u Teala'ya göre insanlar ve insanlardan erkekler ve hanımlar ayrı ayrı cennetlere veya cehennemlere yerleştirilmiştir. Herkesin kader yüceleri hayatının sonuna kadar neler yapacağı, şimdi yaşayanların da, bundan evvel yaşamışların da, bundan sonra yaşayacak olanların da kader hücreleri iki ayrı yere noktalanır. Allah Teala ebrarın kader hücreleri illiğindedir diyor. Diğerlerinin sicindedir diyor. Ebrar cennete girecek olanlar, diğerleri cehenneme girecek olanlar. Sevgili kardeşlerim, kıyamet günü hesaba çekileceksiniz. İki grup kiramen katiben meleği, birinci grup yazdıklarını, sizin bütün hayatınızı fizik olarak filme çeken, eksiksiz olarak her saniyeniz doğuşunuzdan ölümünüze kadar devamlı bir üç boyutlu hayat filmini alınır. Kıyamet günü bunu seyrettirirler size. Fizik vücudunuzun yaptığı, vücuda getirdiği bütün olaylarda etrafınızdaki insanlarla beraber sizi gösterirler. Yeter mi? Hayır, yetmez. Her olay yaşanırken her saniye ya derecat kaybedersiniz ya da kazanırsınız. Boş yok. Bir insan şöyle düşünebilir. Ben şu anda zikretmiyorum. Ama kimseye kötülüğüm de yok. Zikretmediğim için derecat kazanmıyorum. Veya namaz kılmıyorum, derecat kazanmıyorum. Namaz, derecat kazanacak olan olaylardan herhangi birisini yapmadığıma göre derecat kazanmıyorum diyor. Ama diyor kimseye kötülüğüm de yok. Derecat kazanmıyorum ama kaybetmiyorum da. Hayır sevgili kardeşlerim, kaybediyorsunuz. Zikir yapan kişi derecat kazanır. Yapmayan kişi devamlı derecat kaybeder. Öyleyse kaybetmeniz de çünkü Allah-u Teala daimi zikri farz kılmıştır. Evvela diyor ki zikir yap. Bunun manası ara sıra zikir yap. Sonra ikinci ayet-i kerime çok zikir yap şeklinde. Üçüncü ayet-i kerime ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah-u Teala. Öyleyse ayaktayken de Allah-u Teala'yı zikredeceksek, otururken de zikredeceksek, yatarken de zikredeceksek bir insan üç haldedir. Ya oturuyor, ya ayakta, ya da yanüstü yatıyor. İşte üçünde de Allah'ı zikretmekle mükellefiz sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala zikrin en büyük ibadet olduğunu söylüyor. Diyor ki vele zikrullahi ekber. Zikir en büyük emanettir. Kur'an-ı Kerim oku diyor ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder.
Sonra da ve zikrullahi ekber diyor Allah Teala, ve zikir en büyük ibadettir diyor. Namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha üst seviyede bir ibadet. Öyleyse ayaktayken de zikir farz, otururken de zikir farz, yanüstü yatarken de zikir farz. Üç halin üçünde de Allah Teala zikri farz kılmış. Böyle bir muhtevada devamlı olarak kişi zikir yapmak durumunda. Onun için Allah Teala'nın daimi zikre ulaştırdıkları sesle Allah Allah Allah diye zikir yapmazlar normal standartlarda, herhangi bir iş yaparken, konuşurken. Ama içindeki ses, kalbindeki ses devamlı olarak Allah Allah Allah Allah diye tekrar eder. O kişi bunu hisseder. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizden istediği şeyi sakın unutmayın. Sadece bir tek şey ister. Sizin mutluluğunuz. Ve zikir insana çok mutluluk veren bir müessesedir. Allah Teala da onun için zikrin devamlılığını farz kılmış. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin emrini koymuş. Zekrün Allah'a kıyamen, ku'uden ve ala cunubihim diyor. Veskürün Allah'a, Allah'ı zikret ve Allah'ı zikret kıyamen ayaktayken, ku'uden otururken ve ala cunubihim, cunubihim ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Başka bir şey de kalmadı. İnsan ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Dördüncü bir alternatif yok. Yani Allah Teala daimi zikri herkesin üzerine farz kılmış. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala niçin zikri farz kılmış insanlara? Daimi zikri neden farz kılmış? Çünkü istiyor ki herkes en büyük mutluluğu yaşasın. Bir insan Allah'a ulaşmayı diler, birinci evrededir. Allah onun mürşidine ulaşır, tabi olur, ikinci evre. Ve tabi olunca ruhu vücudundan ayrılır. Hangi dergaha tabi olduysa o dergahın seyri sülüktekilerine karışır. Sonra hepsi devrin imamının dergahına ulaşır. Ve de devrin imamının dergahından seyri sülük isimli yolculuk başlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, mürşide tabiyetle beraber ruhun vücuttan ayrılması iki, ana dergaha ulaşması ve yolculuğa başlaması, seyri sülükün sonunda ruhun Allah'a ulaşması, üçüncü kademe ruhun Allah'a ulaşması. Ve dolayısıyla teslimi. Sonra fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi. 5. Muhlis olmak. 6. İradeyi Allah'a teslim etmek. 7. İşte burada Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman ruhun, vechin, nefsin ve iradenin Allah'a tesliminin farz kılındığını görüyoruz. Bütün insanlar bunları gerçekleştirmek mecburiyetinde sevgili kardeşlerim. Onun için Allah-u Teala daimi zikre ulaşmanızı farz kılmış üzerimize. Onu söylüyor. Ayaktayken de, otururken de, en üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin demiş. Evvela az zikret diyor, sonra çok zikret diyor, sonra da Allah'ı daimi olarak zikret diyor Allah Teala. Varmak istediği sonuç, herkesin bu hedefe ulaşması. Bu konuda bütün insanlara garanti veriyor Allah Teala. Diyor ki, bana ulaşmayı dileyin, yapacağınız şey bu kadar.
Siz ruhunuzu bana ulaştırmayacaksınız diyor. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'yı ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a münaki olmayı dilerse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Allah Teala buyuruyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Ama dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizleri, hepinizi çok seviyor. Hepiniz insansınız. Ve de istiyor ki hepiniz Allah Teala'ya ulaşmayı dileyin ki Allah Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırsın. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cenneti versin size. Mürşidinize tabiyette ikinci kat cenneti versin. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. Ama siz ulaştırmışsınız gibi üçüncü kat cennete sizi nail kılsın. Yeter mi? Hayır, yetmez. Çünkü üçüncü kat cenneti elde etmek için nefsinizin kalbinin yarısını Allah Teala nurla dolduruyor. Ve nefsinizin kalbi yarı yarıya nur dolduğu zaman dünya mutluluğunda %50'si, %51'i size Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Devam ederseniz yolunuza dik çöküşe tırmanacaksınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek için günde 18 saat zikretmeniz gerekecek. Daha öteye geçmek istiyorsanız nefsinizi teslim edeceksiniz. Daha iyi zikre ulaşmak mecburiyetindesiniz. Mucize olmak istiyorsanız zikrinize gene devam edeceksiniz. Ve de daimi zikre ulaşan siz daha sonra irşada memur ve mezun kılınacaksınız. İradenizi de Allah-u Teala'nın teslim olmasıyla. İşte bu olayın bütünüdür. Ama ruhunu Allah'a ulaştırmak Allah tarafından garanti ediliyor. Ve bütün insanların sadece bir talebine kalmış ve de bu istek tahakkuk ettiği takdirde, kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah-u Teala onu mutlaka kendisine ulaştırıyor, onun ruhunu. Ve sanki o kişi bunu kendi gayretiyle yapmış gibi onu mükafatlandırıyor, üçüncü kat cenneti veriyor. Yetmez, dünya mutluluğunda %51'ini veriyor. Bu kişi yarı yarıya mutlu bir hayatı garanti ediyor bir ömür boyu. O günde 3 saatlik zikrini devam ettirebildiği takdirde. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Karte.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala istiyor ki hepiniz mutlu olun. Bunun için de Allah Teala bir şeyler yapmanızı istiyor. İnsanları sevmenizi istiyor. Onlara en güzel şekilde muamele etmenizi istiyor. Onlara Allah'ı anlatmanızı istiyor. Öyleyse hepimiz, sevgili kardeşlerim, bir görevle görevliyiz. İnsanları mutlu etmek. Başkalarına ne kadar mutluluk verebilirsek, Allah'ın kanununa göre biz de aynı mutluluğu yaşayacağımıza göre ne kadar çok insanı mutlu edersek, o kadar çok biz mutlu oluruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluğun en sağlam anahtarı sevgidir. Sevgi yoksa mutluluk yoktur. Nefretin hakim olduğu bir ortamda mutluluğun oluşması mümkün değildir. Orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Ve her zamanki gibi mutsuzluğun ve huzursuzluğun arkasında şeytan vardır. Kimi mutlu ederseniz, o mutluluğu hem siz yaşarsınız, hem de mutlu ettiğiniz kişi yaşar. Ve o süreç içinde Allah ile birliktesiniz. Ama kim başka insanları mutsuz ediyorsa, davranışlarıyla onları huzursuz ediyorsa, onlara cefa ediyorsa, o zaman o kişi mutsuzdur. Ve bu davranış biçimleri devam ettiği sürece mutlu olması da mümkün değildir. Oysa ki Allah-u Teala mutlu olmanızı istiyor. Mutlu olmanın yolu güzel davranıştan geçer. Mutlu olmanın asli dayanağı insanları mutlu etmektir. Kime ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz, bir başka ifadeyle kimi ne kadar mutlu edebilirseniz, Allah-u Teala size de aynı hüviyette, aynı boyutta bir mutluluğu mutlaka yaşatır. Ne kadar küfte, o kadar ekmek. Kime ne kadar mutluluk verdiniz, o kadar mutlu olursunuz. Kime ne kadar huzursuzluk verdiniz, sıkıntı verdiniz, siz de o kadar sıkıntı duyarsınız. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? Bu yapmamız lazım gelen şey insanları mutlu etmek değil mi? Madem ki biz onlara ne kadar mutluluk verebilirsek, ulaştırabilirsek, onları ne kadar mutlu edebilirsek, bir o kadar biz mutlu olacağız. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey, etrafımızdaki bütün insanları mutlu etmeye çalışmak. Dostlarımıza, bize dost olanlara bunu uygulamak son derece kolaydır. İşten gelen bir isteğin tabii neticesidir. Çünkü insan sevdiklerinin mutlu olmasını ister. Bu itibarla onları mutlu etmeye çalışır. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Ama Allah Teala orada durdurmuyor arabayı. Devam et diyor. Seni sevmeyenleri de mutlu etmeye çalış. Hatta o sevgisizliğin ötesinde senden nefret edenleri de mutlu etmeye çalış. Senin bu çalışman seni mutlaka mutlu eder diyor. Öyleyse ister bizi sevenleri mutlu edelim, ister bizi sevmeyenleri mutlu edelim. Ama mutlu ediyorsak biz de mutluluğu yaşarız. O mutluluğa sebebiyet verdiğimiz için Allah Teala bizi de mutlu kılar. Sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldık. Ve bunun tabii neticesi olarak Allah Teala bizlere sevmeyi öğretti. Ve nefreti yasak etti. İnsan tabiatı nefrete müsaittir. Kim size bir kötülük etmişse ona karşı nefret beslemeniz eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Allah Teala böyle olmasını mı istiyor? Hayır, böyle olmasını istemiyor. Başkaları size kötü de davransa, iyi de davransa, siz onlara mutlaka iyi davranmalısınız. Sizi mutsuz edecek bir şeyler söyleyen insanları da mutlu etmeye çalışmalısınız. Ne kazanırsanız, onlara ne kadar mutluluk verirseniz, her birine verdiğiniz mutluluğu siz de yaşarsınız. Tersi söz konusu olduğu zaman insanlara mutsuzluk veriyorsunuz demektir bunun manası. Mutluluk vermenin tersi mutsuzluk vermektir. O zaman onların her birini ne kadar mutsuz ederseniz o kadar siz de mutsuz olursunuz. Ve bu mutsuz ettiğiniz kişilerin sayısı birken iki, ikiyken üç, dört, beş oluyorsa bu insanların her birine verdiğiniz mutsuzlukların toplamı kadar siz de mutsuz olursunuz. Hayat geçiyor sevgili kardeşlerim. Bir gün hepimiz öleceğiz. Hayat adı verilen bu yaşam süreci bir gün sona erecek. Her halükarda bu olacak. Ne demiş atalar? Baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Sevgili kardeşlerim, ne olur hep biz bir hoş sada bıraksak arkamızda, herkesle yaptığımız konuşmaların içinde mutlaka onları mutlu eden bir hedef tayin etsek, edecek olan bir hedef tayin etsek ve bu hedefi gerçekleştirmek üzere harekete geçsek, ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? Hiçbir şey kaybetmeyiz ama çok şey kazanırız. Onlara ulaştırabildiğimiz mutluluğun aynını biz de yaşayacağımız için her birine ulaştırdığımız mutlulukların toplamı kadar mutlu oluruz. İki kişiyi mutlu eden kişi beş kişiyi mutlu eden bir kişiyle aynı miktarda mutluluğun sahibi olamaz. Onun için asli görevimizin daima başka insanları mutlu etmek olduğunu Hiç unutmamalıyız sevgili kardeşlerim. Kendi mutluluğumuz için bunu unutmamalıyız. Allah Teala ne kadar güzel bir kanun koymuş. Kime hangi ölçüde mutluluk verebilirseniz, kimi hangi ölçüde mutlu edebilirseniz, aynı mutluluğu, aynı miktardaki mutluluğu siz de yaşarsınız. O zaman etrafımızdaki herkesi mutlu etmeye çalışsak, hepsine bir miktar mutluluk versek, onların toplamı kadar biz mutlu olacağız. Bunu denediğiniz zaman büyük bir memnuniyetle aynen böyle cereyan ettiğini kesinleştirirsiniz. İdrakinize bu standartlarda girer olaylar dizisi ve kendinizi başka insanları mutlu etmeye adarsınız. İyi mi olur? İyi değil, çok iyi olur sevgili kardeşlerim. Böylece kini, nefreti unutursunuz. Hedefiniz hep başka insanları mutlu etmek olur. Ve bunu her gerçekleştirdiğinizde siz mutlu olacağınız için Allah Teala'nın büyük bir nimetiyle karşı karşıyasınız demektir. Bu mutluluğun ana kapısıdır. Başka insanları mutlu etmek suretiyle mutlu olmak. Herkes yapabilir. Bunun için bir bilgin olmaya, bir ilim öğrenmeye gerek yok. Sadece Allah Teala'nın sizden başka insanları mutlu etmenizi istediğini şu hafızanıza yerleştirin ve onu tatbik edin. Hedefiniz daima sizi üzen insanları da, sizi seven insanları da mutlu etmeye çalışmak. Diyeceksiniz ki anladık. Bizi seven insanları biz de mutlu edelim. Ama bizi mutsuz eden insanları mutlu etmenin alemi var mı yani? Ne diye onları mutlu etmeye uğraşalım ki? İşte böyle bir düşünce topyekun yanlıştır sevgili kardeşlerim. Ne diye onları mutlu etmeye çalışacağız? Biliyor musunuz? Çünkü biz onları mutlu edersek onlar kendilerinin bize mutsuzluk vermek üzere hareket halinde olmalarına rağmen ve bunu çoğu zaman başarmalarına rağmen bizim onları mutlu etmek istikametindeki gayretlerimiz onları evvela şaşırtacaktır. Sonra vazgeçmediğimizi bütün fırsatları değerlendirerek sadece onları mutlu etmek istediğimizi her ispat edişimizde biraz daha zihinlerine bir şeyler takılacak. Ben buna hep kötü davranışlar sergiliyorum. İçimden de öyle geliyor. Ama o benim yaptığım her kötü, her ters davranışın arkasından bana beni memnun edecek olan bir davranışla cevap veriyor. Bu ne perhiz? Bu ne lahana turşusu? Sevgili kardeşlerim, o zaman bu hazzı yaşamalısınız. Başkalarını mutlu ederek mutlu olmak Allah'ın temel kanunudur. Aynı standartlarda başkalarını mutsuz edenler de kime ne kadar mutsuzluk vermişse aynı mutsuzluğu kendisi de yaşar. Allah'ın kanunu budur. Öyleyse kim etrafındaki insanlara ne kadar çok mutsuzluk verirse kendisi o kadar çok mutsuz olur. Kim etrafındaki insanlara ne kadar çok mutluluk ulaştırırsa kendisi o kadar mutlu olur. O zaman anahtar başkalarında mı sevgili kardeşlerim? Hayır, anahtar bizde. Öyleyse sadece iki tane alternatif var: insanları sevmek ve veya onlardan nefret etmek. Uç noktalar olarak konuşuyoruz. İnsanları sevmek veya nefret etmek. Ne sevdiğiniz ne de nefret ettiğiniz insanlar olamaz mı? Olabilir. Onları sevmiyorsunuz ama nefret de etmiyorsunuz. Anlattıklarımız ayrı ayrı kutuplarda nelerin olup bittiğini açığa çıkarmak istikametinde. Hiç unutmayalım sevgili kardeşlerim. Seversek biz mutlu oluruz. Nefret edersek biz mutsuz oluruz. İnsanların bizim kendilerine nefretle yaklaşmamızı güzel karşılaması elbette mümkün değildir. Normal standartlarda öyle olmaz. O da bizden nefret eder. Ne oldu? Bir düşman kazandık. Halbuki bir insan bize kötü davranmış ama buna rağmen, o kötü davranışa rağmen biz ona en güzel davranışlarla cevaplar verebiliyorsak, o zaman bu kişi etrafındaki insanlara her zaman kötü davranıp da kendilerinden kötü muamele gördüğü insanlara bizim hiç benzemediğimizi fark edecektir. İşte o zaman bir sual işareti o kişinin zihnine takılacaktır. Neden? Ben hep etrafındaki insanlara kötü davrandığım zaman onlardan hep kötülük gördüm. Belki benim onlara kötü davranmam da onların bana kötü davranmasına dayalı olarak vücut bulmuştur. Hangimiz evvela kötülük ettik? Hangimiz olursak olalım? Netice biz öyle bir noktaya ulaşıyor ki birbirine düşman iki tane insan çıkıyor karşımıza. Biri biz, biri karşı taraf. O bize kötülük yapıyor, biz de ona kötülük yapıyoruz. Hakkımız mı kötülük yapmak? Evet, kaidelere göre böyle bir hak bize verilmiş durumda. Adına kısas diyor Kur'an-ı Kerim. Sevgili kardeşlerim, bir böyle bir hakkı kullanmak ve olayı sıfırlamak var. Bir de bu hakkı bize kötü davranan bir kişiye kötü davranma hakkını kullanmadan tam aksini yapmak, o kişiye güzel davranışlarla cevaplar vermek, onu memnun etmek, mutlu etmek. Kim kazanır? Biz kazanırız sevgili kardeşlerim. Bize kötü davranan, her fırsatta bizi iğneleyen, bizimle kavga etmeye çalışan, bizi küçültmeye çalışan insanlara, onların beklemediği bir günden başlamak üzere, ki daha evvel biz de onları kötü davrandığımız için böyle bir şey beklemiyor olmaları eşyanın tabiatına uygundur. Ansızın bizim onlara karşı güzel davranışlar sergilemeye başlamamız onları mutlu edecektir. Onlara memnuniyet verecektir. Ve kocaman bir sual işareti kafalarına takılacaktır sevgili kardeşlerim. Şimdiye kadar ben ona hep kötü davrandım. O da bana kötü davrandı. Ama bugünlerde benim bütün kötü davranışlarıma en güzel davranışlarla cevap veriyor. Bu düşünce bizim davranışlarımızın devam ettiği sürece onun devamlı olarak kafasında bir takım standartlara onu ulaştıracaktır. Kafasında düğümlenen bu sualler, neden ben ona kötü davranıyorum da o bana iyi davranıyor tarzındaki sualler, her olayda tahakkuk ediyor bu. O kişiyi düşünmeye itecektir. Ve de deneyecektir. Kötü davranışları devam etmesine rağmen bizden ona en güzel davranışlar geri dönüyorsa artık tereddüt kalmayacaktır. Demek ki biz ona karşı bir düşman değiliz. Biz bir dostumuza nasıl muamele ediyorsak ona da aynı standartlarda bir davranışla cevap veriyoruz. İşte bu o kişi için beklenmedik bir olaydır başlangıç noktasında. Bunun o an için öyle bir davranış biçimi olduğunu, daha sonraki davranışlarımızda gene ona kötü davranacağımıza inanarak olayları dikkate almaya başlarlar. Ama bu inançlarının boşa çıktığını görmek onları hayrete düşürecektir. Bekliyor. O bize kötü davranmaya devam ediyor. Ama biz ona kötü davranmıyoruz. Onu şaşırtıyor. Bu tarzda bir hareket tarzı onu şaşırtıyor. Ve arkasını kurcalıyor. Bir olay, iki olay, üç olay, bütün olaylarda artık bizim ona bir düşman değil, bir dost olduğumuzu kesin olarak tespit ediyor. Birçok seviyede bizi imtihana tabi tuttuktan sonra görüyor ki şartlar ne olursa olsun biz ona karşı negatif bir davranışın sahibi değiliz. Biz onu her davranışımızla sevdiğimizi ispat ediyoruz. Ard arda yaptığı bütün ataklarda, bütün deneylerde aynı kötü davranışları sergileyen bu kişi bizden hiçbir şekilde eskiden ona yaptığımız gibi kötü davranışların gelmediğini görüyor. İşte bu onu şaşırtacaktır. Deneylerini devam ettirecek ve belki de hayretle görecektir ki asla bizden ona hakkımız olmasına rağmen, ona kötü davranmak hakkımız olmasına rağmen asla bir kötü davranış ulaşmıyor. Sevgili kardeşlerim, bu deney uzun da sürse neticede o hep görecektir ki daima biz onu mutlu etmeye çalışan bir insanız. Bize onun yaptığı kötü davranışlar hiçbir negatif tepkiye sebep olmaksızın ulaşıyor. Bize ulaşıyor bir kötü davranış ama bizden ona bir negatif davranış, onu üzecek olan bir kötü davranış ulaşmıyor. Bir süre imtihana tabi tutulur o kişi tarafından. Ama neticede her seferinde bizim ona Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde güzel davranışlarla cevap vermemiz bir süre sonra onun düşünmesine, ciddi şekilde düşünmesine sebebiyet verecektir. İşte bu yeni kurulacak olan bir dostluğun başlangıç noktasını oluşturur. Bu bize kötü davranıyor, biz ona iyi davranıyoruz. O bize iyi davranıyor, biz ona iyi davranıyoruz. Onun davranış biçimlerinin negatif veya pozitif olması bizi etkilemiyor. Biz bir karar vermişiz, Allah'a bir söz vermişiz, bize kötü davrananları da seveceğiz, bize kötü davrananlara da en güzel davranışlarla davranarak cevap vereceğiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olmak, Allah için yaşamak, Allah için insanları mutlu etmek bize her zaman bir şeyler kazandırır. İşte bize düşman olan, düşmanca davranan birine bizim bütün davranışlarımız pozitif bir istikametteyse, onun yanlış davranışlarına asla biz de aynı yanlışlarla hınç almak üzere cevap vermiyorsak, bütün negatif davranışları bizden ona pozitif davranışların dönmesiyle noktalanıyorsa, o zaman sevgili kardeşlerim, belki başlangıçta hayır ama günler geçtikçe bizim davranışlarımız daha da onu mutlu edecek şekillere büründükçe o kişi düşünce sisteminde yeni bir noktaya ulaşacaktır. Demek ki benim kötü davranışlarıma iyi davranışlarla cevap verebilenler de oluyor. Kaldı ki ben bunu eskiden tanıyorum. Eskiden bana böyle davranmazdı. Ben ona kötü davrandığım zaman o da bana kötü davranırdı. Birbirimize kızardık, küserdik. Böyle bir hayatımız vardı. Şimdi ben o hayatımı devam ettiriyorum. Ona kötü davranıyorum ama ondan bana geri dönen şey kötü bir davranışa hiç benzemiyor. Kaçıncı defadır olayları yaşıyorum. Yaşadığım her olayın arkasından hayrete düşüyorum. Ben ona kötü davranıyorum. Ona direkt bir davranış ama ondan bana geri dönen davranış biçimi hayır.

mutlak kullanacaklar. Ama her imtihanı siz onun bütün gayretlerine rağmen ona en güzel cevap, en güzel davranışlarla cevap vermeniz sebebiyle inanacaktır ki size kötü de davransa, iyi de davransa artık sizi negatif davranışlara ulaştıramıyor. Artık sizin davranışlarınız ona karşı negatif bir hüviyet taşımıyor. Sevgili kardeşlerim, işte bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey ne? İstediği şey bu. İyiliğe karşı herkes iyi davranabilir. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Ama kendisine yapılan kötülüklere rağmen kötülük yapan kişiye en güzel davranışlarla cevap veren birisi dikkati çekecektir. Ve o kişi neticede imrenilen bir insan olacaktır. Birçok deneyden geçtikten sonra tabii. İnsanlar kolay kolay böyle bir şeye inanamadılar. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeye kadirdir. Siz Allah'tan bunu isteyin. Ya Rabbi, bana öyle bir davranış biçimi kazandır ki ben bana yapılan iyiliklere nasıl iyiliklerle cevap veriyorsam bana yapılan kötülüklere de iyilikle cevap vermemi bana nasip kıl. Beni o hüviyete ulaştır. Beni o standartlarda bir değişikliğe vasıl et. İşte sevgili kardeşlerim, kalbinizde böyle bir talep oluşursa Allah Teala'nın size geniş açılı bir perspektif içinde yardım ettiğini görmezlikten gelemeyeceksiniz. O bu istikamette yardıma her zaman hazırdır. Nasıl şeytan size, başkalarına kötü davranmak konusunda elinden gelen bütün yardımı yapıyorsa, size hep ona kışkırtıyorsa, onu daima sizin başkalarına kötü davranmanızı istiyorsa, bütün bunlar onun hedefine uygun davranışlar. Allah da tam aksine size kötülük yapanlara da iyilik etmenizi ister. Muhtemeldir ki siz size iyi davranan herkese zaten iyi davranıyorsunuzdur. Önemli olan bunun ötesi, size kötü davrananlara da en güzel davranışlarla cevap vermek, onları da mutlu etmek, huzur içinde bir yaşamın sahibi olmak. Sevgili kardeşlerim, bunu başardığınız gün büyük bir mutluluğun sizi kavradığını göreceksiniz. Çünkü bu noktada siz herkese karşı, size iyi davrananlara da, kötü davranan herkese de onları mutlaka mutlu edecek olan sözlerle, davranışlarla cevap veriyorsunuz. Onlar size kızıyor olabilirler. Bu sebeple size kötü davranıyor olabilirler. Ama bu istikamette göstereceğiniz sabır, bu istikamette

onlara sunacağınız davranış biçimleri adım adım onları size kötü davranmaktan caydıracaktır. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Başardığınız zaman bunu gördünüz ki kötülüğe karşı iyilik etmek, karşı tarafında iyi davranmalarını neticede mutlaka oluşturur. O başlangıçta gene size kötü davranışlarına devam edecektir. Ama her kötü davranışına sizin onu mutlu edecek olan, ona huzur verecek olan davranışlarla cevabınız onu mutlaka değişik bir hüviyete ulaştıracaktır. Vazgeçmezseniz bunu mutlak olarak başardığınızı görürsünüz. Bu ne sağlar? Bu bir gün onun da size karşı güzel davranışlara mutlaka ulaşmasını sağlar. İşte bir dost kazandınız. İşte o da bir dost kazandı. Artık ona karşı davranışlarınız hep en güzel davranışlar olacaktır. Çünkü ondan da aynı cevapları almaya başladınız. Onun hayatında bir yeni ilkbahar oluşuyor. O güne kadar hep insanlara kötü davranan, onları sıkıntıya sokan, kendisi de böyle yaptığı için aynı sıkıntıyı yaşayan, huzursuz olan bu arkadaşınız artık her geçen gün daha mutlu, daha mutlu, daha huzurlu bir insan olmak istikametinde bir faaliyetin sahibi. Sevgili kardeşlerim, onun için diyoruz ki insanları sevin. Onlara en güzel davranışlarda bulunun. Onları her fırsatta güzel davranışlarınızla güzel davranışa ulaştırmaya çalışın. O size kötü davransa da o güzel davranışlarınızı onu mutlu etmesi gereken davranışlarınızı devam ettirin. Ne olur? Sabrederseniz göreceksiniz ki adım adım yavaş yavaş o kardeşimizde değişiklikler başlayacaktır size karşı. Ne yaparsa yapsın, sizden gelecek olan bütün pozitif davranış biçimleri onu mutlu kılacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Başlıca göreviniz insanları mutlu etmek olmalıdır. Eğer temelde bu varsa, o zaman sevgili kardeşlerim, onlar bir süre daha yanlışlıklarını devam ettirseler de sizin vazgeçilmez şekilde kendisine devamlı en güzel davranışlarla cevap vermeniz onları eninde sonunda değiştirecektir ve oradan da size sizi mutlu edecek olan davranış biçimleri geri dönecektir. İşte sevgili kardeşlerim, sevmek güzelliği ifade eder. Nasıl tatlı dil yılanı deliğinden çıkarırsa, sizin de güzel davranışınız kötü davranan kişiyi hemen başladığınız anda olmasa da mutlaka adım adım daha güzele, daha güzele, daha güzele
taşıyacaktır. Öyleyse göreviniz tehlike, göreviniz insanları mutlu etmek, onları mutlu olmak, mutlu etmek için çalışmak ve neticede de mutluluğu sizin yaşamanız. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: müjde. İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Al-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an tefsiri dersinde daha inşallah birlikteyiz. Biliyorsunuz bu Kur'an tefsiri Allah'ın vahiyle gerçekleşen bir olaydır. Kur'an'ın ruhunun anlatılmasıdır. Lafzını bütün diğer Kur'an-ı Kerim meallerinden görebilirsiniz. Ama ruh buradadır. Ve Fussilet Suresi 1. ayet-i kerime Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Hamim Mukatta harfleri harfi mukattaat Ha harfiyle mim harfi. Ayet 2 Bismillahirrahmanirrahim. Tenzilün miner rahmanir rahim. Tenzilün indirilendir minden errahman rahman rahmet sahibi. Rahim esmasının sahibi.

Rahman olan Allah-u Teala ve Allah'ın Rahman esması Er-Rahim ve Rahim. Rahim esmasıyla tecelli eden, rahmet gönderen, rahmet nuru gönderen. Rahman ve Rahim olan tarafından indirilmiştir. Rahman ve Rahim tarafından indirilmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiştir. Ne demek istiyor Allah Teala? Allah'ın Rahman esması ve Rahim esması birbirinden tamamen ayrı hedeflere yönelik Allah'ın iki veçhesini gösterir. Rahman esması bütün Allah'ın yarattığı canlı varlıklar için onlara hayat veren bir müesseseyi ifade eder. Bir sünnetullah'ı ifade eder. Sünnetullah'ın bu bölümünde, Allah'ın kanunlarının bu bölümünde kainatın her zerresine kumanda eden sünnetullah, Allah'ın kainatı idare eden, her zerresiyle idare eden ilahi kompütürü, bütün canlı varlıklara hayatını devam ettirebilecek olan bütün faktörleri temin eder. Yaşamamız için oksijene ihtiyacımız var. Oksijen temin eder. Yaşamamız için bir şeyler yememiz lazım, yiyeceğimizi temin eder. Yaşayabilmek için barınmamız lazım, barınağımızın maddelerini oluşturur. Bizim yaşayabilmemiz için, hayatta kalabilmemiz için gerekli bütün şartları hazırlayan sistem, o Allah'ın sünnetullahıdır. Allah'ın ilahi kompütörü. Bu kompütör, Allah'ın Rahman esmasıyla ilişki içerisindedir. Klorofil özümlenmesi yaparak, fotosentez yoluyla ağaçların, bitkilerin, yeşil yapraklı bütün bitkilerin havaya, atmosfere oksijen sağlamasını temin eder. Yaşam onunla kaimdir. Allah razı olsun. Üçüncü ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Kitabın fussilet ayatuhu Kur'anen Arabiyen li kavmin ya'lemun. Kitabın, kitap, fussilet, tafsil edildi, açıklandı. Ayatühü, onun ayetleri, Kur'anen, Kur'an, Arabiyen, Arapça. Li için, kavmin, bir kavim, ya'lemun, biliyorlar.

bilen bir kavim için ayetleri tafsir edilmiş, yani fasıl fasıl açıklanmış bir kitap olan Arapça Kur'an'dır. 6253 zannediyorum adet ayetten oluşuyor. Ve bu ayetler ayrı ayrı surelerde bir araya gelmiş. 114 sure. ...606 sayfalık bir kitap. Her ayet bir muhteva taşır ve Allah-u Teala'nın izah etmek istediği şeyler bir ayette, birkaç ayette, birçok ayette ayrı ayrı hüviyetle karşımıza çıkar. İşte bu bilen bir kavim için ayetleri tafsir edilmiş, fasıl fasıl açıklanmış bir kitap olan Arapça Kur'an'dır. Arapça indirilmiştir Kur'an-ı Kerim. Bütün bu muhteva bu ayet-i kerimede veriliyor. Kur'an'ın Allah-u Teala tarafından indirilişindeki temel esaslar. Ve dördüncü ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Beşiren ve nezira fe a rada ekseruhum fehum la yesmeun. Beşiren müjdeleyici ve neziren ve uyarıcı fe böylece artık fakat arada yüz çevirdi. Ekseruhum onların çoğu fe böylece artık hum onlar la yesmeun işitmezler. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak. Ne diyordu Allah Teala? Ayetleri fasıl fasıl açıklanan Arapça bir kitap. Ve açıklamalar devam ediyor. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak indirildi.

müjdeleyici ve uyarıcı olarak ifadesini sonrakine ulaştırdığımız zaman, fakat onların çoğu yüz çevirdiler. Artık onlar işitmezler. La yesmeun. İşitmezler. Öyleyse Kur'an'ın bir müjdeleyici cephesi var, bir de uyarıcı cephesi var. Resullerin gönderilmesindeki muradı anlatıyor Allah Teala. Diyor ki biz resullerimizi amenü olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye ve diğerlerini uyarsınlar diye göndeririz diyor. Amenü olmak Allah'a inanmayı ifade eder. Amenü olmak Allah'a ulaşmayı dilemeyi ifade eder. Sadece inanmak hiç kimseyi kurtaramaz. Allah'a inanan insanlar Allah'a inanıyorlar ama Allah Resul göndermez diyorlar. Allah'a ulaşmak mümkün değildir diyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar kendilerine has fikir dağarcıklarıyla. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemezlerse ne olur? Dilemezlerse mümin olamazlar. Onların da adı Aminu. Yani Allah'ın varlığına iman etmişler. İmanın sahipleri. Allah vardır diyorlar. Ama bu onları hiçbir zaman kurtaramıyor. Amin olmanın asıl çehresi önemli. Allah'a ulaşmayı dileyenler bunlar. Öyleyse net bir şekilde Allah'ın bütün Resulleri amen olanları müjdelemek için, olmayanları uyarmak için gönderilir. Neye dayalı olarak gönderilir? Allah-u Teala diyor ki, indirdiğimiz mukaddes kitaplara dayalı olarak. İşte Kur'an da bu istikamette bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gelmiştir. Kur'an buyurmaktadır ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka kurtuluşa erer. Ama kim de dilemezse o kafirdir, hüsrandadır, dalalettedir, şeytanın kuludur, şeytanın dostudur, Allah'ın kulu değildir, Allah'ın dostu değildir, kafirdir ve cehenneme gidecektir diyor Allah Teala. Hüsrandadır diyor. Daha ne desin sevgili kardeşlerim? Uyarıcı olarak Allah Teala söylüyor. Ve 5. ayet-i kerime Fussilet suresi Bismillahirrahmanirrahim. Ve kalu kulubuna fi ekinnetin mimma ted'une ileyhi ve fi azanihi vakrun ve min beynina ve beynike hicabun fa mel innena aminun. Ve kalu ve dediler, kulubin buna, bizim kalplerimiz fi de var, ekinnetin, ekinnet idrak etmeyi önleyen sistem. Mimma o şeyden, ted'una bizi davet ediyorsun ilehi ona ve fi de var, azanina bizim kulaklarımız, vakrun vakra işitmeyi önleyen sistem. Ve min ve den, beynina ve beynike seninle bizim aramızda, hicabın bir perde, fa'mel, fa'imel, artık yap, amel et. İnnena muhakkak ki biz, amilune yapanlarız, yapacak olanlarız. Allah-u Teala buyuruyor, ve dediler ki, bizi kendisine davet ettiği şeye karşı, kalplerimizde idrak etmeyi önleyen ekinnet, kulaklarımızda
işitmeyi engelleyen makra ve seninle bizim aramızda bir perde var, hicab-ı mestura. Allah Teala işitmeyi engelleyen ifadesini kullanmamış. İdrak etmeyi önleyen ifadesini de kullanmamış. Ama bu hükümler çıkıyor. Şimdi izah ettiğimiz zaman zaten konu aydınlanacak. Artık yap. Artık yani sen dilediğini yap. Muhakkak ki biz de dilediğimizi yapacak olanlarız.

0: bizi kendisine davet ettiğin şeye karşı, yani Allah'a ulaşmayı dileme davetine karşı kalplerimizde ekinnet var. Kulaklarımızda fakra var. Ve seninle bizim aramızda bir perde var, hicab-ı mestüre. Öyleyse şimdi bakalım ayetlere beraberce. Ne diyor Allah Teala? Bakara suresi 7 ve 6 ve 7. ayetler. Habibim, o kafirler, sen onları uyarsan da uyarmasan da eşittir. Onlar mümin olmazlar. İşte uyarılmayanlar burada. O onlar mümin olmazlar dedikten sonra Allah Teala diyor ki biz onların basar isimli görme hastalarının üzerine gışavet isimli bir perde çektik. Biz onların işitme hastaları üzerine mühür vurduk. Biz onların kalplerindeki idrak hastasının üzerine mühür vurduk. Onların gözlerine bir başka grupta uzuvlar üzerine neler yaptığını söylüyor Allah Teala. Ama burada bu ayet-i kerimelerde, yani Bakara suresinin 6 ve 7. ayet-i kerimelerinde onların diyor Allah Teala işitme, görme ve idrak etme hastaları üzerinde bu engelleri koyarız diyor. Kim bu insanlar? Kendilerine yapılan tebliği değerlendirmeyen, pozitif veya negatif istikametine bir tepki göstermeyen, reddetmeyen ama onlara inanıp inanmadıkları belli olmayan insanlar. Eğer inansalar da aslında mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi. Allah'a ulaşma davetine duyarsız kalan insanlar. Açık bir şekilde itiraz etmiyorlar. Karşı çıkmıyorlar. Tebliği yapana hakaret falan etmiyorlar. Ama uyarsan da uyarmasan da bir tepkileri yok. Bunların uzuvları üzerine Allah Teala, bunların hastaları üzerine engel koyuyor. Ama bu ayet-i kerimedeki, Fussilet suresinin 5. ayet-i kerimesindeki bu muhtevaya baktığımız zaman hastalar üzerindeki engelleri görüyoruz. Diyorlar ki bu, affedersiniz, buradaki bu ayette uzuvlar üzerindeki engelleri görüyoruz. Bu uzuvlar üzerindeki engeller, kulaklara konulan engel vakra, gözlere konulan engel hicab-ı mestüre, kalbe konulan engel ekinnet. Bunlar nasıl insanlar peki? Bunlar da farklı uzuvlar üzerinde Allah Teala bunlara hitap ediyor. İşte bunu İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde görüyoruz. Bu konudaki uzuvlar üzerindeki engelleri. Allah Teala diyor ki Habibim, sen Kur'an'da Allah'ın tekliğini söyleyerek onlara Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman o ahirete, yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestüre arana hicab-ı mestüre koyduk. Onların kulaklarına vakra koyduk ki seni işitmesinler. Onların kalplerine ekinnet koyduk ki seni idrak edemesinler. diyor Allah Teala. Sen sözlerini bitirdiğin zaman diyor onlar arkalarını dönerler, nefretle arkalarını dönerler. Yani açık bir şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin açıklamalarına karşı çıkıyor insanlar. Ona açıkça cephe alıyorlar. Yalan söylüyorsun diyorlar. Sana inanmıyoruz diyorlar. İşte üstelik de nefretle arkalarını dönüyorlar. Nereden çıktı başımıza bu bela diye. Allah Teala burada uzuvlardan engeller koyuyor. Şimdi böyle olan insanların Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söyledikleri. Dediler ki bizi kendisine davet ettiğin şeye karşı, Allah'a ulaşma davetine karşı kalplerimizde ekinlet var. Senin söylediklerini idrak etmeyi önleyen bir engel var kalplerimizde. Kulaklarımızda vakra var. Kulaklarımızda da engel var. Ve seninle bizim aramızda bir perde var. Seni irşat makamı olarak tanımamıza, görmemize engel olan bir perde. Yani bu bizim gözlerimizde var. Göz, kulak ve kalp. Üç uzuvda engellenmiş. Bunun farkında insanlar, engellendiklerinin farkında, sizin söylediklerini diyorlar, biz işitmiyoruz, seni irşat makamı olarak görmüyoruz ve senin söylediklerini idrak etmiyoruz. Biz böyleyiz, değişmek gibi bir niyetimiz de yok. Sen yapacağını yap, biz de yapacağımızı yaparız. Allah-u Teala'nın karşı çıkanlara tatbik ettiği cezaların oluştuğu insanlar bunlar. Bakalım Allah-u Teala 6. ayet-i kerimede ne söylüyor? Fussilet suresi 6. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kul innema ene beşerün mislukum. Yuha ileyye ennema İlahukum ilahun vahidun. Festekimu ileyhi vestağfiruhu. Ve veylun lil müşrikin. Burada bilmece çözülüyor. Allah Teala kelimeleri şöyle sıralamış. Kul de söyle innema ancak sadece ene ben beşerim bir insan mislukum sizin gibi yuha vahyediliyor ileyye bana ennema olduğu ilahukum sizin ilahınız ilahün ilah vahidün tek bir tane tek bir ilah tek bir tane fe öyleyse artık istekumu yönelin ileyhi ona ve İstağfiruhu ve ona istiğfar edin, ondan mağfiret dileyin. Fe veylün ve vay haline li için e in el müşrikin, müşrikler ortak koşanlar, vay müşriklerin haline. Allah-u Teala eğer kelimeleri bir araya getirirsek şöyle bir sonuçtan bahsediyor. De ki, ben sadece sizin gibi bir insanım. Sizin gibi bir beşerim. Bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. Öyleyse ona yönelin. Ona yönelin, yani ulaşmayı, ona ulaşmayı dileyin. Allah'a yönelmek, Allah'a doğru istikamet almak. Sırat-ı müstakim, Allah'a istikametlenmiş yol demek. Ona yönelin, Allah'a istikamet alın, Allah'a ulaşmayı dileyin demek. Öyleyse, şimdi buradaki ifadeye dikkat edin. Ne diyorlardı onlar? Bize söylediğin, teklif ettiğin şey diyorlar. Bizi kendisine davet ettiğin şeye karşı kulaklarımız işitmiyor. O şeyi, davet ettiğin şeyin ne olduğunu gözlerimiz görmüyor. Kalbimiz de idrak etmiyor senin davetini. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in davet ettiği şeyin Allah'a ulaşmayı dilemek olduğu burada ortaya çıkıyor. Fussilet suresinin 9. ayet, 6. ayet-i kerimesinde. Ona istikamet alın. Ona yönelin. Allah'a ulaşmayı dilemenin bir başka ifadesi bu. Allah'a istikamet alın. Fussilet suresi 6. ayet-i kerime. Allah'a istikamet üzere olun. Allah'a yönelmenin üç adı oldu. Birisi amenü olmak. Amenü olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. İkincisi münib olmak. Allah'a yönelen kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Üçüncüsü Allah'a doğru istikamet üzere olmak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ulaşmayı dilemelerini emretmiş. Allah'a doğru istikamet üzere olmalarını emretmiş. Ve onlar diyorlar ki senin bize o davet ettiğin şey var ya, Allah'a yönelmek, Allah'a karşı istikamet et, Allah'a istikamet üzere olmak. Buna karşı kalplerimizde ekinnet var, kulaklarımızda vakra var, seninle bizim aramızda da perde var. Yani biz senin söylediğini hiç mi hiç anlamadık. Ama sen gene dilediğini yap, kendin yap ne yaparsan. Kendin Allah'a ulaşmayı dile, ama biz kendi bildiğimizi yapacağız diyorlar. İfadenin istikamet almak, Allah'a yönelin ifadesi, o da istikamet ona doğru, İstikamet alın. Allah'a ulaşmayı dileyin demek. Fussilet suresinin 6. ayet-i kerimesi, Allah'a ulaşma talebinin bir üçüncü hüviyetini de, Kur'an-ı Kerim'de geçen üçüncü hüviyetini de ortaya koyuyor. Birincisi, amenü olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. İkincisi, münip olmak, Allah'a yönelmek. Üçüncüsü de Allah'a istikamet üzere olmak. Allah Teala Hicr suresinde ne diyordu? Sırat-ı müstakim için bana istikametlenmiş yol diyor. Sırat-ı ileyye müstakim. Bana istikamet üzere olan, Allah'a ulaştıracak olan yol. Fussilet suresi 7. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine la yutunez zekate ve hum bil ahireti hum kafirun. Ellezine onlar la yutune vermezler ez zekate zekat ve hum ve onlar bir el ahireti, ruhun hayattayken Allah'a ulaştırılmasını, hum onlar, kafirün, kafirler, inkar edenler. Onlar zekat vermezler ve onlar ahireti, ruhun hayattayken Allah'a ulaştırılmasını inkar edenlerdir. Acaba burada Allah-u Teala zekattan neyi murad ediyor? İşte Kur'an-ı Kerim'in lafzıyla ruhu geçen ayette ayrıldığı gibi burada da ayrılıyor. Çünkü Allah'a doğru istikamet olmayı ona yönelin, ondan mağfiret dileyin ifadesiyle anlatmış Allah-u Teala bir evvelki ayet-i kerimede. Allah-u Teala'dan mağfiret dilemekse mürşide ulaşıldığı zaman gerçekleşen bir olgudur. Burada Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın ki zekat vermekten bahsediyor Allah-u Teala ve onların ruhun hayattayken Allah'a ulaştırmasını inkar edenler olduğunu söylüyor. İki ayet birbiriyle bir illiyet rabıtasıyla bağlı. Acaba bu zekat nasıl bir zekat? Bu zekat fizik vücudun nefse zekatı. Onu infak etmesi. Gerek parasal açıdan mana ifade ediyor ayet-i kerime, gerekse manevi açıdan mana ifade ediyor. Bu biliyorsunuz ki kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşıyor. Tabiyetinden sonra zikir yapıyor. Zikir yaptığı zaman zikri yapan fizik vücut. Bu dünyada tesbihle Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapıyor kişi. Bu kelime ise Rabbinin ismiyle zikret ve Allah'a ulaş ayeti kelimesinin ruhunu işaret ediyor. Kişi Rabbinin ismiyle zikrediyor ve o dizaynın sahibi. O zaman Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki tane nur iniyor kişinin göğsüne. Göğsünden Allah'ın açtığı yolu geçerek, Allah'ın açtığı yoldan göğse gelerek, oradan da kalbe ulaşarak nefsin, kalbinin nur kapısının üzerine baskı yapıyor, onu aşağı indiriyor, zulmani kapıyı kapatıyor. Ve Allah'ın katından gelen nurlar kalbi bütünüyle dolduruyor. Rahmetle faz ve rahmetle salavat ismini iki çift nur. İki şerik sayınıyor kişinin kalbine. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada nefs tezkiyesi vücuda geliyor. Nefsin tezkiye edilmesi ise ruhun Allah'a doğru ulaşmasını ifade eder. Eğer onlar Allah'a ulaşmayı dileselerdi, zekat vermiş olacaklardı. Maddi zekatı zaten ifade ediyor ayet-i kerime, ondan bahsetmiyoruz. Bunun arkasında manevi zekat var. Fizik vücudun nefsi infak etmesi suretiyle ona zekat vermesi söz konusu. Ancak o zaman ruh vücuttan ayrılıyor, tabiyetle ayrılıyor ve tabiyetle nefs tezkiyesi başlıyor. Fizik vücut nefse zekat veriyor, onu infak ediyor Allah'tan gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurlarıyla onu besliyor. Ve nefsin kalbinde Allah'ın nurları dolmaya başlıyor. Ne diyordu Allah Teala Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde? Diyordu ki: "Bezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila." Allah'ın ismiyle zikret, Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Zikir nefs tezkiyesini, nefs tezkiyesinin her kademesi ruhun bir gökkatı yükselmesini ve netice Allah'a ulaşmasını ifade ediyor. Öyleyse
1: 8. ayet-i kerimeye bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor. İnnellezine aminu ve amilus salihati lehum ecrun gayri memnun. İnne muhakkak ki ellezine onlar aminu aminu oldular. Yani hayattayken Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve amilus salihati salih amel işlediler. Nefs tezkiyesi yaptılar. Lehum onlar için ecrun ecir gayri memnunun kesintisiz ecir vardır diyor. Şöyle ifade, muhakkak ki aminu olanlar, yani hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel işleyenler, nefs tezkiyesi yapanlar, onlar için kesintisiz ecir, yani kesintisiz mükafat vardır. Ne demek bu? Bu amelleri işledikçe kesintisiz olarak Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat girip onların göğüslerine geliyor, göğüslerinden o Allah'ın açtığı, yardığı yarıktan geçerek kalbe ulaşıyor. Kalbin içini rahmet, faz ve salavat nurları dolduruyor. Rahmetle faz, rahmetle salavat isimli iki grup nur geliyor. Bu nurlar Allah-u Teala'nın gönderdiği nurlardır. Rahmetle faz, Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde yer alıyor. Rahmetle salavatsa Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde yer alıyor. Bunların ikişer ikişer geldiği ise bunların kalbe ulaştığı Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde ikişer ikişer ulaştığı ise Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde ifade buyruluyor. Ve Fussilet suresinin 9. ayet-i kerimesi Bismillahirrahmanirrahim. Kul e innekum le tekfurune bil lezi halakal arda fi yevmeyni ve tec'alune lehu endaden endada zalike rabbül alemin. Kul de söyle mi innekum muhakkak ki siz gerçekten siz le elbette mutlaka gerçekten tekfürüne inkar ediyorsunuz. Bir ellezi onu halaka yarattı. El arda arz yeryüzü. Fi de içinde yevmeyni iki gün. Ve tec'alûne ve kılıyorsunuz. Lehu onun için ona endaden eşler denk olanlar. Zalike işte o Rab el alemine. Alemler. Peki gerçekten siz arzı iki günde halk edeni mi inkar ediyorsunuz? Ve ona eşler mi kılıyorsunuz? İşte o alemlerin Rabbidir.

Gerçekten siz arzı iki günde halk edeni mi inkar ediyorsunuz ve ona eşler mi kılıyorsunuz? İşte o alemlerin Rabbidir. Allah Teala diyor ki biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Ve altı günde yarattık diyor. Zahiri alem ve onun zıttı olan bu dünyaya ait olan berzah alemi. Birini bir günde, birini de ikinci gün vücuda getiriyor. Allah'a göre bir gün. Biz dünyada 24 saate bir gün diyoruz. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, buradaki bir gün sizin oradaki bin yıla eşittir diyor. Bir günlük zaman parçası Allah'ın katında buradaki bin yıla eşittir. Öyleyse ama Allah Teala orada yaratmamış dünyayı. Burada yaratmış. Burada yaratınca ölçüler ne olur? Biz onu bilmek yetkisinin sahibi değiliz. Ama bu yevm, yani gün, Allah'a göre gündür. Ve arzı halk ettiği zaman arzı sadece bu dünya olarak, şu fizik vücudumuzun dünyası olarak halk etmiyor. Hani rüyanızda bir yerlere gidersiniz ama her şey fiziktir. Yani şu bardağı aldığınız zaman içindeki suyu içebiliyorsanız, bardağı tutabiliyorsanız elinizde, orası berzah alemidir. Nefsiniz berzah alemine göre yaratılmıştır. Fizik vücudunuz bu aleme göre yaratılmıştır. Ruhunuz Allah'ın üfürdüğü ruhtur. Emr aleminin malıdır. Öyleyse bir insan üç alemi birden temsil eder. İşte Allah Teala şu fizik vücudumuz ve nefsimiz için şu dünyayı yaratmış. Hem dünya var, hem de bu dünyada aynı dünyanın kapladığı alanı kaplayan berzah alemi de var. Hepsi orada yaşamakta devam ediyorlar. Ölmüş olan dedeniz, babanız, büyükleriniz hepsi orada yaşamakta devam ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın bir yevm kelimesiyle ifade ettiği zahiri alem, dünya ve onun berzah alemi, birincisi birinci günde, ikincisi ikinci günde yaratılmış. Öyleyse Allah-u Teala'nın yaratmasını inkar etmek ve ona eşler kılmak, yani putları Allah zannetmek, onlara tapmak, Allah-u Teala bunların kesinlikle yanlış olduğunu söylüyor. Allah'ın sözlerine inanmamakta, putlara tapmakta. Biz neden Allah Teala orada iki gün demiş, onun izahını yaptık. Çünkü dünya bir tane, azılları birer günde yarattığına göre dünyayı da bir günde yaratması lazım. Zaten bir günde yaratmış. Allah'a göre bir gün. Ama dünya yalnız değil, onunla beraber dünyanın berzah alemi de var. Onu da yaratmış ikinci günde. Öyleyse Allah Teala dünyayı ve onun berzah alemini iki yönde yaratmış. Allah razı olsun. 10. ayet Fussilet suresinin Bismillahirrahmanirrahim. Ve ceale fiha revasiye min fevkiha ve bareke fiha ve kaddere fiha akva teha fi erbeati eyyam eyyamin sevaen lis sailin ve ceale ve kıldı, oluşturdu fiha orada revasiye sabit dağlar minden fevküha onun üzerinde ve bareke bereketli kıldı fiha orada ve kaddere ve takdir etti fiha orada
Akvateha onun rızıkları. Fi de içinde. Erbaati dört. Eyyamin günler. Sevaen müsavi olarak eşit olarak. Li için. Es-sailine isteyenler, dileyenler. Öyleyse Allah-u Teala diyor ki ve orada onun üzerinde, arzın üzerinde sabit dağlar oluşturdu. Ve orayı bereketli kıldı. Yani arzdaki toprağı bereketli kıldı. Orada arzda bulunanların besinlerini, rızıklarını dileyenler için eşit olarak dört günde takdir etti.

Allah Teala'nın kaderna dediği şeyi takdir etmesi, biz takdir ettik diyor. Yani bir kader olarak vücuda getiriyor Allah Teala. Allah'ın sarsılmaz dağlar yaratması dünyadaki o muhteşem dengenin bir işareti. Dünyanın merkezinden geçen bir mil düşünün. Hangi iki nokta arasına döndürürseniz o mili, merkezinden geçecek sadece aynı kalınlıkta bir mil. Tam merkezde bir merkez noktası tayin ederseniz, o merkezden sağa ve sola doğru uzanan her doğrunun aynı kalınlıktaki parçası birbirine eşit ağırlıktadır. Bu denge ne zaman bozulursa, insanların barajlar yapmaları sebebiyle, başka sebeplerle, o zaman zelzeleler vücuda gelir ki o denge sabit kalsın.

şeklinde takdir etmiş. Karadaki, havadaki, sudaki ve yerin altındaki rızıklar. 4 gün, her biri için 1 gün rızık takdiri Allah-u Teala'nın. Öyleyse yerin üstündeki rızıklar var, altındaki rızıklar var. Üstündeki rızıklar ağaçların üzerinde, aynı zamanda hayvanlar, yerin altındakilerde mesela patates, fıstık, yer fıstığı. Öyleyse altındaki, üstündeki, denizlerdeki, sulardaki ve göklerdeki rızıklar. 4 gün. Sonra devam ediyor Allah Teala. Ayet 11. Bismillahirrahmanirrahim. Sümme steva ile semai ve hiye duhanun fe kale leha ve lil ardi tiya tav'an ev kerha kerhen kaleta teyna ta'inin ta'i'in ta'i'in sümme sonra isteva istiva etti yöneldi ile semai semaya ve hiye ve o duanın duman buhar halinde fe sonra kale dedi leha ona velil arditiya veli el ardı ve arza yeryüzüne itiya ikiniz girin tavan isteyerek ev veya kerhen kerih olarak istemeyerek kaleta ikisi de eteyna biz geldik ta'inin ta'i'in isteyenler olarak isteyerek geldik yani tav'an geldik sonra duman halinde olan semaya yöneldi. Duman halinde olan semaya yöneldi. Sema henüz buhar halindeydi. Çünkü evvelce gökler ve yer birleşikti ve sudan ibaretti. Oksijenle hidrojen karışımı, aslında hepsi hidrojen. Sonra Allah Teala hidrojenden oksijeni yaratıyor. Oksijenle iki ölçü hidrojenle, iki atom hidrojenle bir atom oksijeni birleştirerek su oluşturuyor. Bütün dünya, kainat başlangıçta su idi. Sonra duman halinde olan semaya yöneldi. Sonra da ona semaya ve arza isteyerek veya istemeyerek gelin dedi. İkisi de isteyerek geldik dediler. Tavan veya kerhen gelin diyor. Onlar da diyorlar tavan geldik. 12. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fekadahunne seb'a semavatin fi yevmeyni ve evha fi kulli semain emreha ve zeyyene semait dünya bi mesabiha ve hufza zalike takdirul azizin aliyim. Ve böylece artık kadahunne onları kada etti, yarattı, tamamladı. Seb'a 7 semavatin 7 kat gökler fi yevmeyni 2 günde ve efha ve vahyetti fi de kulli her hepsi semain, sema gök, emraha onun emri ve zeyyenna ve süsledik es semaya, sema gök, ed dünya, dünya, bi mesabiha lambalarla, kandillerle ve hıfzen

muhafaza ederek, koruyarak. Zalike işte bu takdiru, takdiridir. El azizi, aziz üstün ve güçlü olan, el alimi, en iyi bilen. Böylece onları iki günde 7 kat gök olarak kaza etti, yarattı, tamamladı. Birinci gün zahiri alemin gökyüzünü, 7 kat atmosfer. İkinci gün berzah aleminin göklerini. Her gök katına kendi emrini vahyetti. İnsana göre Allah Teala burada konuşuyor. Çünkü başka bir günde cinlerin yaşamakta olduğu gayb alemini gene bu dünyada dizayn ediyor. Ve onun zıttı olan onların berzah alemini 4 gün oluyor. Bu sebeple Allah Teala bir evvelki ayet-i kerimede 4 günden bahsediyor.

orayı bereketli kıldı. Orada arzda bulunanların besinlerini, rızıklarını dileyenler için eşit olarak 4 günde takdir etti. Hem de eşitlikle. Bir yerde, göklerde, sularda, ve yerin içinde olan kesim, bir de zahiri alem, onun berzah alemi, gayb alemi ve onun berzah alemi olarak. İki ayrı cepheden de konu mütalaa ediliyor. Böylece onları 2 günde 7 kat gök olarak kaza etti, yarattı, tamamladı. Her gök katına kendi emrini vahyetti. Ve dünya semasını kandillerle, yani yıldızlarla ve ayla ve güneşle muhafaza ederek süsledik diyor Allah-u Teala.

kandillerle muhafaza altına alarak süsledik. Ne demek bu? Dünyanın etrafındaki şu gördüğümüz bütün yıldızların bir yer çekimi kuvveti var. Öyle bir dengede bir yer çekimi kuvveti ki bütün o yıldızların yer çekimi kuvvetleri dünyaya, onların hepsinin ortasında bir yerde tutuyor. Karşılıklı çekim ve karşılıklı çekim kuvveti iki tam 180 derecelik bir açıyla dünyaya 180 derecelik bir açıyla bakan aynı uzaklıktaki iki yıldız için birisine göre diğeri itiş kuvvetidir. Gene ikincisine göre birincisi çekiş kuvvetidir. İten sistemle bir tek yıldıza göre konuşuyoruz. İkinci yıldızın çekiş kuvveti birinci yıldıza göre itiş kuvvetidir. Birinci yıldız kendisine çeker, ikinci yıldız da kendisine çeker ama birisinin çekişi diğerinin itişini oluşturur. Böylece dünya o gezegen yıldızlar içinde bir yerin sahibidir. O müstesna yer hiç değişmez. Yer çekimi kuvvetleri onu hep aynı uzaklıkta dengede tutar. Dünyada başka bir yıldız için aynı görevi yapar. Böylece Allah'ın gökyüzünü o yıldızlarla süslemesi olayında bütün göklerde sabit bir statü hakimdir. İşte bu aziz olan Allah'ın takdiridir diyor Allah-u Teala. Fusilet suresi 13. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Fe in eradu fe kul enzer tukum saikaten misle saikati adin ve Semud. Ve böylece artık hala in eğer şayet aradı yüz çevirdiler. Fe o zaman o takdirde kul de söyle enzer tukum sizi uyardım. Saikaten şimşek yıldırım misle gibi saikati şimşek yıldırım adin at kavmi ve Semud'e ve Semud kavmi. Eğer hala yüz çevirirlerse diyor Allah Teala o takdirde de ki Adın ve Semud'un yıldırımı gibi bir yıldırımla sizi uyardım. O takdirde de ki Adın ve Semud'un yıldırımı gibi bir yıldırımla sizi uyardım.

İşte Ad ve Semud kavminde nasıl yıldırımlar bir şeyler oluşturmuşlarsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onlara diyor ki, işte Ad ve Semud kavmini nasıl yıldırımlar yok etmişse, biz de, ben de sizi aynı standartlar içinde uyardım diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir Kur'an tefsiri konusunu daha inşallah burada tamamladık. Allah Teala'nın hepinizi hem dünya saadetine hem cennet saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد، أعوذ بالله من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Mutluluktan bahsetmek üzere, huzurdan bahsetmek üzere, saadeti yaşamakla ilgili. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun." Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Biz insanları ve cinleri sadece bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Abd kelimesi kul anlamına geliyor. Abid kelimesi de ibadet eden anlamına geliyor. Bütün kullar zaten Allah'a ibadet edenlerdir. Ama abid kelimesini kullandığınız zaman bu ibadet eden bir kimseyi ifade eder. Yani namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zikir yapmak, hepsi abid vasfının birer temsilcisidir. Kim zikir yapıyorsa o abiddir. Kim namaz kılıyorsa o abiddir. Ama bir insan namaz kılıyor diye, oruç tutuyor diye, zekat veriyor diye, hacca gitti diye, kelime-i şehadet getiriyor diye abid olur sadece, ama abd olamaz. Allah'a kul olamaz. Allah'a kul olmak 7 safhalı bir müessesedir. Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe hiç kimse Allah'a abd olamaz. O kişi istediği kadar namaz kılsın, oruç tutsun, zekat versin, hacca gitsin, kelime-i şehadet getirsin. Hatta kendi kendine Allah'a ulaşmayı dilemeden zikir yapsın. Hiçbir zaman abd olamaz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bütün insanlar ibadet ediyorlarsa sadece abiddirler. Ama kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu ölmeden evvel, şu dünya hayatını yaşarken Allah'a mülaki kılmayı dilerse, Allah'a ulaştırmayı dilerse, işte o zaman bu dileğin sahibi dilediği anda Allah'a abd olmuştur. Allah'a kul olmuştur. Birinci kulluk Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin kulluğudur. Öyleyse sohbetimiz bir konu içeriyor. Allah'a kul olmak. Sohbetimiz başka bir konu daha içeriyor. Mutluluk. Çünkü Allah'a kul olmanın dereceleri, kademeleri, mutluluğun da dereceleri, mutluluğun da kademeleri. Kim Allah'a kul olmuşsa, Allah'a ulaşmayı dilemişse, bu kişi mutlaka Allah-u Teala tarafından mürşidine ulaştırılacaktır. Bu kişi mutlaka
ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Başka bir ifadeyle Allah onun ruhunu kendisine mutlaka ulaştıracaktır. Ona yeteri kadar ömür verdiyse. Bu vetire 7-8 aylık bir vetiredir. Bir fenomendir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, dilediği an Allah'a kul olur. İşte insanlar abid kelimesiyle abd kelimesini birbirine karıştırdıkları için Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesini biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsun diye yarattık ve ma halektel insi vel cinni illa li için yabudullah Allah'ın kulu olsunlar diye yarattık diyor Allah-u Teala.

Türkiye'de mevcut 22 tane Kur'an-ı Kerim mealinin hepsinde kulluk etmek olarak geçer bu. Abd olmak, Allah'a kulluk etmek diye geçer. Abid olmak, gene Allah'a kulluk olmak, kulluk etmek diye geçer. Yani hiç kimse Allah'a kul olmak diye bir kavramı kullanmıyor. Oysa ki Allah Teala herkesin kendisine kul olmasını istiyor. Abd olmasını istiyor. Bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe Allah'a kul olamaz. Allah'a kul olmayı dilemedikçe Allah'a kul olamaz. Bu dilekse bir başka dilekle gerçekleşebilir. Allah'a kul olmayı dileyen kişi sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Bir kişi Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe Allah'a abd olamaz. Allah'a kul olamaz. Bu kişi ibadet eder, namaz kılar, oruç tutar, zekat verir, hacca gider, kelime-i şehadet getirir. Bunların hepsini yapar ve abid olur. Ama abd olamaz. İşte şeytanın insanları dini yaşadıkları peygamberler devrelerinden sonra olarak Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem devrinde insanlar Kur'an'ı yaşamışlar. Yani Kur'an'daki 7 tane safhayı yaşamışlar. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemek. Başlangıç noktasıyla harekete geçen bir bütünü ifade eder. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, o dileyen kişi Allah'a kul olmuştur. Bu birinci kulluktur, başlangıç kulluğudur. Kişiyi mutlak olarak cehennemden kurtarır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda, Allah'a kul yani abd olduğu anda üçüncü basamaktadır. Bundan sonra Allah Teala o kişiye ulaşacak, kalbini Allah'a döndürecek, o kişinin göğsünü yaracak, göğsünden kalbine nur yolunu açacak, o kişi zikrettiğinde katından rahmetle faz gönderecek olan Allah Teala bu kişiyi mürşidine ulaştırır. Mürşidine 14. basamakta ulaşan bir insan ikinci kulluğa ulaşmıştır. İkinci kulluk mürşide ulaşıp taviyeti ihata eder. Kim hacet namazını kılar, Allah'tan mürşidini sorar, gider ona tabi olursa veya doğrudan devrin imamına gider tabi olursa, işte bu tabiyet o kişinin ikinci kulluğa ulaşmasını ifade eder. Bu kişi başkalarından farklı İslam'ın 5 şartının dışında iki faktörü daha gerçekleştirmiştir. Bir, Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemiştir. İki,
Bu kişi zikir yapmaktadır. İslam'ın beş şartının ötesinde altıncı bir farz daha var, zikir. Zikir farzdır. Zikrullah. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmek farzdır ve en büyük ibadettir. Allah Teala ara sıra zikretmeyi farz kılmış üzerimize. Diyor ki veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Zikri üzerimize farz kılmış Allah'ın ismiyle zikret diyor. Bu günün yarısından daha az. Yani arada sırada zikretmek manasına geliyor. Ve bu noktadan itibaren yeni bir safa başlıyor kişide. Bu ara sıra zikreden kişi mürşidine ulaşıyor, tabiyetini gerçekleştiriyor. Hala bu kişi ara sıra zikirde. Ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Gene günün yarısından az zikirde. Ruhu Allah'a ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor. Allah'a kavuşmak ve Allah'ın zatında yok olmak Allah Teala tarafından garanti edilen bir husus. Kişi Allah bunları garanti ettiği için otomatik olarak bunları gerçekleştiriyor. Ondan sonra bu kişi fizik vücudunda Allah'a teslim edecek. Bunun için çok zikir yapması lazım. Günün yarısını aşması lazım zikrinin. Ve bu kişi günün her gün 12 saatten fazla zikretmeye başlıyor. Böylece zahit oluyor. Zühd makamının sahibi oluyor. Nefsinin kalbinde %70'ten fazla nur birikimi oluşuyor. Ne zaman bu nurların birikimi kişinin zikrini daha da arttırmasıyla %80'i aşarsa, aştığı takdirde bu kişi zahit olur. Nefsinin kalbinde %50'den fazla değil, %70'ten daha fazla nur oluşur. Günün yarısından fazla zikir yapan herkesin kalbindeki nurlar %70'i mutlaka aşar. İşte bu nurlar %80'e ulaştığında o kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim eder. Bu veçhin Allah'a teslim eder. Nefsin kalbi %81, en az %81 nurla bezenmiştir. Burada, bu noktada o kişi için Allah'a dördüncü defa kul olmak söz konusudur. Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı diledi kişi. Üçüncü basamakta birinci kulluk. 14. basamakta mürşidine tabi oldu. İkinci kulluk. Yirmi birinci basamakta ruhu Allah'a ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. 21 ve 22. basamaklar. 21. basamakta ulaşır. 22. basamakta ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. 22. basamakta hemen arkadan gerçekleşir. Allah'ın kulu olmuştur kişi. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Ve o zaman
günün yarısından daha fazla zikreden birisidir. Ve fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman muhsinlerden olur. Fizik vücudu ahsen olur kişinin. Bu noktada o kişi için dördüncü kulluk söz konusudur. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kulluktadır. Mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabi olan kişi ikinci kulluktadır. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi, ki o ulaştırmaz, Allah ulaştırır zaten. Ulaştırdığında üçüncü kulluktadır. Nefsinin kalbinde de %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Kapkaranlık olan nefsinin kalbi %51 nurla aydınlanmıştır. Sonra bu kişi dördüncü kulluğa ulaşacaktır. Fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Önce günün yarısından daha fazla zikredecektir. Yani zahit olacaktır. Sonra da fizik vücudunu ve çini Allah'a teslim edecektir. Nefsinin kalbinde %81 nur birikimi gerçekleşmiştir ve artıyor. Öyle bir gün gelecektir ki bu kişi daimi zikre ulaşacaktır. Daimi zikre ulaşanların adı Kur'an-ı Kerim'de Ulul Elbab diye geçiyor. Ulul Elbab lüplerin sahipleridir. Allah Teala buyuruyor ki li ulul elbab yeskürallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. İşte daimi zikir. Daimi zikrin sahibi olan, ulul-elbab olan kişi, beşinci kulluğun sahibi olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu cihetle ulul-elbab olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu beş kademe kişiyi daimi zikre ulaştırır. Ulaştırdığı yerde kişi beşinci defa Allah'a kul olmuştur. Daha sonra muhlis olacaktır. Kendisine yerlerin melekutu gösterilen bu kişiye göklerin de melekutu gösterilecektir. Altıncı kulla ulaşacaktır. 27. basamakta. 28. basamakta da iradesini Allah'a teslim edecek. İrşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamına tayin buyurulacaktır Allah Teala tarafından. Bu noktada bu kişi 7. kulla ulaşmıştır. Şimdi bu kulluklar serisinin mutlulukla olan ilişkisine bakalım.
Konumuz kulluğu ve mutluluğu bir arada mütalaa etmek. Abid olan bir kişi, Allah'a ibadet eden bir kişi ibadetini yapar. Namaz kılar, oruç tutar, zekat verir, hacca gider, kelime-i şehadet getirir. İsterse zikir de yapar. Ama eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, bunların hiçbirisi onun kazandığı dereceler itibariyle cennette gitmesine zemin hazırlayamaz. Bu kişinin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Allah'ın kendisine açık ve kesin bir şekilde emretmesine rağmen Allah'a milaki olmayı dilememiştir. Ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı dilememiştir. Böyle bir dileğin sahibi değilse, o zaman bu kişi için cehennemden kurtuluş yoktur. Neden yoktur? Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de öyle söylüyor. Diyor ki Allah Teala Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ülâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. Allah Teala diyor ki onlar muhakkak surette bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir durumda neyle karşı karşıyayız? İnsanların Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a vasıl etmeyi, Allah'a kavuşturmayı dilememeleri halinde bu insanlar Allah'ın ayetlerinden gafil ve gidecekleri yer cehennem. Ve Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa Allah'a kul olmak da yoktur. Şimdi Allah Teala açık açık bunları ifade ettiğine göre nasıl bir olayla karşı karşıyayız? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu insanın gideceği yer cehennemdir ve Allah'ın ayetlerinden gafildir. Ve sadece Allah'ın kulu olabilenler Allah'ın cennetine girerler. Allah'ın kulu olmaksa inanılmaz derece kolay bir şeydir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın kuludur. Dilediği anda Allah'a kul olur. Dilemezse o şeytanın kuludur. Allah'ın kulları Allah'ın cennetine, şeytanın kulları şeytanla beraber cehenneme girerler. Gelin bakalım Allah Teala ne diyor? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَهُ تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا
ve enâbe ilallâhi lehumül büşrâ fe beşer ibadî. Onlar, sahabe yani, tağuta kul iken Allah'a yöneldiler. Allah'a mülâki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilediler ve Allah'ın kulu oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilediler. Tağut'a kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kulları ki kullarımı müjdele diyor. Halbuki ayet-i kerime şeytanın kulu iken diye başlıyor. Şeytanın kulu olmaktan iştinam ettiler, kaçındılar, kendini kurtardılar diyor. Şeytanın kuluymuşlar. Tağutun insan ve cin şeytanların kuluymuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'a kul olmuşlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, bu kadar zor bir şeyden mi bahsediyoruz? Bir tek dilek insanın Allah'a, ya Rabbi beni de ermiş evliyalarından birisi kıl. Ben de ermiş olmak istiyorum. Beni de yaz defterine. Hani bir kıssa anlatılır. Birisi ben demiş bütün evliyaları yazacağım. Kafasında böyle bir projesi var. Gitmiş bakkala, o zamanlar bakkal satıyor defteri. Bana demiş bir tane defter verir misin? Bakkal vermiş defteri ve demiş ki beni de yaz demiş. Adam kimseye söylememiş. Adam dışarı çıkıyor, kasabın önünden geçerken kasap sesleniyor. O defter var ya diyor, beni de yaz. Manav sesleniyor, manavın önünden geçerken. Beni de yaz. Bunlar size ne söylüyor sevgili kardeşlerim? Osmanlıların nesini söylüyor? Osmanlıların hepsi tasavvuftaydı. %80'den 90'dan fazlası tasavvuftaydı. Yani Kur'an'ın bütününü yaşıyorlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam gibi, sahabe gibiydiler. Kur'an'ın bütününü yaşamak ne demek? Kur'an'ın bütününü yaşamak demek, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan, mürşide tabiiyetle ikinci kademeye ulaşan, ruhu Allah'a ulaştırmayı ihtiva eden, fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi ihtiva eden, nefsi Allah'a teslim etmeye ihtiva eden beş oldu. İrşad olmaya ihtiva eden altı ve bir de iradeyi Allah'a teslimi ihtiva eden yedi, bir bütün. İşte onlar Allah-u Teala tarafından İrşat makamına tayin edilenlerdir. Bir başka ifadeyle iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle sohbet ederken zamanın nasıl geçtiğini hiç anlamıyorum. Bir bakıyorum ki konuşmama başlamışım. Bir bakıyorum ki bitivermiş zaman. Size doyum olmuyor ki sevgili kardeşlerim. Gönül dostlarım. Hepinizi, bütün gönül dostlarını öylesine çok seviyoruz ki sevgili kardeşlerim. Bunu ancak Allah'tan sorabilen sorar. Doğrunun ne olduğunu Allah'tan öğrenir. Allah'ın dostlarını ne kadar çok sevdiğimizi. Osmanlı'dan bu tarafa
Ne kadar çok sular akmış köprülerin altından biliyor musunuz? Sevgili kardeşlerim. Bu dizayn içerisinde bizi biz yapan, biz Türkleri Osmanlı yapan, dünyadaki birinci sınıf millet yapan, en az suç işlenen ülke yapan, ufukların efendisi Osmanlı yapan, işte budur. Kur'an'ın bütününü yaşamak, Kur'an'ı yaşamak, bir başka adıyla tasavvuf. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ı yaşamak hiç de zannedildiği kadar zor bir şey değil. Söylediğimiz gibi 7 tane safhası var bunun. Ve bu safhaların hepsi bir dilekle adım adım aşılır. O dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Onlar yaşadılar. Dünyaya hakim oldular. Dört yüz yıllık bir cihan hakimiyeti kurdular. Sonra gene kendi işlerinden çıkanlar onları sona erdirdi. Yurttan, yurtlarından çıkarıldılar. Çaresiz kovuldular. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah'a kul olmak dediğimiz zaman bu muhtevayı çok iyi değerlendirmek söz konusu. Allah'a kul olmak hiç de zannedildiği gibi zor bir şey değildir. Bir defa başlangıç kademesi, yani Allah'a mülaki olmayı dilemek. Allah'a kavuşmayı dilemek. Ruhu hayattayken Allah'a kavuşturmayı dilemek. Üçüncü basamak. Farz ve otomatik olgunlaşır. Kim Allah'a mülaki olmayı dilemişse Allah mutlaka onu ikinci safhaya, 14. basamakta mürşidine ulaştırır. Mürşidine tabiyet ikinci safının tamamlanmasıdır. Bu da Allah'ın garantisindedir. O kişiyi hacet namazını kılarak mürşidini sormaya davet eden Allah'tır. Sözünü mutlaka yerine getirir. Kim mürşidine ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Ve kişi mürşidine ulaşır. Önünde diz çöküp tövbe ederek tabiyetini gerçekleştirir. Allah Teala bu noktada o kişiye 7 tane nimet verir. Onun bütün günahlarını affetmekle kalmaz, sevaba çevirir. Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince.

Allah Teala diyor ki kim mümin olursa öyle bir mümin olmak ki bu mümin olduğu noktada nefs tezkiyesine başlamışsa kalbine iman yazılmışsa biz diyor onun günahlarını sevaba çeviririz. Amel-i salihat nefs tezkiyesine başlamak demek. Bu zikrin o kişiye %100'e kadar ulaşacak olan nurları kazandırması eylemidir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerden mürşitlerine tabi olanları, ihsanla tabi olanları ihata eder, kapsamını alır. Ve diyor ki Allah Teala fırkan etmiş de Allah onların günahlarını sevaba çevirir. Kim böyle yapar da mürşidine tabi olursa Allah onların günahlarını sevaba çevirir, seyyiatini hasenata çevirir diyor. İslam'ın 5 şartına mahkum etmişler. Yani İslam'ı öldürmüşler. Ya da öldürmek demeyelim. İslam ölmemiş. Bitkisel hayata itilmiş, kolları kesilmiş, bacakları kesilmiş ve bitkisel hayata itilmiş. İslam'ın 5 şartını yaşayan hiç kimse Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. İşte Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi Allah'a kul olur. Ve daimi zikre ulaştığı zaman bu kişi daimi bir mutluluk içinde, kesintisiz bir mutluluk içinde yaşar. Buraya kadar olan kesim elbette Allah Teala tarafından garanti edilmiyor. Ama Allah Teala bütün insanlara üçüncü kat cenneti ve dünya mutluluğunun %51'ini yani yarısını garanti ediyor. Şimdi diyor Allah görevlerimizi ikiye ayıralım. Sizin göreviniz bana ulaşmayı dilemek diyor. Ruhunuzu bana hayattayken ulaştırmayı dilemek. Yoksa öldükten sonra hepinizin ruhu zaten Azrail Aleyhisselam'ın takımı tarafından bana getirilecektir diyor Allah Teala. Bu hiç kimseyi kurtaramaz diyor. Ama her kim bana mülaki olmayı, ruhunu hayattayken bana ulaştırmayı, bana kavuşturmayı dilerse, ben onların ruhlarını kendime ulaştırırım diyor. Onlar ulaştırmazlar. Onlar sadece dilerler diyor. Ben ulaştırırım. Ulaştırırım ve onlar dünya mutluluğuna ulaşırlar diyor Allah Teala. İşte dünya mutluluğunun %51'i buradadır. Nefsin kalbi %51 nurlarla dolar ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman bu dünya mutluluğunun %50'sidir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibidir. Bu birinci muhtevadır. Allah'ın verdiği sözün birincisi. İkincisi o kişi mürşidine ulaşıp tabi olur. Mürşidini de ona Allah gösterir. Tabiyeti sırasında da ikinci kat cennetin sahibi yapar kişinin. Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi, mülaki olmayı gerçekleştirmeden Allah'a
Ulaşmayı diledikten sonra ölürse o kişi mutlaka birinci kat cennetin sahibidir. 14. basamakta mürşidine ulaştı, ikinci kat cennetin sahibidir. Tabiyeti ikinci kat cennetin sahibi kılar onu. Tabi oldu, ertesi gün öldü. O kişi birinci kat cennete girmez, ikinci kat cennete girer. Sonra bu kişi 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırdı ve ruh Allah'ın zatında yok oldu. Bu nokta 3. kat cenneti garanti eder. Ve buraya kadar olan hiçbir şey o kişi tarafından o kişinin kendi iradesiyle gerçekleştirilmemiştir. O kişi hangi ibadeti sevmiyorsa o ibadet mutlaka ona sevdirilmiştir. Ve bu kişinin ruhu Allah tarafından Allah'a ulaştırılmıştır. Bu üçüncü kulluktur. Buraya kadar Allah Teala garanti veriyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Onu üçüncü kat cennetin sahibi yaparım ve onu dünya saadetinin yarısıyla da mutlaka mükafatlandırırım. Sevgili kardeşlerim, ne karşılığı, ne alıyorsunuz, ne yaptınız? Hiçbir şey. Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ondan sonrasını bırakın Allah-u Teala'ya. O size namazı sevdirecek, orucu sevdirecek, zikri sevdirecek. Bütün ibadetleri severek yapacaksınız. Mürşidi sevdirecek, seveceğiniz bir mürşide sizi ulaştıracak, tabiyetinizi sağlayacak. Sonra ne olacak? Tabiyetiniz gerçekleşecek. Bu sizi mutlaka en güzele ulaştıracak. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir yarenlikte birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinizi hem bunu en az gerçekleştirmeniz halinde mutlaka üçüncü kat cennete ulaştırmasını, dünya saadetinin en az yarısıyla mükafatlandırmasını, hem de daha sonra bütün hedeflere ulaştırmasını ve yedinci kat cennetin sahibi kılmasını, dünya mutluluğunda %100'ünü size yaşatmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Selam, kelamdan evveldir. Onun için selamla başlıyoruz inşallah sözlerimize. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Ramazan'ın üçüncü sohbeti Vel-Asr suresinin 3. 7 basamağı. Ne olmuş?

Allah Teala tarafından insanların çoğu seçilir. O seçilenlerden bir kısmı, ne yazık ki az bir kısmı, Allah'a ulaşmayı diler. Üçüncü basamak. Allah bu olayı tahakkuk ettiği an onu işitir, bilir ve görür. Gördüğü an rahim esmasıyla tecelliye başlar. Sonra ne yapar Allah Teala? Bu rahim esmasıyla tecelli gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alır. İrşad makamına baktığımız zaman onu artık irşad makamı olarak görürüz. Kulaklarımızdaki vakrayı alır Allah Teala. Rahim esması ve tecelli bunları sağlar. Kulaklarımızdaki vakrayı alır. İrşad makamının söylediklerini işitmeye, manasına varmaya başlarız. Sonra Allah Teala kalbimizdeki idraki önleyen ekinleti alır. Yerine idraki sağlayan ihbat koyar. İrşad makamının sözlerini, hidayet makamının sözlerini idrak etmeye başlarız. Onların manasına varmaya başlarız. Daha sonra Allah Teala kalbimize ulaşır. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirir. Daha sonra göğsümüzden kalbimize nur yolunu açar. Sonra huşuya ulaşırız. %2 nur birikimiyle, rahmet birikimiyle. Sonra hac namazı kıldığımız zaman Allah Teala bize irşadımızı gösterir. 13. basamaktayız. 10 tane de ihsan aldık Allah Teala'dan. Ve irşadımıza ulaştık. Tabi olduğumuz an 10 tane nimet alırız. Devrin imamın ruhu başımızın üzerine gelip yerleşir. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki: "Onların başları üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderilir ve onların kalplerinin içine iman yazılır." diyor. Başımızın üzerine Devrin imamının ruhu geliyor. Kalbimizin içine iman yazılıyor. Nasıl? Allah'ın birinci nimeti başımızın üzerine Devrin imamının ruhunun gelişi. Ve ikinci nimeti kalbimizin mührünün açılması Allah-u Teala tarafından. Üçüncü nimeti kalbimizin içindeki küfür kelimesinin alınması. Dördüncü nimeti kalbimizin içine imanın yazılması. Kalbimizin içine imanın yazılması. Böylece sadece sözde değil, kalbimizde iman yazması itibariyle de kalbinde iman yazan anlamına mümin oluruz. İmanın sahibi. Sonra ne olur? Sonra Allah Teala ruhumuza vücudumuzdan çıkması için gönderdiği devrin imamıyla emir verir. Diyor ki Mümin 15'te dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. O vücuttaki ruha yevmit talakın Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek üzere ve yani vücudu terk etmesi için. Allah Teala'nın 6. nimeti Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesine göre bütün günahlarımızı sevaba çevirmektir. Furkan 69'da cehenneme gideceklerden bahseden Allah Teala Furkan 70'te buyuruyor ki: "Ama kim tövbe eder de mümin olursa, ikinci defa amin olursa ve nefs tezkiyesine başlarsa, amelü salat yaparsa, ki nefs tezkiyesine başlayanların mümin olduğu,

Mü'min suresinin 40. ayet-i kerimesinde kesinleşiyor. Onlar ki amelü salihat yaparlar. Nefsi ıslah edici amelde bulunurlar. Onlar müminlerdir diyor Allah Teala. Kadın olsun erkek olsun onları Allah cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Ve Furkan 70'te onların seyyiatlerinin hepsini hasenata çevirir diyor Allah Teala. Kaybettikleri dereceleri kazandıkları dereceler haline getirir diyor. Ne oldu? Ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıktı. Biter mi? Bitmez. Fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulmaya başlaması, nefs tezkiyesine başlamamız aynı noktadadır. Nefs tezkiyesine nasıl başlarız? Nefs tezkiyesi yapmamız mürşidimize ulaşmadan evvel mümkün müdür? Hayır, değildir. Sadece nefsimizin kalbine, o da Allah Teala'nın 9. ihsanını aldığımız zaman %2 rahmet girebilir. O giren rahmet aslında girememiştir, sızabilmiştir. Çünkü nefsimizin kalbi mühürlüdür. Nefs tezkiyesi dediğimiz olay, yani nefsimizin kalbine rahmetin değil, faziletlerin dolması 14. basamakta başlar. Ve zikir yaptığımız zaman Allah, Allah, Allah, Allah, Allah dediğimiz zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat nurları göğsümüze gelir, göğsümüzden kalbimize ulaşır. Kalbimizin mührü Allah-u Teala tarafından artık hareketli hale gelmiştir. Çünkü mühür açılmıştır, harekete başlamıştır. Bu mührün üzerine baskı yapan rahmetle fazl ve rahmetle salavat isimli 4 grup nur, yani enerji, bu mührü aşağı kadar kalbimizde iter ve kalbimizin alt tarafında olan, aşağı dönük olan zülmani kapıyı kapatır, mühürler. Oradan şeytanın karanlıklarının nefsimizin kalbine girmesi zikir boyunca önlenir. Ve nefs tezkiyesi başlar. Nefsimizin kalbinde nefs tezkiyesi. Nasıl başlar? Nefsimizin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesi rahmetleri kendisine çeken bir özelliğin sahibi değildir. O faziletleri kendisine çeker, fazılları kendisine çeker. Fazıllar bizi fazilet sahibi kılar. Fazilet sahibi insan, nefsinin kalbinde nur birikimini gerçekleştiren insandır. Öyleyse güzel huylar, güzel davranışlar, fazilet hevanın tersidir. Heva, nefsimizin afetlerinin davranış biçiminin muhasalasıdır. Fazilet ise ruhumuzun hasletlerinin aynı olan fazılların nefsimizin kalbindeki davranış biçimlerinin temel muhtevasını teşkil eder. Fazilet sahibi adam dediğimiz zaman yeni adı erdem. Erdemli insan kendi kendine erdemli olmaz. Erdem, kişinin nefsinin kalbine ne kadar fazilet dolarsa o kadar erdemli kılar kişiyi. Öyleyse faziletli bir insan olabilmek fazıların nefsinizin kalbinde yerleşmesine bağlı, yani nefs tezkiyesine bağlı. Nefsinizin kalbinde Allah'ın yazdığı iman kelimesinin kutbu ile, manyetik alan kutbu ile faziletlerin manyetik alan kutbu birbirinin tersidir. Biri en kutbudur, biri es kutbudur. Biri kuzey kutbu, biri güney kutbudur ve birbirini şiddetle çekerler. Böylece yerleşik olan iman kelimesinin etrafında
faziletler birikmeye başlar. Bu %2 rahmetin arkasından vücut bulan fazilet birikimi nefs tezkiyesine başladığınızın kesin işaretini taşır. Öyleyse Allah'ın 7. ihsanı nefsinizin 7. nimeti nefsinizin tezkiyeye başlamasıdır. 8. ihsanı nefsinizin kalbinde ne kadar fazilet biriktiyse, fazıl biriktiyse nefsinizin kalbi o oranda, aynı oranda şeytanın tesir sahasının dışına çıkar. Çünkü şeytan sadece nefsinizin afetlerine sözünü geçirebilir. Aslında sözünü geçiremez. Nefsinizin afetleri şeytanla aynı paralelde oldukları zaman onun gayret etmesine bile lüzum kalmadan nefsinizin afetleri zaten aynı şeyleri yapacaklardır. Yani nefsinizin afetleri Allah neyi emretmişse onu asla yapmamak ister. Şeytan da Allah neyi emretmişse sizin yapmamanızı ister. Nefsinizin afetleri yani hevanız, faziletin tersi olan olgu, Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işlemenizi ister. Şeytan da onu ister. Bu sebeple şeytanın bütün davetlerine nefsinizdeki afetler evet diyecektir, yeşil ışık yakacaktır. Şeytan neyi istiyorsa nefsinizin afetleri de aynı şeyi istediği için şeytanın nefsinizin afetlerine tesir etmesi, onları o istikamete sevk etmesi son derece kolaydır. O sevk etmesi bile nefsinizin afetleri zaten o tarafa gidecekler. Ama şeytan onları biraz daha süslü gösterip nefsinizin iştahını arttırır. Nefsinizin afetlerinin. Madem ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir ediyor, çünkü nefsinizin afetleri sadece onunla aynı paralelde, öyleyse nefsinizin afetleri azaldıkça, yerlerini faziletler aldıkça, faziletler asla şeytanın talebine uymayacağı için, şeytan Allah'ın emirlerini yapmamanızı ister, faziletler Allah'ın emirlerini yapmak ister. Şeytan Allah'ın yasaklarını işlemenizi ister, faziletler nefsinizin, faziletler Allah'ın yasaklarını asla işlemek istemez. Öyleyse şeytanın faziletlere söz geçirmesi mümkün değildir. Nefsinizin afetlerine sadece onlar da aynı paralelde olduğu için tesir edebilir. Ama nefsinizin afetleri hangi ölçüde azaldıysa onlar üzerinde şeytanın en ufak bir tesiri olmayacaktır. Öyleyse nefsinizin afetleri devamlı azaldıkça %7 %7 şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti de %7 %7 azalacaktır. İlk %7'de şeytanın hakimiyeti %7 azalmış. Fizik vücudunuza şeytanın tesiri %7 nispetinde aşağıya düşmüştür. Öyleyse fizik vücudunuz şeytanın taleplerini %7 oranında gerçekleştirmeyecektir. %7 oranında fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulmuştur. Allah'a kul olmuştur. Her seferinde %7 oranında şeytanın afetlerinden kurtulacaksınız. Böylece fizik vücudunuz her geçen gün biraz daha Allah'a kul olacak. Allah Teala'nın 9. nimeti, nefsinizin afetleri azaldıkça onlarla savaş verecek olan iradeniz, nefsinizin afetlerini Allah'ın yasaklarını işlemekten men etmeye çalışan, nefsinizin afetlerini Allah'ın emirlerini yapmadıkları zaman onların Allah'ın emrine itaat etmelerini itaat etmelerini sağlamak üzere onlara tesir etmeye çalışan iradenizin karşısındaki düşman güç her %7 fazilet artışında, bunun manası %7 afet azalmasıdır. Afetler azaldıkça iradenizin gücü artıyor. Daha az düşmana tesir edeceği için.
afetler azaldıkça aynı güçte olan irade %50 nispetinde nefsinizin kalbinde afetler azalınca iki misli güçlenmiştir. Düşmanları yarıya düştüğü için. Böylece nefsinizin kalbinde Allah'ın nurlarının hakimiyeti giderek artacaktır. Bunun manası iradeniz de afetler azaldıkça güçlenecektir. İradeniz Allah'a teslim olmak konusunda giderek mesafe alacaktır. Ne zaman iradenize ihtiyaç kalmayacaktır? Ne zaman nefsinizin kalbinde bütün afetler yok olursa, o zaman iradenizin devreye girmesi gerekmeyecektir. Çünkü nefsinizin afetleri de ruhunuzun, nefsinizin afetleri bütünlüğüyle yok olmuştur. Yerine nefsinizin faziletleri gidip yerleşmiştir. Nefsinizin faziletleri de Allah'ın bütün emirlerini yerine getireceklerdir. Ruhunuzun hasletleri de. Nefsinizin faziletlerini de Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecektir. Ruhunuzun hasletleri de işlemeyecektir. Öyleyse nefsinizdeki bütün afetler yok olmuş da yerini faziletlere bırakmışsa nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga biter. Ve iradenizi kullanmak için artık sebep kalmaz. O zaman iradenizin Allah'a teslimi söz konusudur. Bu iradi teslim sizi Allah'ın irşat makamına davet etmesiyle ve tayin etmesiyle noktalanır. Kullanılan ifade irşada memur ve mezun kılındın ifadesidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın 10. nimeti, o güne kadar size 1'e 10 verirken, Allah-u Teala her kazandığınız bir tek derece için 10 derece yazılırken amel defterinize, hayat filminize, o günden itibaren bu 1'e 10, 10 katına çıkar. Yani 1'e 100 olur. Ruhunuz zemin kattan 1. kata ulaşana kadar hep 1'e 100 alırsınız. 2. kata ulaştığında 1'e 200 olur alacağınız rakam. 3. 4. 5. 6. 7. katlarda 1'e 700'e kadar yükselir. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu 10 tane nimeti sizin velayete yönelik olan hayatınızda önemli bir vasıf ifade eder. Öyleyse başlangıçtaki 2-7 basamakta 14. basamağa kadar Allah ile olan ilişkilerinizde siz aktif bir harekatın içinde olmadınız. Zikir yaptınız ama ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmadı. Şimdi Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ne diyor Allah Teala? Allahu yeştebi men yeşavi. Allah dilediği kişiyi Allahu yeştebi ileyhi men yeşavi. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Yehti ileyhi men yunib. Ve bunlardan kim Allah'a yönelirse, kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Allah'a yönelmek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Birinci ve ikinci basamaktakilerin gidecekleri yer sadece cehennemdir. Bu birinci ve ikinci basamağı kaplayan insanlar her devirde insanların %90'ından fazlasıdır. Ve gelelim üçüncü basamaktan yedinci basamağa kadar geçen safha. Bir anda üçüncü basamağa ulaşan herkes kendisini yedinci basamakta bulur. Hemen arkasından da onuncu basamakta bulur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah derhal işitir, bilir, görür. Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Dördüncü basamak. Bu tecelli gözlerdeki icab-ı mestureyi, kulaklardaki vakayı, kalplerdeki ekinleti alır, yerine
ihbat koyar. Allah o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar. 5-6 dakikalık bir zaman parçasında bunların hepsi gerçekleşmiştir. Her biri için Allah'ın verdiği dereceler o kişinin nefsinin muhtevasında bir değişiklik yapmaz. Ama nefsin kalbinde nur birikimi falan olmamıştır. Öyle bir şey yok henüz. Ama Allah'a kapalı olan bütün kapılar açılmıştır. Gözler körken görmeye, kulaklar sağırken işitmeye, kalpler idraksizken idrak etmeye başlar. Nur kapısı Allah'a döner, göğüsten kalbe yol açılır, kapılar açılır. Allah'a kapalı olan kapılar açılır. Ve zikir boyunca şeytana açık olan kapı, zimmani kapı kapanır. Bu minval üzere 14. basamakta nefs tezkiyesine başlarsınız. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapacaksınız. O zikrin nasıl yapılacağı size tarif edilecek. Bu başlangıç kademesinden itibaren her gün belli bir sayıda yaptığınız zikrin adına virt deniyor. Ve 14. basamakta geldiniz ve zikre başladınız. Ne olur? Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat göğsünüze kadar gelir. Dikkat edin, 14. basamakta tabiyetten sonra ondan evvel sadece rahmetle faz gelirken nefsinizin kalbine, rahmette salavat da beraber gelmeye başlamıştı. Bu dizayn içerisinde nefsinizin kalbine giren rahmetle faz ve rahmetle salavat, nefsinizin kalbine doldukça karanlıkları kapı dışarı atar. Neden? Çünkü nefsinizin kalbinde Allah kalbinize imanı yazmadan evvel küfür kelimesi vardı ve karanlıkları, nefsin afetlerini çekme gücünün sahibiydi. İman kelimesinin de çekme gücü yalnız faziletleridir. Karanlıkları iter. Küfür kelimesi ise karanlıkları çeker, Allah'ın nurlarını iter. Rahmeti de ittiği için nefsinizin kalbinde rahmetin Allah-u Teala kalbinizden küfrü almadan evvel yerleşebilmesi hiçbir zaman %2'yi aşamazdı. Çünkü nefsinizin kalbinde yazılı olan küfür kelimesi onu mutlaka hudutlu tutacaktı. Atmaya çalışacaktı ama sımsıkı nefsinizin kalbine yapışan rahmet nurları oradan ayrılmamak için büyük bir gayretin sahibi olurlar. Ve küfür kelimesi ikiden fazla rahmeti kalbinizde yaşatmaz. Dışarı atmak için büyük bir cehd sarf eder. Ama bu minval üzere ne zaman ki Allah-u Teala kalbinizdeki küfür kelimesini alır, yerine iman kelimesini yazar, bu noktadan itibaren her şey tersine dönmüştür. Artık rahmeti ve fazlı iten küfür kelimesi nefsinizin kalbinde yoktur. Tam tersine afetleri iten, mutlaka kapı dışarı çıkaracak olan nefsinizin kalbinde artık iman kelimesi vardır. Ve rahmetle fazl, rahmetle salavat kalbinize dolarken onların dolduğu hacim kadar, ki bütün kalbinizi kaplayacaktır, afetler dışarı atılır. Neticede afetler tamamen zikir boyunca dışarı atılmıştır. Zülmani kapı kilitlidir. Karanlıkların yeniden kalbinize dönüşü mümkün değildir. Ve
Nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafında faziletler toplanmaya başlar. İşte nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafında karşıt kutuplar sebebiyle faziletlerin iman kelimesine yapışması, orada yer etmesi, kendilerine yer tutması nefs tezkiyesini ifade eder. Nefsinizin kalbinde %1, %2, %3 derken %7'ye ulaşan bir nur birikimi gerçekleşir. Bu noktada zikri bıraktığınızı düşünelim. %1'deyken de zikri bırakacaktınız. Belli bir süre virt yaptıktan sonra %2'deyken de bırakacaktınız. %7'ye geldiğinizi düşünelim. Zikri bıraktınız. Her bıraktığınız zaman aynı şey olur. Nefsinizin kalbinde, aslında nefsinizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla doludu zikir boyunca. Yani daimi zikre ulaşan bir insanın nefsinin kalbi nasıl %100 faziletlerle doluysa, burada da nefsinizin kalbi %100 faziletlerle ve salavatla dolu. Farklılık, bu süreç içerisinde nefsinizin kalbinde hep faziletlerin öncü kuvvetler olarak var olması ve nefsinizin kalbinde %98 fazilet, %2 rahmet olduğu zaman %100 olur ki salavatın artık nefsinizin kalbine girmesi söz konusu değildir. Buna artık ihtiyaç da kalmamıştır. Nefsinizin kalbi daimi zikirde sonsuz olarak Allah'ın nurlarına açılacaktır ve nefsinizin kalbi devamlı faziletlerle dolup taşacaktır. Sonsuz bir nur akını, bu nur akımı sebebiyle, rahmet, fazl ve salavat akımı sebebiyle zülmani kapıdaki mührün üzerine devamlı basınç söz konusu olacaktır. Hiçbir zaman zülmani kapı açılmayacaktır. Açılmayacağı için nefsinizin kalbine karanlıkların girmesi mümkün değildir daimi zikre ulaştığınız zaman. Öyleyse böyle bir noktada nefsinizin kalbi tamamen fazilet ve %98, %2 rahmetin ulaşacaktır. Hep öyle kalacaktır. Ne olur? Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirsiniz. Ne olur? Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemezsiniz. Ama şimdi orada değilsiniz. Başlangıçtan başlıyoruz. Nefsinizin kalbinde %2 rahmetle 14. basamağı tamamlarsınız. Ve nefs tezkiyesine başlarsınız. Ruhunuzun 7 tane gök katını aşması gerekir. Fizik vücudunuzun şeytanın hakimiyetinden %51 kurtulması gerekir. Nefsinizin kalbinde %51 fazilet birikimi gerekir. Ruhunuzun Allah'a teslim olacağı 7. kata kadar bu işlemler tamamlanacaktır. İlk %7 nur birikiminde ne olmuştur? Beraberce bakalım. Nefsinizin kalbinde %2 fazilet vardı, %2 rahmet vardı, %7'de fazilet var. Şimdi rahmeti bir kenara bırakalım. O ikili küviyetini hiç değiştirmeyecektir. Hep 2 olarak kalacaktır. Faziletler %7, %7 artacaktır. Şeytanın nefsinizin kalbindeki hakimiyeti ise nefsinizin kalbinde her %7 fazilet birikiminde %7 azalacaktır. İlk %7 fazilet birikiminde nefsinizin kalbindeki durum nedir? %7 fazilet, %2 rahmet, geri kalan kesim afetler.
Neden? Hani nefsinizin kalbi %100 nurlarla doluydu, doluydu. Ama zikri tamamladığımız zaman her gün belli bir miktarda zikir yapıyoruz. Zikir boyunca nefsimizin kalbi %100 hasletlerle, faziletlerle dolu ve %2 rahmetle dolu. Ve bu muhteva nefsimizin kalbinde afetlerin hiç olmadığı bir devre zikir boyunca. Ama o günlük zikrimiz bitti. Nefsimizin kalbinde de %7 fazilet, %2 de rahmet birikimi tamamlanmış. Zikri bıraktığımız zaman ne olur? Zikri bıraktığımız zaman rahmetin, fazlı meselevatın mühür üzerindeki baskısı sona erer. Bu baskı yok olunca aşağıdan nefsinizin kapısını zorlayan karanlıklar nefsinizin kalbine tekrar dolmaya başlar. Ve birkaç dakika içinde kalbiniz yeniden afetler tarafından işgal edilir. Ama nefsinizin kalbine yerleşen %7 faziletin ve %2 rahmetin onlar tarafından yakalanabilmesi mümkün değil. Rahmet nurları da, fazilet nurları da teminat altındadır. Nefsinizin kalbine gelip yerleşmişlerdir. Onların yerini bir daha karanlıklar normal şartlar altında işgal edemez. %7 fazilet birikiminde nefse emmaredesiniz. Ne diyor Allah Teala? Yusuf suresi 53. ayet-i kerime: "Ve ma uberru nefsi inne nefse le emmaretin bis-su'i illa ma rahime rabbi." Ben nefsimi beraat ettiremem diyor Hazreti Yusuf. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Öyleyse neden bahsediyor Allah Teala? Allah Teala'nın bahsettiği şey açık. Allah'ın rahim esmasıyla tecelli etmesi. İşte burada nefsin şerri emrettiği ve bunda büyük oranda da hakim olduğu bir devre var. Nefsinizin kalbinde nurların sıfır olduğu noktadan %9 olduğu noktaya kadar %7 fazilet, %2 rahmet, bu nefsi emmare kademesi devam eder. %7'yi bulmadıkça nefsinizin kalbindeki nurlar ruhunuz zemin kattan birinci kata çıkamaz. Ne zaman %7 nur birikimini gerçekleştirirseniz, vücudunuzun içinde bir rehine olan nefsiniz birinci gök katının kapısını açmayı kendisine verilen yetkiyle uzaktan kontrolle sağlar. Allah Teala diyor ki Allah'ın ayetleriyle ve Allah'ın resulleriyle alay edenlere, Allah'ın ayetlerini yerine getirmeyenlere gök kapıları açılmaz. Araf suresi 40. ayet-i kerime. Öyleyse gök kapılarının açılabilmesi için kişinin zikir yapması lazım. Açılabilmesi için rehinenin kendisi düşeni yapması lazım. Rehine nefsinizdir. Mutlaka nefs tezkiyesi yapması lazım. Onun için ruhunuzun Allah'a ulaşması rehinenin nefs tezkiyesi yapmasına bağlı bir olaydır. Allah Teala diyor ki bütün nefsler küllü nefsin rehinetün. Bütün nefsler rehinedirler. Ama yemin sahipleri onlar cennette olacaklardır.
külli nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat. Allah Teala böyle söylüyor. Bütün nefsler rehinedirler. Ama yemin sahipleri, yemin sahibi olan nefsler, yeminlerine sahip çıkan nefsler, onlar cennette olacaklardır. Öyleyse nefsinizin yemin sahibi olan kesimi cennete gidebilmek için 7 kademe aklanması lazım. İlk %7 nur birikimi, birinci gök katının kapısı açılmış. Zikir yaptığınız zaman ruhunuz sizden ayrılıyor, Allah'a doğru yola çıkıyor. Ve zemin kattan birinci kata kadar ulaşabiliyor. Birinci katta kalanlar sizin nefsinizle beraber kalıyorlar, sizin ruhunuzla beraber kalıyorlar. İkinci kata çıkabilenler ikinci kata, onlar da orada kalıyorlar. Üçüncü kata kadar çıkabilenler üçüncü kata çıkıyor, onlar da orada kalıyorlar. Ta yedinci kata kadar çıkabilenler altıncı kata kadar çıkabiliyorlar. Altıncı katta onlar kalıyorlar. Altıncı kattan sonra yedinci kata sadece bir kişinin çıkması söz konusu. Her seferinde bir kişi. Böylece nefsi emare tamamlandığı zaman ruhunuz zemin kattan birinci kata kadar çıkmaya başlar. Tabii siz zikrinizi arttıracaksınız. Ve zikriniz arttıkça %7 daha nur birikimi nefsinizin kalbinde gerçekleşecektir. Nefsi levvame. وَلَا اُقْسِمُ بِنْ نَفْسِ لَوَّامَةِ Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime. O hayır, o levvame nefse yemin ederim. Levmetmek, kınamak demek, suçlamak demek. Hataları işlemek istemiyorsunuz. Bütün gücünüzle çalışıyorsunuz. Ama nefsinizin afetleri gene de şeytanın da tesiriyle hataları işlemeye devam ediyorlar. Bundan üzüntü duyuyorsunuz ve nefsinizi kınıyorsunuz. Biliyorsunuz ki nefsiniz yüzünden o hataları yapıyorsunuz. Burası kınama noktası. Ruhunuzun ise ulaştığı yer ikinci gök katı. Birinci gök katında açıkta secde eden ruhlar ikinci gök katında suvarılma işlemine tabi tutulurlar. Ve orada yüksek şeffaf havuzlarda ruhlar suvarılır. Atlas elbiseleri içerisindedirler. Bir sıvının içerisine girmelerine rağmen elbiseleri hiç ıslanmaz. Ve daha çok zikir yapıyorsunuz. Bu ikinci kat olayına dikkat edin. İkinci katın çok kocaman bir bizim dünyadaki standartlara göre cam sayılabilecek saydam bir ön cephesi var. Suvarılma havuzları da şeffaf, cam hüviyetinde. Onlar o çok büyük bir salonun, boydan boya kaplanan salonun ön cephesini tamamen kaplıyor dışarıdan. İçi görünüyor tamamen. Girişte devrin imamıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var ve el öpme merasimi tamamlanıyor. Ondan sonra gelen nurlar arka plandaki duvarın önünde secde ediyorlar. Sonra da oradan suvarılma havuzlarının üzerine geliyorlar ve sağ kanat velisi, sol kanat velisi ve Hanım Sultan tarafından bastırılan ruhlar o sıvının içine tamamen giriyorlar. Elbise de ıslanmıyor, işler ıslanmıyor ama o insanlar suvarılıyor, insan ruhları. Burası ikinci kat. Bu insanlar, suvarılanlar altıncı kata kadar çıkabilenler. Yedinci kata çıkabilenler ise birinci katta secde ediyorlar. İkinci katta da sadece secde ediyorlar. Aynı salonda değil. O salonun sağ tarafında başka bir salonda. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de devrin imamı bu suvarılanların işlemini tamamladıktan sonra sağdaki
solana geçiyorlar. Biri sağ tarafa, biri sol tarafa geçip saf halinde oradan yükseliyorlar. Onlar üçüncü katta da secde ediyorlar. İki katlı bir mescidin üst katında. Üçüncü kattan dördüncü kata mehenk menfeziyle çıkıyorlar. Dördüncü katta da secde ediyorlar. Beytül Makdes'in aslında. Oradan beşinci kata yükseliyorlar saf halinde. Beşinci katı da secde ediyorlar. Beytül Haram'ın aslında. Sonra altıncı kata suvarılma havuzlarına çıkıyorlar. Orada secde işlemi yok. Oradan nurlu salondan kubbeden yukarıya çıkıyorlar. Yedinci katın altın kapısından giriyorlar. Kader hücrelerine geçiyorlar. Kader hücrelerinde kalanlar kalıyor. Diğerleri Ümmül Kitab'a geçiyorlar. Ümmül Kitap'ta kalanlar kalıyor, diğerleri Kudret Denizi'ne geçiyor. Orada kalanlar kalıyor, diğerleri makamımıza geçiyor. Orada kalanlar kalıyor, diğerleri Divan-ı Salihine geçiyor. Orada kalanlar kalıyor, diğerleri zikir hücrelerine geçiyor. Orada hepsi kalıyor. Ama bir tanesi zikrini tamamlayan kişi oradan ayrılacak, Sitre-i Münteha'ya kadar gelecek. Yedinci katın, yedinci alemin indiği ilahidir. Onun en yüksek noktası. Oradan da Allah'a ulaşacaktır. Zikriniz bir %7 daha arttığı zaman nefs-i mülkimeye ulaşacaksınız. Allah-u Teala Şems Suresinin 7 ve 8. ayetlerinde diyor ki Allah-u Teala onlara ilham eder. Onlara Allah'ın ve şeytanın ilhamı söz konusudur diyor. Öyleyse Şems Suresinin 7. ayet-i kerimesinde nefsin standardı veriliyor. Ve nefsin ve ma sevvaha. O nefsi ve onu sevva edene. Fe elhamaha fücuraha, fücuraha takvaha. Ve o nefse takva da, Allah'ın takvası da, fücur da, şeytanın fücuru da ilham edilir diyor Allah Teala. 9. ayette ise kat efleha men zekkaha diyor Allah Teala. Andolsun ki nefsini tezkiye eden felaha erer. Öyleyse felah nefsin tezkiyesiyle alakalı bir konu. Üçüncü Şems Suresinin 7 ve 8. ayetlerinde söylediğimiz işlemler tahakkuk eder ki kişi üçüncü gök katına ulaşır. Orada iki katlı bir mescitte bütün ruhlar secde ederler. Bir kısmı alt katta, bir kısmı üst katta. Ve bu muhtevada her seferinde nefsin kalbinde %7'nin artışı ikinci defa tahakkuk ettiği zaman ikinci gök katı, üçüncü defa tahakkuk ettiği zaman üçüncü gök katı, hep nefsin kalbinde, fizik vücudun içerisinde bir rehine olan nefsin kalbinde nurlar arttıkça o nefs uzaktan kumandayla gök katlarının kapılarını açmak yeteneğini kazanıyor. Ve üçüncü gök katının kapısını açan rehine nefsimizin kalbinde üç defa %7 fazilet birikimi var. Tabii %2 rahmette aynen duruyor. Dördüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mutmainne. Nefsiniz doyuma ulaşıyor. Allah-u Teala buyuruyor ki Ela bi zikrullahi tatmeinnul kulubu. Rahat 28. Bilin ki kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah-u Teala? Öyleyse kalplerin mutmain oluşu, tatmine ulaşması, doyuma ulaşması ancak Allah'ın zikrinedir. Böylece
dördüncü gök katına da ruhunuz ulaşmış olacak. Dördüncü gök katında, üçüncü gök katından dördüncü gök katına çıkmak için mehenk mefezinden bir sonsuz silindirin içinden geçmek gerekir. Sonsuz hızla ruhlar birbirinin arkasından yola çıkarlar. Çok dar olan bu silindir, 1 metre ile 1,5 metre çevresinde bir çapı vardır, içi boştur. Bir sonraki kişi, bir evvelki ruhun ayaklarının altında yolculuk eder. Hiç kimsenin başıyla bir üsttekinin ayakları birbirine hiçbir zaman değmeyecektir. Zaten ayaklardaki çarıya benzeyen, belki de biraz da çorabı benzeyen, uçları yukarıya doğru kalkık o sandal türü sarı renkteki o şeylerin üzerinde bir toz zerresi falan hiç bulunmuyor, tertemiz. Ve dördüncü gök katına yükseliyorlar. Orada Beyt-el Haram'ın aslı var. Burada mutmainne söz konusu. Allah'ın verdiklerinden kişi burada doyuma ulaşıyor. Allah'ın verdikleri kişiye kâfi oluyor, yeterli oluyor ve kişi bundan büyük mutluluk duyuyor. Nefsi mutmainne. Kişi biliyor ki Allah Teala kendisine daha fazla verseydi belki yanlış yerlerde parayı harcayabilirdi. Daha az verseydi o zaman da isyan edebilirdi. Ama Allah'ın verdiğinin kendisine tam olarak ettiğinden emin. Burası nefsi mutmainne. Fecr suresinin 27. ayet-i kerimesinde de ya eyyetühen nefsi mutmainne diyor. Ey mutmain olan nefs. Beşinci defa %7 nur birikimi nefsi radiye. Kişi Allah'tan razı oluyor. Ve ruhu 5. katta. 1 %7 daha nur birikimi nefsi mardiye. Allah da kişiden, Allah da kulundan razı oluyor. Kişinin ruhu 6. gök katında. Radiyeten mardiye, Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak. Fecr suresinin 27, 28, 29. ve 30. ayetleri vuslatı en güzel standartlarda anlatıyor. Diyor ki Allah Teala ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircu'i ila rabbiki radiyeten mardiyyeh fethuli fi ibadî vethuli cenneti. Üç vücuda da hitap ediyor Allah Teala. Nefse hitap ediyor. Allah'tan razı ol. Allah'ın rızasını kazan. Ruha hitap ediyor. Allah'a geri dön. Fizik vücuda hitap ediyor. Ne zaman ruhun bana ulaşırsa, nefsinde tezkiye olursa, o zaman sen de benim kulum olursun. Hadi gel kullarımın arasına gir ve cennetime gir diyor Allah-u Teala. İşte nefsi radiye, 5. gök katı, Beyt-el Haram'ın aslına ulaşma, orada secde, sonra kubbeden daha üst katı çıkma. 6. gök katında ise sıbkatullah olma işlevi yapılır. Sıbkatullah olma işlevi 6. katta tahakkuk eder. Yerden yaklaşık 4 metre yukarıda boşlukta bir nur duruyor. Buz kalıbına benzer bir hüviyeti var. 1,5 metre falan genişliğinde. Devamlı nur saçıyor. Beyaz, açık yeşil renkte. Dışarısı loş bir ışıkla aydınlanmış. İçerisi aydınlık. Bütün öteki katlarda dışarısı içeriden daima daha aydınlık. Sadece 6. katta içerisi aydınlık, dışarı loş bir ışıkla kaplı. Ayakta herkes tek sıra olmuş durumda. Nur geliyor yüzlerine, ellerine ulaşıyor. Açıkta olan elleri ve yüzleri çatlıyor insan ruhlarının. Sonra bir tedavi vasıtası uygulanıyor. Ve bir gün
Onlardan bir tanesinin elleri ve yüzü çatlamıyor. İşte altıncı kata kadar çıkan bu insanlar, her gün altıncı kattan tekrar aşağı inerlerken, o ertesi gün tekrar yukarı çıkmak üzere aşağı inerlerken, o ruh aşağı inmiyor. Ona bir nevi savaş elbisesi giydiriliyor. Kafkas dansı yapanların giydikleri elbiseye çok benzeyen bir elbise türü, siyah renkte. Ve kılıç veriliyor eline, sağ eline. Ve o kılıcı yukarıya doğru kaldırarak, Eûzü billahi, Eûzü besmele ile kubbeden yukarı çıkıyor ruh. Ve bir altın kapının önüne geliyor, yedinci gök katında. Bu altın kapıyla başlangıçtaki altın kapı birbirinin aynı. Devrin imamının dergahındaki sırat-ı müstakimin başladığı altın kapı birbirinin aynı. Yalnız bunun altında 7 tane, yukarıdakinin altında 7 tane mermer merdiven var. Ve merdivenin iki tarafındaki trabzandan 5. basamağın hizasında bir altın zincir iki trabzanı birbirine bağlıyor. 30 santim genişliğindeki baklalarla 7 tane bakladan oluşuyor. Ve kişi elindeki kılıçla bir defa vuruyor. Altın zincir ikiye ayrılıyor. Fetih kapısı, altın kapı açılıyor. Ve o ruh 7. gök katına ulaşıyor. Ve orada 7 tane alem geçecek. Her birinde bir bekleme süresi var. Evvela kader yücelerine ulaşıyor. 1. alem. Herkesle beraber, ondan sonraki gelişinde herkesle beraber ulaşıyor. Herkes öbür tarafa geçiyor ama o henüz geçmiyor. Vakti geldikçe kader hücrelerinden altıgen sonsuza kadar uzanan kader hücreleri Ümmül Kitab'a geçiyor. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir alem. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde Ümmül Kitab, bütün kitapları muhtevasında bulunduran bir kitap boşlukta duruyor, hiçbir yere dayalı olmadan. Altında bir kürsi, devrin imamın ruhu orada 30 kişi sol tarafında, 30 kişi sağ tarafında bir bütün oluşturuyorlar. Ondan sonra Kudret Denizi, ondan sonra Makam-ı Mahmud, sonra Divan-ı Salihin, sonra da zikir hücreleri. Zikir hücrelerinde zikrini tamamlayan ruh oradan Sitret-ül Müntaha'ya ulaşıyor. Sitret-ül Müntaha varlıklar aleminin en üst ve en son noktası indi ilahide. Sitret-ül Müntaha'ya ulaşan o ruh oradan Allah'ın zatına ulaşıyor. Ve vuslat olayı tahakkuk ediyor. Kişi 33 bin zikirde. Ruhu Allah'ın zatına ulaşıyor. 21. basamak. Allah'ın zatına ulaşmıyor, Allah tarafından ulaştırılıyor. Ne diyordu Allah Teala? Diyordu ki, Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onları kendisine ulaştırır. Burada ruh, bu ayet-i kerime gereğince Allah'ın zatına ulaşıyor. Buna vuslat diyoruz. İşte 3. 7 basamak burada 21. basamakta tamamlanıyor. Bu tamamlanmanın hemen arkasından ruh Allah'ın zatında yok olacaktır. Yani vatesemu billahi olacaktır. Allah'a sarılmış olacaktır. Sığınağa sığınmış olacaktır. Evvap olacaktır. Meab olan sığınağa sığınmış olacaktır. Ama o 22. basamaktadır. Bugünkü konumuz, Ramazan'ın bu 3. günündeki konumuz, ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız noktada tamamlanıyor. Nefsimizin kalbi %49, 7 defa %7 fazilet birikimini tamamladı. Arkasından %2 evvelce gelen rahmet vardı nefsimizin kalbinde. %49 artı %2, %51 oldu.
Nefsimizin kalbinde artık karanlıklar değil, faziletler hakim. Allah'ın nurları hakim. Şeytanın hakimiyeti %100'den yarıdan daha aşağı inerek %49'a düştü. Allah'ın nurları ise 0'dan %51'e ulaştı. Nefsin kalbindeki hakimiyet artık Allah'ın nurlarında. Aynı oranda nefsin afetleri yok olduğu için şeytanın hakimiyeti de %51 azaldı. Yani nefsimizin kalbinde bu azalma devam ettiği sürece fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulması %7 arttı. Allah'a kul olması da %7 artarak artık fizik vücudumuz şeytana kul olma oranından daha çok Allah'a kul olma oranına ulaştı. İşte burası ruhumuzun Allah'a ulaştığı ve Allah'a kul olmayı gerçekleştirdiği nokta. Fizik vücudumuz %51 oranında Allah'a kul olmayı başardı. Nefsimiz de aynı oranda Allah'a kul olmayı başardı. Ama fizik vücudumuzun, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimleri tamamlanmadı. Yarıya kadar ulaştı, yarıyı geçti. Öyleyse üçüncü 7 basamakta Vel Asr suresinin neresine geldiğimize bakalım. Vel Asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezine amenu, ama amel olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç ve amelü salihatı ve nefsi ıslah edici amel yapmaya başlayanlar hariç. Birisi 3. basamak, birisi 14. basamak. Ve tevasav bil hak, hakkı tavsiye edenler hariç. Kimin ruhu hakka ulaşırsa o kişi o noktadan itibaren hakkı tavsiye etmeye başlıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, burada Vel Asr suresinin 3. kesimi, 3. 7 basamak inşallah tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi daha nice güzelliklere ulaştırmasını, hem cennet saadetine hem dünya saadetine layık kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'ın salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Eyyâken estayin ehtenen sıratel müstakim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Risale-i Gavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı, bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde bir daha birlikteyiz. Konumuz Allah'ın ipi. Hablillah. Allah'ın bir ipi mi var diye soranlar olacak şimdi bize. Evet sevgili kardeşlerim, Allah'ın bir ipi var. Allah'a ulaştıran bir ip. Habl, ip demek. Ve Allah Teala o ipe, Allah'ın ipine sımsıkı sarılmamızı istiyor. Ancak o ipe sarılanlar sonunda Allah'a sarılırlar. Allah'ın ipine sarılmak ne demektir? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu dileğin sahibi olduğu andan itibaren Allah'ın ipine o kişi sarılmıştır. Allah'ın ipine sarılmıştır, dalaletten hidayete adım atmıştır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar dalalette olarak doğarlar. Hiç kimse doğduğu zaman hidayet üzere değildir. Çünkü hidayet üzere olmak bir iradi konudur. Mutlaka kişisel iradenin devreye girmesi ve Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda dalaletten kurtulur, hidayete adım atar. Artık o hidayettedir. Hidayete ermemiştir. Hidayet üzere olmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes artık dalalet üzere değildir, hidayet üzeredir. Artık dalalette değildir, hidayettedir. Hidayette olmanın başlangıç noktası Allah'ın ipine sarılmaktır. Allah'ın ipine sarılmak, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bakalım ne diyor Allah Teala? Diyor ki Ali İmran suresinin 112. ayet-i kerimesinde durubet aleyhümüz zilleti eynema sukifu illa bi hablin minallahi ve hablin minennasi, onların üzerlerine nerede olurlarsa olsunlar zillet damgası vurulmuştur. Alçaklık damgası vurulmuştur. Ancak Allah'ın ipine sarılanlar hariç ve insanlardan bir ipe sarılanlar hariç. Ve bahu bi gıdabi minallahi ve onlar Allah'ın gıdabına uğradılar. Ve durubet aleyhümül meskene ve

üzerlerine miskinlik damgası vuruldu. Zalike bi ennehum kânu yekfurûne bi âyetillâhi. Bunun sebebi onların ayetlerini, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleridir. Ve yaktulûne enbiyâye bi gayrin hakkı. Allah'ın nebilerini, peygamberlerini haksız yere öldürmeleridir. Zalike bima asa ve kânu yâtedûn. İşte onların isyan etmelerinden ve haddi aşmalarındandı. Öyleyse bütün insanların üzerine vurulan bir damga var. Zillet damgası. Herkes bu damgayla doğar. Ama kim Allah'ın ipine sarılırsa, Allah'ın ipine sarılan kişi bu zilletten kurtulur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ipi Kur'an-ı Kerim'de bir kavramdır. Allah'ın ipi. Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak söz konusu. Allah'ın ipine sarılanlar kimlerdir? Kim insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an Allah'ın ipine sımsıkı sarılmıştır. Bu insan Allah'ın yardımlarını almaya başlar. Bir süre sonra Allah onu mürşidine ulaştırır. Tabiyetini 12 tane insanla gerçekleştirdiği anda yeni bir ipe daha sarılmıştır. Allah'ın ipine. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, demek ki Kur'an-ı Kerim'de bir müessese var. Allah'ın ipi. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? İp, ona tutunduğunuz zaman sizi bir yerlere ulaştırır. Bir ip merdivene tırmanan kişi ip merdivenin sonuna kadar yükselir. İşte Allah-u Teala'nın ipi de öyle bir iptir ki kişiyi Allah'a kadar ulaştırır. Allah'ın ipi 3. basamaktan 27. 21. basamağa kadar devam eden bir müessesedir. O ipe sarıldığınız an farklı bir konumdasınız. Allah Teala burada bu ayet-i kerimede Ali İmran suresinin 112. ayet-i kerimesinde insanlara zillet damgası, insanlara meskenet damgası vurulduğunu söylüyor. Meskinlik damgasından da, meskenet damgasından da, zillet damgasından da bir insanın kurtulabilmesi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkündür. Dilediğiniz anda meskenet damgası da, zillet damgası da sizden silinir. Artık siz bir miskin değilsiniz. Aktivite içinde olan, Allah'a ulaşmayı dileyen ve bu istikamette harekete geçen bir dilek sahibisiniz. Allah'a ulaşma dileğinin sahibisiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşma dileği bütün insanları kurtuluşa ulaştıran ilk kapıdır. Bundan evvel insanların hangi durumda olduğunu bize Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesi söylüyor. Şimdi ayet-i kerimeyi
bakalım beraberce. Diyor ki Allah Teala "Va'tesimu bihablillahi cemiyan." Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. "Ve la teferruku" ve fırkalara ayrılmayın. Daha buradan Allah Teala'nın ipinin fırkalara ayrılmayanları kapsadığını görüyoruz. Allah'ın ipi sadece fırkalara ayrılmayanları kapsayan bir iptir. Öyleyse kimdir fırkalara ayrılmayanlar? Fırkalara ayrılmayanlar, dalaletten kurtulanlardır. Kimdir fırkalara ayrılmayanlar? Fırkalara ayrılmayanlar, müminlerdir. Kimdir fırkalara ayrılmayanlar? Fırkalara ayrılmayanlar, takva sahipleridir. Öyleyse fırkalara ayrılmayanlar. Hadi bakalım kimler fırkalara ayrılmayanlarmış beraberce gözden geçirelim. Allah Teala Rum suresinin 30 ve 31. ayetlerinde şunları söylüyor. Habibim diyor kendini ve çini hanif olarak dine ikame et. Yani dini hayata geçirmek için ve çini vazifeli kıl. Bütün insanlara dini açıkla. Hanif olarak kendini dine doğrultuyor ve çini dine doğrultuyor. Hanif, Hazreti İbrahim'in hanif dini. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Hazreti İbrahim'in hanif dininin sahibi olduğu bu ayet-i kerimeyle kesinlik kazanıyor. O hanif fıtratıyla ki diyor Allah-u Teala biz bütün insanları hanif fıtratıyla yaratırız. Ve Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin diyor. Yani Allah-u Teala hanif dinini yaratıyor ve bütün insanları hanif dinini yaşayabilecek olan bir fıtratla yaratıyor. Dikkat edin, sadece hanif dini var ve sadece hanif fıtratı var. Başka bir din, başka bir fıtrat, başka bir dini yaşayabilecek olan başka bir fıtrat yaşama kabiliyeti yok insanlarda. Sadece hanif dini var din olarak ve bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılıyor. Sadece o dini yaşayabilecek olan özellikle yaratılıyor. Öyleyse ikinci bir dinin oluşması zaten Allah-u Teala tarafından kesin şekilde engellenmiş. Sadece hanif dini var. Bu dini yaşayabilecek olan özellikle bütün insanlar yaratılıyor. Ve neden sadece hanif dini? İşte Allah-u Teala sonucunda onu da açıklıyor. İşte kayyum olan din budur diyor. Hanif dinidir diyor. Yani kıyamete kadar kıyamda kalacak olan, ayakta kalacak olan, hep ikame edilmesi devam edecek olan din bu dindir diyor. Ezeli ve ebedi din. Kayyum ezeli ve ebedi demek. Ondan sonra da diyor ki Allah Teala münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve ekumus salat ve namaz kıl ve la tekunu minel müşrikin ve müşriklerden olma. Hangi müşriklerden? Bir sonraki ayet-i kerime Rum 32 diyor ki o müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır ve grup grup olmuşlardır. Fırka fırka olmuşlardır. Ve o müşriklerin her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar diyor Allah Teala. Öyleyse sadece Allah'a yönelenler, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler fırkalara ayrılmamıştır. Öyleyse Allah-u Teala'nın buradaki ifadesi
Allah'ın ipine sımsıkı yapışın ve fırkalara ayrılmayın. Yani fırkalara ayrılmayanlar, sadece onlar Allah'ın ipine sımsıkı sarılmış olanlardır. Bunlar kimlerdir? Rum 31'e göre takva sahipleridir. Takva sahipleri kimlerdir? Gene Rum 31'e göre Allah'a yönelenler, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyenleri amil olanlar olarak değerlendiriyor. Bir de münip olanlar olarak değerlendiriyor. Öyleyse fırkalara ayrılmayanlar onlardır. Peki Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi ne diyor? Diyor ki şeytan insanlara olan hedefini yerine getirdi. Müminleri oluşturan, müminlerden ibaret olan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Neymiş? Bütün fırkalar şeytana kul olmuşlar. Sadece bir tek fırka Allah'a kul olmuş. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. İşte müminleri oluşturan bu tek fırka, takva sahipleri, müminleri oluşturan bu tek fırka Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte o tek fırka, fırkalara ayrılmayanların fırkası, yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin fırkası. Allah Teala Enam 152 ve Enam 153'te de aynı konuyu bir defa daha işliyor. Ve bi ahdillahi efu, ve Allah'ın ahdini yerine getirin, ifa edin. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ahdini yerine getirmek dört teslim içerir. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Bunun adına Allah Teala sırat-ı müstakim diyor. Allah'ın ahdını yerine getirin ve bi ahdillahi efu, haza sırat-ı müstakimu. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Fettebi'uhu. Öyleyse ona, sırat-ı müstakime tabi olun. Ve la tefekkür. Ve Allah Teala diyor ki ve fırkalara ayrılmayın. Ve la tefekkürü. Sırat-ı müstakimin dışındaki hiçbir yola tabi olmayın ki o yolların hepsi sizi Allah'ın yegane yol olan sırat-ı müstakimin dışındaki fırkalara ayrılmışlardan kılar. Sırat-ı müstakimin dışındaki bütün yollar fırkalara ayrılanların yollarıdır. Unutmayalım ki Kur'an-ı Kerim'de tam 7 tane sırat-ı müstakim geçiyor. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci sırat-ı müstakimin üzerindedir. Enam 153 orada bitmiyor. Devam ediyor Allah Teala. Eğer fırkalara ayrılırsanız Allah'ın vasiyetini gerçekleştiremezsiniz ve takva sahibi de olamazsınız diyor Allah Teala. Bakıyoruz ki bir defa daha sadece takva sahipleri sırat-ı müstakimin üzerindedir. Diğerleri sırat-ı müstakimin üzerinde değildir. Onlar fırkalara ayrılmışlardır. Fırkalara ayrılmayanlar, tek fırkanın üzerindekiler mümindir.
tek fırkanın üzerindekiler sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardır. İşte Allah-u Teala bu noktada sırat-ı müstakimin üzerinde olan insanların dizaynını veriyor bize ve diyor ki Allah'ın ipine hepiniz birden Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve fırkalara ayrılmayın. Öyleyse nasıl sarılacağız Allah'ın ipine sımsıkı? Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a yönelen kişidir. Yöneldiği anda fırkalara ayrılmamış, tek fırkanın sahibi olmuş ve mümin olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi Allah'ın ipine sımsıkı sarılmıştır. O ip sırat-ı müstakimdir. Bu Âl-i İmrân suresinin 103. ayet-i kerimesindeki Allah'ın ipi fırkalara ayrılmayanların sahip olduğu iptir. Fırkalara ayrılmayanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Yani takva sahipleridir. Kim Allah'a ulaşmayı diler de takva sahibi olursa o fırkalara ayrılmamıştır. Ayrılmamışsa Allah'ın ipine sımsıkı sarılmıştır. Allah Teala devam ediyor Âl-i İmrân 103'te. Veskürü nimetallahi aleyhim aleykum iskuntum adaen feellefe beyne kulübikum. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın ki siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız ve o zaman Allah sizin kalplerinizin arasını telif etti, birleştirdi. Fe asbahtum bi nimetihi ihvana ve sizi nimetiyle kardeşler kıldı. Buradaki Allah-u Teala'nın nimeti ne? Düşmanken dost olma keyfiyeti. Buradaki nimet Allah'ın sırat-ı müstakimi. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler ve diledikleri anda sırat-ı müstakimin üzerinde oldular. İşte bu bir numaralı sırat-ı müstakimdir. Yani sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin sırat-ı müstakimidir. Bu sırat-ı müstakime ulaşmadan evvel onlar fırkalara ayrılmışlardı. Allah'ın ipine sarılmamışlardı. Ne zaman ki Allah'a ulaşmayı dilediler, Allah'a yöneldiler, o zaman Allah'ın ipine sarılmış oldular. Yani sırat-ı müstakime sarılmış oldular. Birinci sırat-ı müstakim. Bu sırat-ı müstakime sarılmadan evvel birbirlerine karşı düşmandılar. Bu sırat-ı müstakime sarıldıkları zaman, Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman Allah-u Teala kalplerini telif etti. Ve Allah'ın bu telif etme nimetiyle, kalplerini birleştirme nimetiyle kardeşler oldular. Evvelce düşmandılar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemedikleri bir noktadan bahsediyor Allah-u Teala. Diledikleri zaman Allah kalplerini telif ediyor ve onlar dostlar oluyorlar, kardeşler oluyorlar. Ve kuntum ala şefa hufretin minen nari. Siz bir ateş çukurunun kenarında bulunuyordunuz. Fe enkazikum minha ve sizi oradan Allah kurtardı. Kezalike yubeyyinullahu lekum ayatihi. Böylelikle Allah size ayetlerinizi açıklıyor ki لَعَلَكُمْ تَتَدُونَ. Bu sebeple hidayete eresiniz. Öyleyse
ayetlerin açıklanması ve kişinin birinci sırat-ı müstakime ayak atması, Allah'a ulaşmayı dilemesi ve fırkalara ayrılmaktan kurtulması, takva sahibi olması onu birinci sırat-ı müstakimde kılıyor. Kişinin burada böyle yaptığı takdirde takdirde hidayete ermesi söz konusu olduğuna göre bu kişi bu noktadan itibaren artık dalalette değil. Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'ın ipine sarılan herkes birinci sırat-ı müstakimin üzerindedir. En'am suresinin 153. ayet-i kerimesinde bütün sırat-ı müstakimler anlatılmış. Ve birinci sırat-ı müstakimi fırkaları ayrılmayanların sırat-ı müstakimi olarak değerlendiriyor Allah-u Teala. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki fırkalardan herhangi birine tabi olmayın ki tabi olursanız o zaman siz fırkalara ayrılmışlardan olursunuz. Hangi olursa olsun o yol sizi Allah'ın yegane yolu olan sırat-ı müstakimden ayırır ve sizi fırkalara ayrılmışlardan kılar. O zaman siz takva sahibi olamazsınız diyor Allah-u Teala. Birinci takvanın sahipleri Allah'a yönelenlerdir, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte birinci takva için Allah Teala'nın dizaynına bakalım. Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde diyor ki Allah Teala Allahu veliyyüllezine amenu. Allah amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Onları zulmetten nura çıkarır. Bu ayet Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi. Şimdi İnam Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerine bakıyoruz. Ela inne evliya Allahu la haffun aleyhim ve la hum yahsenun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ne korkusu yoktur? Cehennem korkusu yoktur. Dünyada da bir açlık, geçim sıkıntısı onlar için geçerli değildir. Onlar mahzun da olmazlar. Yani neden ya Rabbi sen onları cennetine aldığında beni cehenneme atıyorsun demek durumunda kalmazlar. Çünkü gidecekleri yer cennettir. Onlara korku yoktur ve onlar masum da olmazlar. Sonra ne diyor? Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amen oldular, Allah'a ulaşmayı dilediler ve takva sahibi oldular. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve yettekun diyor Allah Teala. Yettekuhu, ona yönel, Allah'a yönel ve takva sahibi ol diyor. Burada da onlar amen oldular ve takva sahibi oldular diyor. Her ikisinde de cehennemden kurtuluş söz konusu. Her ikisi de bir numaralı takvayı ifade ediyor. Başlangıç takvasını. Yani fırkalara ayrılmaktan kurtulunan noktayı işaret ediyor. Onlar amen oldular ve takva sahibi oldular. Sonra ne diyor Allah Teala? Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. Onlara dünya hayatında da ahiret hayatında da cennette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. Hem dünya müjdesi hem de ahiret müjdesi onların. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Burada aminu tabirini kullanmış Allah Teala. Aminu olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada bir olguyla karşı karşıyayız. Bir numaralı sırat-ı müstakim,
Allah'a ulaşmayı dileyenlerin sırat-ı müstakimi. İşte bu sırat-ı müstakim bir iptir. Allah'ın ipidir. İnsanları oradan alır, mürşidine ulaştırır. Birinci ip burada tamamlanır, yerini ikinci ipe terk eder. İkinci ip farklı bir iptir. İnsanlardan bir ip. Burada Ali İmran 112'de Allah'ın ipine sımsıkı sarılanlardan ve insanlardan bir ipe sarılanlar üzerlerine zillet damgası vurulmaktan kurtulanlar. Üzerlerindeki zillet damgası silinenler. Talaetten kurtulanlar. Allah'ın ipine sımsıkı sarılmadıkça, bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, Allah'ın ipine sımsıkı sarılmadıkça, insanlardan bir ipe sarılamazsınız, ulaşamazsınız. İnsanlardan bir ip mürşittir.

tane sebep var onların dalalette kalması konusunda haddi aşmış olmaları ve Allah'a isyan etmeleri. Kimler Allah'a isyan edenlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse Allah'ın ipi Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda sarıldığınız iptir. Sizi Allah'a kadar ulaştıracak olan bir iptir. Bu ip sırat-ı müstakimdir. Birinci sırat-ı müstakim Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada, üçüncü basamakta ulaştığınız iptir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışır. Bu işte o kulp Allah'ın ipidir. Şimdi bakıyoruz Bakara suresinin 256 ve 257. ayetlerine. Allah Teala buyuruyor: La ikrahe fid dini. Dinde zorlama yoktur. Hiç kimse zorla dine alınamaz. Dinde zorlama yoktur buyuruyor Allah Teala. Arkasından da diyor ki Allah Teala: Kad tebeyyine rüştü minel gay. Rüşt ile irşat yolu ile gay yolu, irşat ile gay birbirinden tebeyyün etmiştir. Beyan edilmek suretiyle birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. İki tane yol var. Birisi rüşt yolu, insanları hidayete erdiren, Allah'a ulaştıran yol. İkincisi gay yolu. Gay ile rüşt birbirinden tamamen ayrılmıştır. Kesinlikle tebeyyün etmiştir. Beyan edilmiştir, şekillenmiştir. Göz önüne serilmiştir. Femen yekfur bit taguti. Kim tagutu inkar ederse, devre dışı bırakırsa ve yu'min billahi, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a amene olursa, fekat istemseke bir ulvetün huska, o lenfisame leha, o Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışır. Allah işitir ve bilir. Ve ne görüyoruz? Urvetül vuskaya sımsıkı yapışmak söz konusu. İşte bu urvetül vuska kulp Allah'a ulaştıran bir iptir. Urvetül vuska kulp, sağlam kulp bir başka manada ip, Allah'a ulaştıran ip, irşat yolunun ipi. İrşat yolu kendisi bir yoldur, sırat-ı müstakimdir. Zaten Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesi bir seçimi ifade ediyor. İrşat yolunu ve gay yolunu kişi mukayese ediyor birbiriyle, karşılaştırıyor ve ya gay yolunu seçiyor ya da irşat yolunu seçiyor, rüşt yolunu seçiyor. Kim tagutu, insan ve cin şeytanları inkar ederse, kabul etmezse ve Allah'a amen olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar Allah'tan kopması mümkün olmayan
bir kulba sımsıkı yapışırlar diyor. İşte bu burada yapışılacak olan urvetül vuska, yapışılacak olan kulp hem Allah'a ulaştıran ip hem de insanlardan bir ip. Öyleyse Bakara 257'ye baktığımız zaman ne görüyoruz? Sonucunu görüyoruz. Allah'ın ipine sımsıkı sarılanlar, urvetül vuska'ya sımsıkı sarılanlar oluyor. Allahü veliyyüllezine amenü diyor. Allah amenü olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Yuhricuhum mine zulümati ilen nure, onların kalplerini, onları zulmetten, karanlıklardan nura çıkarır diyor. Şimdi bir de urvetül vuska'ya sarılmayanlar, tağutu inkar etmeyenler, Allah'ı inkar edip de tağuta yönelenler. Tağutu dost edinenler. Allah Teala şöyle söylüyor: "Vellezine keferu evliyahumut tağute yuhricunuhum minen nuri ila zulumati." Kim de tağutu kabul eder, Allah'ı inkar ederse, Allah'ın yolunu seçmez de tağutun yolunu seçerse, onlar tağutun dostlarıdır. Onlar kafirlerdir. Onlar tağutun dostlarıdır. Ve tağut onları nurdan zulmete ulaştırır. Her kişi hidayete ermişse kalbi %51 nurla dolmuştur. Eğer herhangi bir sebeple bu kişi Allah'ın yolundan düşerse, Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'a ulaştıktan sonra insan ve cin şeytanlar o kişiyi kandırırsa, kişinin ibadetleri yavaş yavaş aşağı doğru inmeye başlar. Ve kalbindeki bütün nurları Allah Teala geri alır. Kalbindeki iman kelimesini alır. Kalbinin mührünü, kalbinin kapısını tekrar mühürler. Bu kişi hidayetten tekrar dalalete geri dönmüştür. Dikkat edin, birinci sırat-ı müstakim Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan itibaren yedinci basamağa kadar gelen kesimdir. Sonra Allah'a yönelmiş durumdasınız. Allah Teala size yardımlarını çok net bir şekilde ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an artık her şey sizindir. Bu dileğin hemen arkasından Allah size 7 tane furkan verir. Görmeyen, işitmeyen, idrak etmeyen bir insanken, bir ölüyken Allah sizi canlandırır. Gören, işiten bir hüviyet kazanırsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah'ın yolunda sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler birinci sırat-ı müstakimin üzerinde olurlar. İrşat makamına Allah onları ulaştırır. 14. basamakta mürşitlerine ulaşırlar. Onlar ki Allah Teala göğüslerinden kalplerine nur yolu açmıştır. Kalplerine ulaşmıştır. Kalplerini Allah'a döndürmüştür. Göğüslerinden kalplerine nur yolu açmıştır. Ve onları Allah mürşitlerine ulaştırmıştır.
huşu sahibi olduktan sonra hacet namazını kılmışlardır. Allah onlara mürşitlerini göstermiştir ve mürşitlerine ulaşmışlardır. Allah'ın ipine sarılanlar mürşitlerine ulaştıktan sonra yine Allah'ın ipini bırakmadan Allah'ın zatına Allah-u Teala tarafından ulaştırılırlar. 7 gök katını aşan ruh Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman bu noktadan itibaren Allah'ın ipine sımsıkı sarılmış oluyoruz. Bu ip bizi önce Allah'a ulaştırıyor. Ama orada her şey bitmiyor. Allah'ın ipi Allah'ın kendisine düşen görevi gerçekleştireceğinin kesin bir işaretidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala söz vermiş onu mutlaka kendisine ulaştıracak. Ulaştırıyor. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an 7. basamaktaki 1. sırat-ı müstakim üzerindeyiz. Mürşidimize ulaştığımız zaman 2. kademesindeyiz yolun tabiyet. 2. kademesi, 2. sırat-ı müstakim. Ruhumuzun Allah'a ulaştırıldığı sırat-ı müstakim, 3. sırat-ı müstakim. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimini oluşturan sırat-ı müstakim, 4. sırat-ı müstakim. Nefsimizin Allah'a teslimini gerçekleştiren sırat-ı müstakim, 5. sırat-ı müstakim. İrşada ulaştıran sırat-ı müstakim, 6. sırat-ı müstakim ve irademizi Allah'a teslim etmemize bizi ulaştıran sırat-ı müstakim, 7. sırat-ı müstakim. Öyleyse 7 tane sırat-ı müstakim söz konusu. Ve Allah'ın ipi 1., 2. ve 3. sırat-ı müstakimi kapsayan bir iptir ki Allah'ın zatına ulaştırır. Allah'ın ipi. Öyleyse bu ipin Allah'ın ipinin muhtevasında 3 tane sırat-ı müstakim oluşuyor. Ve 3 tane de hidayet şekilleniyor. 3. hidayette ruhumuz Allah-u Teala'ya ulaşıp Allah'ın zatında yok olur. Allah'a ulaştıran ip burada sona erer. Öyleyse bu açıdan bakıyoruz meselemize. Allah'ın bize verdiği 12 tane ihsanla mürşidimize ulaştığımız zaman yedinci basamaktan sonraki 2. sırat-ı müstakim tamamlanmış olur. Ve Allah'ın ipi hala devam eder. Ne yapıyor Allah-u Teala bize Allah'a ulaşmayı dedikten sonra? Tegabin suresinin 11. ayet-i kerimesine göre فَمَنْ يُمْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْتِي قَلْبِهُ diyor Allah-u Teala. Kim Allah'a amin olursa onun kalbine ulaşırım diyor. Kalbe ulaşan Allah-u Teala kalbe hidayet koyuyor, kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Sonra o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Kişi zikir yapıyor, Allah'tan gelen rahmetle faz kişinin göğsüne giriyor, göğsünden kalbine ulaşıyor. Rahmet nurları kalbe giriyor. Ve fazıllar kalpte çekici güç olmadığı için kalbe giremiyorlar. Ve bu noktadan sonra kalbe giren %2 nispetindeki rahmet nuru o kişinin kalbinin huşuya ulaşmasını sağlıyor. Ve
huşu ulaşan kişi hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soruyor. Allah ona mutlaka mürşidini gösteriyor. Çünkü mürşidini görmek huşu sahiplerinin hakkı. Huşu sahiplerine verilmiş bir hak. Hacet namazını kılacak ve Allah-u Teala'dan soracak. Kişi hacet namazını kılıyor, Allah'tan mürşidini soruyor. Bu kalbe Allah'ın ulaşmasından itibaren geçen, yani 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. basamaklar ikinci sırat-ı müstakimi kapsar. Burası ikinci hidayetin ipidir. İpin, Allah'ın ipinin ikinci bölümünü oluşturur. Ve ne zamanki irşat makamına ulaşırız, tabiyetimiz gerçekleşir, o ana kadar aldığımız 12 tane ihsanın ötesinde Allah-u Teala'dan 7 tane de nimet almamız söz konusudur. Allah'ın ipinin 3. ve son bölümüne adım atıyoruz burada. İrşad makamı Allah'ın bir farz emridir. Yerine getiriyor kişi. Hacet namazını kılıyor. Huşuya ulaşmışsa mutlaka Allah Teala o kişiye mürşidini gösteriyor. Ve kişi Allah'ın gösterdiği o mürşide ulaşıyor. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakalım. Kişi mürşidine ulaştığı zaman tabiyetini gerçekleştiriyor ve Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre o kişinin kalbinin içine iman yazılıyor. Ama aynı zamanda da başının üzerine devrin imamının ruhu gönderiliyor. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerinde yer alıyor. Sonra Allah Teala o kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken o günden itibaren 1'e 100 vermeye başlıyor. Ve bunu 1'e 700'e kadar da çıkaracak. Ruh Allah'a doğru gök katlarında yolculuğunu, seyri sülükünü arttırdıkça. Sonra bir başka olay daha cereyan ediyor. Allah-u Teala o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince. Nefs tezkiyesine başlıyor. Fizik vücut nefs tezkiyesi boyunca güçleniyor. Mücadele kabiliyeti kazanıyor. Nefsin afetleriyle. Ruh vücudundan ayrılıp kişinin Allah'a doğru yola çıkıyor. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın her şeyin en güzelini nasip ettiğini görüyoruz kişiye. Ve ruh Allah'a doğru yaptığı yolculuğunu Allah'a doğru devam ettiriyor. Allah ile olan ilişkimizde bu müesseseye baktığımız zaman burada Allah'ın emanetinin, bizde bir emanet olan ruhun Allah'a ulaştırılıp teslimi söz konusu oluyor. Ne zaman ruh Allah'ın zatına ulaşır da Allah'ın zatında yok olursa Allah'ın ipi tamamlanmıştır. Allah'ın ipine sımsıkı sarılan kişi Allah'ın zatına, Allah'ın ipine sarılarak o ipin ulaştıracağı makama, Allah'ın zatına ulaşmıştır. Emanet sahibine iade ve teslim edilmiştir. Allah'ın ipinin fonksiyonu burada bitmiştir. Burası üçüncü hidayeti ifade eder. Öyleyse Allah ile olan muhtevaya
Allah ile olan ilişkilere baktığımız zaman Allah'ın ipinin insan hayatında son derece önemli bir yeri olduğunu görürüz. Bizi Allah'a ulaştıran ip Allah'ın ipidir ve üç tane sırat-ı müstakimden oluşur. Ruhun Allah'ın zatına ulaşmasıyla üçüncü sırat-ı müstakimde tamamlanır. Ruh Allah'ın zatında yok olur. İşte Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ulaştığı ilk sırat-ı müstakim birinci sırat-ı müstakimdir. Sonra Allah Teala'nın o kişiyi mürşidine ulaştırması söz konusudur. Allah Teala Allah'tan mürşidini soran kişiyi mürşidine ulaştırır. Bu ikinci sırat-ı müstakimdir. Allah'a ulaşmayı dileme sırat-ı müstakimi birincisi, Allah'a yönelme sırat-ı müstakimi ikincisi. Ve mürşide tabi olduktan sonra Allah'a ulaştıran üçüncü sırat-ı müstakim devreye girer. Bu sırat-ı müstakim Allah'ın ipinin üçüncü safhasıdır. Dört sebilden oluşur. Birinci sebil yatay sebildir. Tabi olunan dergâhtan ana dergâha kadar bir yatay sebil. Ana dergâhtan altın kapıdan başlayan yedinci gök katına kadar ulaşan ikinci sebil, dikey bir sebil, adı tarık-ı müstakim. Sonra yedinci kattan soldan sağa yedi tane alemi aşan bir yatay sebil, üçüncü sırat-ı müstakim, üçüncü sebil ve sitret-i müntahadan Allah'a ulaştıran dördüncü sebil. Böylece sebiller tamamlanır. Allah Teala'nın dizaynında bu sebiller bir bütünü ifade ve ihata eder. Dört sebil bir sırat-ı müstakim ifade eder. Bu sırat-ı müstakim aksiyoner sırat-ı müstakimdir. Allah'a ruhu fizik standartlarda, ruhun fiziğine göre, fizik standartlarına göre ruhu yedi tane gök katını aşırarak Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim söz konusudur. Üç sırat-ı müstakim Allah'ın ipini oluşturur. Bunlardan üçüncüsü kendi içinde dört tane sebile ayrılır. Bu sebillerden bir tanesi de tarık-ı müstakim adını alır. Yedi tane gök katını birbirine bağlayan en büyük yol. Allah'a kadar uzanan, yedi tane gök katını aşan bir yol. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala'nın sözüne dikkat edin. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ki hidayete eresiniz. Hidayette olmak başka şeydir, hidayete ermek başka şeydir. Birinci sırat-ı müstakim kişiyi hidayet üzere kılar. İkinci sırat-ı müstakim kişiyi hidayet üzere kılar, hidayette kılar. Ama üçüncü sırat-ı müstakim hidayete erdirir. Üçünün toplamı Allah'ın ipini ifade eder. Allah'ın ipinin bütününü ifade eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bir defa daha Allah'ın bir güzelliğini yaşamak üzere. Tasavvuf ve Kur'an kavramlarından ihlas konusunu İnşallah bu akşam sizlerle beraber işleyeceğiz. Kod numarası 3.1.3.44. İhlas. İhlas kelime manası itibariyle halis olmak, halise ulaşmak, katışıklardan muhtevayı temizlemek istikametindeki bir mana taşır. Aslında konu hedeflerinden büyük ölçüde artık saptırılmış durumdadır. Derler ki mesela, hadi gelin ihlasla bir namaz kılalım. Hadi gelin ihlasla la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyelim. Yani ihlas müessesesini canları istediği zaman ulaşabilecekleri bir hüviyet olarak görüyorlar. Oysa ki sevgili kardeşlerim,

tüm afetlerden tamamen temizlendiği bir noktayı ifade eder. Nefsin kalbinin bütün afetlerden temizlendiği için halis olduğu, katışıksız, saf, tertemiz olduğu, sadece faziletlerden oluşan bir nefs kalbine sahip olduğumuz noktada halis olduğumuz için ihlas makamının sahibi oluruz. İhlas makamının yerine beraberce bakalım. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Ve Allah-u Teala tarafından seçiliriz veya seçilmeyiz. Seçilmeyenler, seçilmemeyi hak edenlerdir. Allah'ın ayetlerine isyan edenlerdir. Kalplerine zevk olanlardır. Seçilenlerden bir kısmı mutlaka Allah'a dilerler. Üçüncü basamağa geçerler. Allah rahim esmasıyla onlara tecelli eder. Dördüncü basamak. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. Beşinci basamak. Kulaklarındaki vakrayı alır. Altıncı basamak. Kalplerindeki ekinneti alır. Yerine ihfat koyar. Yedinci basamak. Allah onların kalplerine ulaşır. 8. basamak. Kalplerindeki nur kapısını Allah'a çevirir. 9. basamak. Göğüslerinden kalplerine nur yolu açar. 10. basamak. Kişi zikre başlar ve kalbine Allah'ın rahmeti sızmaya başlar. 11. basamak. Sızıntı %2 olunca kişi huşu sahibi olur. 12. basamak. Ondan sonra o kişi hacet namazı kılar. Allah ona irşat makamını gösterir. 13. basamak. Kişi böylece Allah tarafından 10 tane ihsan almıştır. Mürşidine ulaşır. Tabiyetini gerçekleştirir. Mürşidin önünde tövbe eder. Tövbesi gerçekleşir. Ve kişi Allah tarafından bu sefer de 10 tane nimet alır. Bu 10 tane nimetin birincisi devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelip yerleşmesidir. İkincisi kalbin mührünün açılması. Üçüncüsü kalbin içindeki küfür kelimesinin alınması. Dördüncüsü kalbin içine imanın yazılması. Beşincisi o kişinin bütün günahlarının sevaba çevrilmesi. Mürşidine ulaşıncaya kadar yaptığı bütün günahlar, hangi günah olursa olsun, mutlaka sevaba çevrilir. Sonra ruhu vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Allah'ın 6. nimeti, nefsi tezkiye olmaya başlar. 7. nimet, fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlar. 8. nimet, fizik vücut şeytana kul olmaktan başlayıp Allah'a kul olmaya başlar. 8. nimet, irade afetler giderek azaldığı için güçlenmeye, böylece Allah'a teslim için hazırlanmaya başlar. 9. nimet, Allah o kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken her sevabına, her bir derecelik sevabına o günden itibaren 1'e 10'u da 10 kat arttırarak 1'e 100 vermeye başlar. Ve kişi nefs tezkiyesi boyunca nefsi emaredeyken 1'e 100, levvamede 1'e 200, mülkimede 1'e 300, mutmainede 1'e 400, radiyede, mardiyede, tezkiyede 500, 600, 700 almaya başlar. Ve ruh Allah'a ulaşır. Kişi Allah'ın evliyası olur. İşte sevgili kardeşlerim, panoramaya beraberce baktık. Kişiyi velayet makamına getirdi Allah Teala. Buraya kadar Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'ın garantisi altındadır. Dilemeseydi ne Allah'ın velisi olabilirdi ne de Allah'ın cennetine ulaşabilirdi. Diledi, kendine düşeni yaptı. Allah da kendisine düşeni yaptı. Ona ihsan verdi. Kula gene bir vazife düştü.
Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olmak.

Tabi oldu. İkinci defa Allah Teala 10 tane nimette bulundu kişiye. Birincisinde 10 ihsan, ikincisinde 10 nimet. Sonra bu 10 nimetten sonra kişi ruhu, veçi, nefsi ve iradesi hidayete yönelerek hidayet de adım attı. Fiziki hidayet başladı. Ruh 21. basamakta Allah'a ulaştı. Allah'a teslim oldu. Ve velayetin birinci makamının sahibi oldu kişi. Fena filan. Ruh Allah'ın zatında kayboldu. Allah'a sarıldı. Meab olan Allah'ın zatına sığındı. Burası velayetin birinci makamıdır. Fena fillah. Nefsin kalbindeki nurlar %51 olduğu noktada kişi fena fillah olur. Ve fena fillah makamında bu rakam 51'den 61'e yükselir. Sonra kişi beka makamının sahibi olur. Allah o kişiye Allah'ın katında bir taht ihsan eder. Mekansızlığa kavm olur kişi. Nefsindeki afetler %61'den 71'e kadar burada yükselir. Kişi ne zaman ki günün yarısından daha fazla zikreder, 71'den öteye, %71'den öteye nefsin kalbindeki nurlar burada yükselmeye başlar ve günün yarısından fazla zikir o kişiyi %81 nura ulaştırır. %81 nurla beraber fizik vücut artık Allah'a teslim olur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyet kazanır. Bu fizik vücudun Allah'a teslimidir. Ruh 21. basamakta Allah'a ulaşmıştır. 22. basamakta Allah'a teslim olmuştur. Fizik vücut 25. basamakta Allah'a teslim olmuştur. Muhsin olarak teslim olmuştur. Neden ahsen olamamıştır? Eğer fizik vücutla nefsi beraber alırsak fizik vücut ahsen olamaz. Çünkü nefsin kalbinde hala %19 afet Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyor. Yasak ettiği fiilleri de işlemeye çalışıyor. Fizik vücut bunlara rağmen Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Öyleyse ahsen olması bütün engellerin kaldırıldığı nokta. Ahsen olamıyor. Fizik vücutta engel yok ama davranış biçimlerini engelleyen nefsin afetleri var. Bu yüzden ahsen hüviyetine ulaşamıyor. Ve 25. basamakta fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. 26. basamak daimi zikre ulaşıyoruz. Ulul-elbab oluyoruz. Hikmet sahibi oluyoruz. Hikmet müessesesi aynel yakinin başlangıcıdır. Kişi 21. basamağa kadar ilmel yakindedir. İlmel yakin yani kitabın lafzının öğretilmesi 21. basamakta tamamlanır. Bundan sonra velayet makamları Kur'an'ın ruhunun öğretilmesidir. Fena, beka, züht ve muhsinler makamında ruhun birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü öğretisi söz konusudur. Ruhun öğretilmesi, kitabın öğretilmesi, ruhun birinci ruhun, Kur'an'ın birinci ruhu fena makamında, ikinci ruhu beka makamında, üçüncü ruhu züht makamında, dördüncü ruhu muhsinler makamında öğretilir. Beşinci ruh
kişinin hikmete ulaşmasıyla mümkündür. Burası ulul elbab makamıdır. Kim daimi zikre ulaşmışsa o kişi hikmet ehli olmuştur. O kişi ilmel yakini aşmıştır. Aynel yakinin, yani kalp gözüyle görerek vukuf peyda etmenin sahibi olmuştur. İşte burası sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu nokta ulul elbab noktasıdır. Hikmet noktasıdır. Aynel yakinin başlangıcıdır. Yedi özelliğin sahibi olmuştur kişi. Bir, daimi zikrin sahibidir. İki, daimi zikrin sahibi olan bu kişi, daimi zikir sebebiyle nefsindeki bütün afetleri yok etmeyi başarmıştır. Aslında yok eden Allah'tır tabii. Ama o kişi bunun gayretinde olmuş ve daimi zikre büyük gayretlerin sonucunda ulaşmıştır. Bu sebeple üçüncü faktör, nefsindeki bir kalp gözünün Allah-u Teala tarafından ona hediye edilmesidir ve bir kalp kulağının. Allah'ın kişi bütün söylediklerini işitebilen, bütün gösterdiklerini kalbiyle görebilen bir özellik kazanır. Kalp gözü açılır ve kalp kulağı açılır. Allah o kişinin kalbine gösterir ve söyler. Her söylediğinde Kur'an-ı Kerim ayetleriyle anlatır. Öyleyse kişi bir taraftan Kur'an eğitimine tabi tutuluyor Allah-u Teala tarafından. Bir taraftan kalp gözüne fiziğin ötesi gösteriliyor. Bir taraftan kalp kulağına Allah-u Teala öğretmek istediği hususları söylüyor ve Kur'an'daki ayetlerle de onları destekliyor. Kur'an bazına söylediklerini oturtuyor Allah-u Teala. Burası ulul elbab makamıdır. Sadece zemin kat gösterilir. Gösterilen devrin imamının dergahıdır. O dergahtaki insan ruhlarının onarlık sıraları, önlerindeki rahleler, rahlelerdeki Kur'an-ı Kerimler, atlas elbiseler içindeki ruhlar, sarıklarıyla, cübbeleriyle, ucu yukarı kalkık, çorapla ayakkabı arası, çarığa benzer bir ayakkabı türüyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle, Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'la, bir bütünü ifade ediyor Allah-u Teala. Devrin imamı ve yedinci kata çıkabilenler de bir asma katta ayrı bir eğitim alıyorlar. Burası ana dergah. İhlas makamından bir evvelki makam. Ne zaman ki Allah-u Teala bu kuluna, yani velayet makamlarının beşinci ruhunda bulunan bu kuluna gök katlarının birincisini göstermeye başlamışsa, o kişi ihlas makamının sahibi olur. Ulul elbab makamından ihlas makamına yükselir. O kişi ulul elbab makamındayken ehli tezekkür oldu, ehli hayır oldu, ehli hikmet oldu. Kalp
ile alakalı dört vasfın ötesinde gene hepsi kalp ile alakalı ehli hikmet, ehli tezekkür ve ehli hayır. Daimi zikir sebebiyle devamlı derecat kazanıyor. Bu sebeple hayır ehli olur kişi. Devamlı hayır işler derecat kazandığı için. Ehli tezekkür olur. Çünkü her an Allah'la tezekkür etmek, ona sualler sormak ve cevaplar almak imkanının artık sahibidir kişi. Ve ehli hikmettir. Fiziğin ötesini bilir. Beş düğüne ulaşamadığımız bilgilerin, ilmi ledunun sahibi olmuştur. Lübbün sahibi olmuştur. Beş duyunun ötesi. Onun için bu insanlara lüblerin sahipleri manasına ulul elbab denir. Öyleyse böyle bir dizaynda bu insanların muhtevasına baktığımız zaman onlarda göğün hiçbir gök katının görülmediği bir nokta, sadece zemin katın sırları açıklanıyor ulul-elbab makamındaki kişilere. Ve bundan sonra olay gelişiyor. Ne zaman Allah-u Teala bir kişiye göğün birinci katını göstermişse ulul-elbab makamı bitmiştir. İhlas makamı başlamıştır. Ulul-elbab yerin sırları, ihlas göğün sırlarına ait olan bir makamdır. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisina lehuddina hunafa'e. Allah Teala diyor ki onlar emrolunmadılar. Allah'a dinde halis Allah'ın kulları olmakla emrolundular. Yani nefslerinin kalplerini bütün afetlerden temizleyerek halis kılmış olanlar. Nasıl bu zeytinyağı halis zeytinyağıdır dediğimiz zaman o zeytinyağının içinde çiçek yağı yoktur. O zeytinyağının içinde pamuk yağı yoktur. O zeytinyağının içinde başka bir madde yoktur. Halis, saf zeytinyağıdır. İşte halis olmak, saf olmak, pür olmak anlamına ifade ediliyor. Ve bu saf olma, pür olma noktasında bir muhteva görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kalbin saf olması. Dikkat ettiniz mi? Hanifler olarak diyor Allah Teala. Önce ruhumuzu Allah Teala'ya teslim ediyoruz hanif olarak. Rum 31'de Allah Teala diyor ki münibine ileyhi ve yettekun. Ama bundan evvel Rum 30'da Allah Teala buyuruyor ki Habibim kendini hanif olarak dine ikame et. O din ki hanif dinidir. Kainattaki yegane kayyum olan din, ezelden ebede kadar devam edecek olan din bu dindir. O dine dikkat et ki bu din hanif dinidir. Ve Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. Yani tek bir din yaratmıştır, hanif dini. Ve bütün insanları sadece bu dini yaşayabilecek olan özellikle yaratmıştır. Ve kendini hanif olarak dine doğrultuyor. Sonra da diyor ki Allah Teala Allah'ın dininde de fıtratında da değişiklik göremezsin. İlk insandan son insana kadar hep hanif dini var olacaktır. İlk insandan son insana kadar Allah Teala bütün insanları
bu Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaşatacaktır. Ve Hanif olarak Allah'a dön ve Allah'a ulaş, Hanif olarak takva sahibi ol diyor Allah Teala. Demek ki ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız, Allah'a teslim etmemiz Hanif fıtratıyla mümkün. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemiz, o da Hanif fıtratıyla. Diyor ki Allah Teala Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde, "Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçehu lillahi ve hüve muhsinun." O kişi ki veçini, fizik vücudunu Allah'a teslim etti ve muhsinlerden oldu. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Dikkat edin, burada Allah Teala fizik vücudu nefsten ayırmış. Fizik vücudu daha ahsen kim vardır diyor. Ama nefsle birlikte mütalaa ettiği zaman sadece muhsin ifadesini kullanıyor. Öyleyse neden muhsin kişi? Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Öyleyse fizik vücudunda ahsen olması lazım. Salt fizik vücut olsaydı ahsen olacaktı. Ama nefsle beraber yaşıyor. Ve o davranışlarında nefsin engelleri mevcut. O engellere rağmen Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği işlevleri gerçekleştirmiyor, yapmıyor. Ama engeller var. Onu önleyen engeller. Ve bu onun tam huzura ulaşmasını engelliyor. İhlas bir mutlak huzur müessesesidir. Fakat fizik vücudun tesliminde bu huzura ulaşamaz kişi. Fizik vücudundaki muhteva tam olduğu halde Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak ettiği fiillere iştirak etmemek, işlememek kesin olduğu halde bir kısım engeller sebebiyle kişi hala o engellerin verdiği bir etkinin bir ölçüde içinde. Bütün emirler yerine geliyor ama kişi nefsinin afetleri sebebiyle nefsinin afetlerinden negatif etkileniyor. Etkilenmesine rağmen emirleri gene de gerçekleştiriyor. Bu sebeple halis olamıyor. Nefsinde karışık, katışık olduğu için ahsen olamıyor. Ama afetlere rağmen ahsen davranışı sergilediği için muhsin hüviyetinde oluyor. Fizik vücudu tek başına alırsanız fizik vücut ahsen olmuştur. Ama kişi sadece fizik vücut olarak yaşamıyor. Nefsiyle beraber yaşıyor. Beraber yaşadığı için iç dünyasında bir rezistansa sahip. Bu rezistans sebebiyle tam mutluluğu, ahsen mutluluğu yaşayamıyor kişi. Eksiklik var. Ve sadece söylediğimiz gibi bu aşamada o kişiye zemin kat gösterilir. Kişi ululer bab olmuştur. Fizik vücudu teslimden sonra Allah'a kişi nefsindeki bütün afetleri yok ederek Allah'a nefsini de teslim etmiştir. Ulul bab makamında zemin kat gösterilir. Ve bu ulul bab makamı aşıldıktan sonra Allah Teala kulunu ihlas makamında kabul ediyor. İhlas, halis olmak, zemin kattan kurtulmayı ifade eder. Fizik vücut zemin kata aittir.
Nefs ise berzah alemine aittir. Öyleyse kişinin nefsindeki bütün afetlerden kurtulduğu nokta onun Beyine suresinin 5. ayet-i kerimesine göre halis olduğu nokta. Böyle olunca kişi muhlis olur. Halis olan anlamına. Nefsinin bütün afetleri yok olmuş bir insan bu. Bu sebeple nefsindeki bütün katışıklar temizlenmiş, nefsinin kalbi kişinin halis olmuştur. Sadece hasletlerden oluşur. Nefsinin kalbi ruhunun kalbindeki hasletlerin paralelinde olan fazıllardan oluşur. Faziletlerden oluşur. Bütün afetler halis olmayı bozan bütün faktörler %100 elimine edilmiştir. Devre dışı bırakılmıştır. Kapı dışarı atılmıştır. Bütün afetlerden, halis olmayı bozan bütün faktörlerden nefsin kalbi temizlenmiştir. Tertemiz olmuştur. Bu sebeple nefs halis nefs olmuştur. Bu sebeple kişi halis olan bir insandır artık. Nefsi halis olan bir insandır. Yani adı halis olan manasına muhlistir. Öyleyse bu kişi ihlas makamında bir yeni hüviyetin sahibidir. Ona Allah Teala 7 tane gök katını gösterecektir. O kişinin kalbi Ullelbab makamında bir mertebe müzeyyen oldu. Yer katının ana sırrını çözmekle. Devrin imamının dergahının özelliklerini ona göstermekle. İhlas makamında ise 7 tane gök katı gösterilir. Yani emr alemi gösterilir. Baştan sona kadar. Ne zaman ki Allah Teala kişiye açıkta secde edilen birinci gök katını gösterirse, oradaki secde olayını kişi görürse, o kişi Ullelbab makamını bitirmiştir, İhlas makamına ulaşmıştır. Nefsinin kalbi gök katları seviyesinde halis olmuştur. Gök katlarını görmeye ehil olmuştur kişi. Ullelbab makamında da nefsin kalbinde hiç afet yoktur. İhlas makamında da nefsin kalbinde hiç afet yoktur. Ama Ullelbab makamındaki kişi gök katlarını görecek yetkinin sahibi değildir. Sadece zemin katı, zemin kattaki ana dergahın sırlarını görebilir. O zaman İhlas makamındaki nefsinin kalbi göklere göre halis kılınmış olan kişi, nefsinin kalbi yerlere göre halis kılınmış olan kişiden farklıdır. Allah Teala yerlerin ve göklerin sultanıdır. Ve kişiyi yerlerin ve göklerin sırrına, melekutuna ortak ettiği zaman o zaman o kişi ihlas makamının sahibi olur. Yerler konunun yarısıdır. Göklerle birleşmedikçe hedefe kişiyi ulaşmış ve halis seviyesinde mütalaa etmiş olmuyor Allah Teala.
Yedi gök katında bu kişi yedi tane mertebe kazanacaktır. Nefsinin kalbindeki süslenme, tezyin itibariyle. Her katta nefsinin kalbindeki süslenme, müzeyyen olma, yeni bir ilme daha, yeni bir gök katı ilmine daha sahip olmaya noktalanacak. İkinci gök katında bu kişiye Allah-u Teala suvarılma havuzlarını gösterir. Çok büyük, önü cam hüviyetindeki şeffaf bir cama benzer maddeyle tamamen kapatılmış olan, içerisi görünen bir çok büyük salon. Salonun sol tarafından bir giriş kapısı, kapı açık. İçeride devrin imamı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. Ve o salonun dışında tek sıra halinde bekleyen seyri sülük erbabı ikinci kata kadar ve daha yukarıya çıkabilenlerden ikinci katta kalanlar da daha yukarıya çıkabilenler de altıncı kata kadar çıkabilenler de içeriye birer birer uçarak girerler, el öperek bu koridorun ilerisinden sağa dönerler ve o büyük salonun içine girerler. Koridorda büyük salonun arasında kapı yoktur. Sadece bir duvar örter. Ve orada karşı taraftaki duvarın önünde secde ederler. Ondan sonra sağ kanat velisi en sağ taraftaki suvarılma havuzlarının üzerine, sol kanat velisi ortadan biraz sol tarafta gene suvarılma havuzlarının üzerinde secde eder. Hanım Sultan ise en solda secde eder. En sağdan sola doğru en kıdemli olan erkeklerden başlayan sıra hanımlarla devam eder. Ve üç etkili de sağ kanat velisi, sol kanat velisi hanımların en solunda bulunan Hanım Sultan, üçü de arkada suvarılma havuzlarının üzerinde secdededirler. Öndekiler de secdededirler. Sonra secdedekiler sağdan itibaren birer birer uçarak suvarılma havuzlarına gelirler. En sağdaki suvarılma havuzuna girer. İhlas makamı kişiyi bu imkana ulaştırır. Gök katlarını, yedi tane gök katını bu kişi görecektir. Suvarılma havuzları yerden 2,5 metre yaklaşık yüksekliğinde, 2 metre 20 santim belki de 30 santim şeffaf bir sıvıyla doldurulmuş. Sıvı sarımsı, bal rengi ama şeffaf. Havuzlar zaten şeffaf. 80 santim veya 90 santim genişliğinde havuzlar yerden itibaren yükseliyor ve genişliği de yüksekliği de, yükseklik 2,20, genişlik 80 santim, 90 santim, derinlik de o kadar. Genişlik, derinlik ve yükseklik. Ve bütün ruhlar başlarından bastırılarak o suya giriyorlar, sıvıya giriyorlar. Ruhlar nefes almadığı için sıvı başlarından 25-30 santim, 50 santim yukarıda olmasına rağmen onlar suyun içinde kalıyorlar. Hiçbirinin de elbisesi ıslanmıyor. Atlas elbiseler o sıvının içinde ıslanmıyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İhlas makamının sahibi bunları gören kişidir. Bütün renkleriyle. Sonra ne oluyor? El öpme merasiminin bitiminde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile devrin imamı beraberce o büyük salonun sağ tarafında bulunan ikinci bir salona geçiyorlar.
Orada 7. kata kadar çıkabilenler var. 1. grup sıvarılma havuzlarına gelenler, 6. kata kadar çıkabilenler. Ve sağ tarafa geçen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de devrin imamı, o tek sıralı secdede olanların sağ ve sol taraflarına geçiyorlar ve saf halinde bir yükselme oluyor kubbeden ve 3. 4. 5. 6. katları geçerek 7. kata ulaşıyorlar. Peki diğerleri ne oluyor? Suvarılma havuzlarındakiler, onlar da suvarılma havuzlarında gerekli miktar kaldıktan sonra tekrar çıkıp arka taraftaki duvara doğru secde ediyorlar ve kubbeden yukarıya doğru yükseliyorlar 3. kata. İhlas makamının sahibi 3. katı da görendir. 3. kattaki 2 katlı mescit. Her 2 katta da secdeler yapılıyor, namazlar kılınıyor. Sonra herkes avluya çıkıyor. Buradan mihenk menfezine kadar uçarak ulaşılıyor. Mihenk menfezi 3. katı 4. kattaki Mescid-i Aksa'ya bağlayan bir madeni silindir. 1 metre çevresindeki çapı olan ve sonsuza kadar uzanan, 2 gök katını birbirine bağlayan ve içeri giren herkesin sonsuz hızla yukarıya doğru yükseldiği ve bir evvelkinin ayaklarının bir sonrakinin başının üzerinde olduğu ama hiçbir zaman iki vücudun birbirine değmesinin mümkün olmadığı bir muntazamlık içinde 3. kattan 4. kata ulaşılır. Burası Beyt-ül Haram'ın aslıdır. Kapının önündeki beraberlikten sonra uçarak içeriye girilir. İçeride saflar teşkil edilir. Namaz kılınır. Secde edilir. Ve arka saflar orada kalırlar. 4. kata kadar çıkabilenler. Ön saflar kubbeden 5. kata çıkarlar. 5. katta Beyt-ül Haram'ın aslı var. Orada da aynı şey yapılır. Kapıdan içeriye uçarak girilir. Arkadan öne doğru saflar teşekkül ettirilir. Arka saflar orada kalacak olanlardır. Ön saflar daha üst kata yükselirler kubbeden. Giriş daima uçarak kapıdandır. Çıkış daima uçarak kubbedendir. Yukarı yükselirken. Dönerken ise ters işlem gerçekleşir. Kubbeden girilir, kapıdan çıkılır. Ve 6. katta Sıbkatullah olma mahalline gelinir. Burası dışarısı loş, karanlık bir ortamdır. Ama içerisi aydınlıktır. Buz kalıbına çok benzeyen bir nurdan çıkan beyaz, çok açık yeşil renkteki ışıklar, nurlar, oraya ulaşabilen evliya namzetlerinin açıkta olan yüzlerini ve ellerini çatlatırlar. Nurlar elleri ve yüzü mutlak olarak çatlatır. Bu çatlayan deriler özel aletlerle tedavi görür. Ne zaman bunlardan bir tanesinin eli ve yüzü çatlamazsa o kişi fethe eğil olmuştur. Ehil olmuştur. Elbiseleri de değiştirilir. Fetih elbiseleri giydirilir. Eline de bir altın kılıç verilir. Eline verilen bu kılıçla kişi kubbeden kılıcı yukarıya doğru kaldırarak Eûzü Besmele ile yükselir. Ulaştığı yer 7. gök katının giriş kapısıdır. Bu kapı altındır.
devrin imamının dergahındaki kapının %100 aynısıdır altın kapı. Yalnız buradaki kapının bir özelliği altında 7 tane mermer merdivenin varoluşudur. Ve iki kattaki trabzanlar da mermerdir. Bu trabzanlardan birbirine uzanan 7 tane altın baklardan oluşan bir altın zincir vardır. Evliya Namzede elindeki kılıçla bir defa vurur. Kılıç değil, altın olan zincirdir. Elindeki kılıçla altın zincire bir defa vurur kişi. Demin yanlışlıkla kılıcın da altın olduğunu söyledik. Hayır, kılıç altın değil. Ve altın zincir ikiye ayrıldığı zaman arkadaki altın kapı açılır. Oradan içeri giren Evliya Namzede bir salonda bulur kendisini. Bu salonun hiçbir yere kapısı yoktur. Allah Teala ne zaman tavandan yukarı çıkmasını uygun görürse o kişi fethini tamamlamıştır. Kader hücrelerinin bulunduğu yere ulaşır. Zamanın o dakikasında ulaşır. Geçmişi sol tarafıdır. Taşlardan örülü bir duvarla kapalıdır. Geleceği ise sağ tarafıdır. Sağa döndüğü zaman sonsuza kadar uzanan kader hücrelerini görecektir önünde. Kader hücrelerini açtığını görecektir. 7. kattan sonra ikinci aleme geçecektir. Ümmül Kitap, 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap. Daha sonra Kudret Denizi'ni geçecektir. Sonra Makam-ı Mahmud'u geçecektir. Sonra Divan-ı Salihin'i geçecektir. Sonra zikir hücrelerini, oradaki zikrini tamamladıktan sonra onu da geçecektir. Ve indi ilahiye ulaşacaktır. İndi ilahideki huzur namazını görecektir. Huzur namazının imamını tanıyacaktır. Arkasındaki iki kişiyi tanıyacaktır. Onların arkasındaki bir kişiyi tanıyacaktır. Bu bir kişi Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'dır. Sonra 7 tane bembeyaz elbiseler içerisinde kutupları görecektir. Sonra devrin imamının iki baş vezirini görecektir. Sonra 7 tane vezirini görecektir. Bunların hepsi hayatta olanlardır. Sonra onarlık sıralar halinde 4 sıra görecektir. Kırklar, koyu gri, kürk yakalar, siyah cübbeler ve çapraz altın sırma var. Ön taraflarında. Ondan sonra bal rengi cübbeler içinde 7 sıra onarlık 70'ler ve sonra başka gruplar. Huzur namazının imamına arkadan bakıyorsa kişi, sol tarafta yerden 4 metre yükseklikten itibaren başlayan sıra sıra altın tahtlar görecektir. Boşlukta duran altın tahtlar. O tahtların en çoğu en alttadır. Som altındandır. Yukarıya doğru gittikçe som altından olan tahtlar ayrıca mücevherlerle de süslenmeye başlıyor. En üstte ise altın olan tahtın üstü altınların üzerinde tamamen mücevherlerle örülü oluyor. Ve en üstteki tahtın üzerinde bir sancak, livai hamd. İşte
sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ihlas makamına ulaşan herkes bunların hepsinin sahibidir. İhlas makamı, nefslerinin kalbi halis olan, bütün afetlerden arınmış olan ve nefslerinin kalbindeki afetler de tamamen arındığı için tam bir sulh ve sükun içerisinde Allah ile olan ilişkilerini devam ettiren, huzur içindeki insanların makamıdır. İhlas makamı böylece 7 tane gök katında 7 safha içerir. Ve bu 7 safha tamamlandığı zaman kişi Allah'ı görebilir mi? Göremez. 7 safha tamamlandığı zaman, indi ilahi tamamlandığı zaman son görülen nesne indi ilahinin en yüksek noktasındaki sitretin müntehadır. Yani en son noktadaki kökleri yerde olmayan bir ağaç. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevaya dikkatle bakın. Kim bu ağacı Allah-u Teala ona göstermişse, bu şerefe ermişse, o kişi ihlas makamını tamamlamıştır. Allah-u Teala onu tövbe-i nasuh'a davet eder. Tövbe-i nasuh, İhlas makamından salah makamına, daha üst makam, 7. velayet makamına bir geçiştir. Aynel yakin, yani kalp gözüyle görerek yakin hasletme işlemi devam eder. Kişi ihlas makamını bitirmiştir. Salah makamının 1. mertebesinde Allah-u Teala'nın söylediklerini tek tek tekrar ederek tövbe-i nasuhla tövbe etmiştir. Tövbe-i nasuhla Allah-u Teala'nın tövbeye davet ettiği kişi mutlaka 7 tane gök katını görmüş, sitretin müntehayı da mutlaka görmüştür. Bu davet kişiyi salah makamının 1. mertebesine, 1. kademesine ulaştırır ve kim tövbe-i nasuh gerçekleştirmişse nefsinin kalbi bir mertebe daha müzeyyen olur. Bundan sonra Allah-u Teala o kişiye verdiği sözü yerine getirecek ve onun günahlarını, mürşidine ulaştıktan sonra işlediği günahları örtecektir. Aynı miktardaki derecat ihsanıyla örtecektir. Daha sonra Allah-u Teala o kişiye salah nuru verecektir. 3. defa kalbimize yan olacaktır. Salah kademesinde, salah makamında kalbin 1. müzeyyen oluşu tövbe-i nasuhla ne yapıyor kişi? Allah'ın bütün söylediklerini tekrar ediyor ve Allah-u Teala tövbe-i nasuhunu kabul ediyor. Tövbesi kabul edilmiş bir şekilde salah makamının sahibi oluyor. Salah makamının 1. mertebede kalbi müzeyyen olmuş bir kişi bu. Aynı zamanda salah makamının 1. kademesi. Salah makamının 2. kademesinde kalp 2. defa müzeyyen oluyor. Allah-u Teala o kişinin günahlarını örtüyor. Kalp 3. kademesinde 3. defa kalp müzeyyen oluyor. 3. mertebe kalp müzeyyen oluyor. Allah o kişiye salah nuru veriyor.
dördüncü kademesinde dört mertebe kalp müzeyyen oluyor ve Allah o kişinin örttüğü günahlarını sevaba çeviriyor. Burası irşada ulaşma noktasıdır. İrade Allah'a teslim etmeye olmaya hazırdır. İradenin teslimiyle kişi aynel yakini aşar, hakkül yakine ulaşır. İhlas makamı aynel yakinin ikinci müzeyyen olma mertebesinden 8. müzeyyen olma mertebesine kadar 7 kademelik bir manevi yükselmeyi işaret eder. Kişinin nefsinin kalbinde hiç afet yoktur. Bu kişi hikmet sahibidir. Bu kişi tezekkür sahibidir. Bu kişi hayır sahibidir. Bu kişi hikmetin 7 özelliğinin de sahibidir. İhlas makamı velayetin 6. makamıdır. Ve muhlisler takvasına kişiyi sahip kılar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, İhlas makamına ulaşan kişi bütün gök katları hakkında kesin bir bilginin yakin hasıl edilmesiyle sahibi olmuştur. Melekût aleminin artık sırlarını bilmektedir. Onun için ihlas makamında da nefsin kalbi tamamen afetlerden korunmuştur. Ondan evvelki ulelbab makamında da afetlerden tamamen kurtulmuştur. Ama salah makamı ulelbab makamının çok ötesinde melekût aleminin sırlarını kişinin öğrendiği bir özellik sergiler. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bütün insanlar için söz konusu olan salah makamı Allah-u Teala'nın müstesna bir makamıdır. Allah-u Teala'nın hepinizi bu salah makamına ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'ıma salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Nebiler ve Resuller konumuz. Kur'an'dan koparılan mefhumlardan bir tanesi de bu. Sevgili kardeşlerim, Allah ne söylemişse Kur'an-ı Kerim'de, şeytan onun tersini bütün insanlara, öğretim kadrolarına kabul ettirmiş. Yani Kur'an'ın bütün temel hedeflerini iblis kökten yok etmiş. Tam tersini asırlar boyu süren bir aldatma müessesesinden sonra kabul ettirmiş ve yerleştirmiş. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'deki nebi tabiri yalnız peygamberleri kapsar. Peygamber dediğimiz kişileri. Resuller iki ayrı grupta mütalaa edilir Kur'an-ı Kerim'de. Bir, Nebi Resuller, peygamber olan Resuller. İki, Veli Resuller, peygamber olmayan Resuller. Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala peygamberlerinden başka hiç kimseye Nebi demiyor. Kimler için kullanıyor Nebi kavramını? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için kullanıyor ve Nebilerin sonuncusudur diyor. Artık Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Nebi gelmeyecek, yani peygamber gelmeyecek. Başka kimin için kullanıyor? Hazreti İsa için kullanıyor. Başka kimin için kullanıyor? Hazreti Musa için kullanıyor. Başka kimin için kullanıyor? Hazreti İbrahim için kullanıyor. Hazreti Lut için kullanıyor. Hazreti Nuh için kullanıyor. Hazreti Salih için kullanıyor. Nebi, nübüvvet müessesesi Allah'ın kendilerine kitap verdiği Resullerden oluşan bir dizayn ve peygamberler kendilerine kitap verilen ve aynı zamanda da Resul olan kişilerdir. Peygamber dediğimiz zaman, Nebi dediğimiz zaman aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir Nebi Resul'dür. Hazreti İsa bir Nebi Resul'dür. Hazreti Musa bir Nebi Resul'dür. Hazreti İbrahim bir Nebi Resul'dür. Hazreti Nuh bir Nebi Resul'dür. Hazreti İsmail bir Nebi Resul'dür. Hazreti Davud bir Nebi Resul'dür. Kur'an'da 20'den fazla Nebi adı geçiyor. Hepsi kendilerine kitap verilen ve bizim Türkçemizde peygamber olarak nitelendirdiğimiz kişiler. Hepsi de
bütün nebiler de aynı zamanda mutlaka Resul'dür. İşte sevgili kardeşlerim, netice oraya ulaşıyor. Allah Teala ne demiş? Bütün nebiler Resul'dür demiş.

ki bütün Resuller Nebi'dir. Bu ağızdan dolma ilim, ama ilimlerini Kur'an'a vurduğunuz zaman kocaman bir boşlukla karşılaşıyorsunuz sevgili kardeşler. Ve insanlar Kur'an'ı ellerinin tersiyle itip onlara kitaplar ve insanların kulaktan dolma söyledikleri şeyler neyse onları iddia ediyorlar. Nebi ile Resulü karşılaştırıyorlar ve diyorlar ki Nebi olmadan Resul olunmaz. Hadi bakalım, buyurun şimdi. Yani insanlar önce peygamber oluyorlarmış, sonra Resul oluyorlarmış. Sevgili kardeşlerim, velayet, risaleti ihtiva eder. Ama velayet, nübüvveti ihtiva etmez. Bir evliya nebi olmaz. Veli nebi mümkün değil. Mutlaka nebinin risalet sahibi olması lazım. Yani Nebi Resul müessesesi var Kur'an-ı Kerim'imizde. Veli Nebi müessesesi yok. Halbuki iddialar var. Nebi rüyalarla amel eden, Allah'tan vahiy alamayan, kendine has bilgilerle normal insandan biraz daha ötede olan bir kişi olarak tarif ediliyor. Bu kadar da Kur'an'dan habersizlik biraz ayıp oluyor. Allah Teala biz diyor bütün nebilere kitap verdik diyor. Niçin vermiş kitabı biliyor musunuz? Onunla hükmetsinler diye diyor. Nübüvvetin temelinde, temel miyarı, temel ölçüsü hükmetmektir. Risaletin ölçüsü hükmetmek değildir. Hüküm, hükmetme olayı nübüvvete aittir. Diyor ki, biz nebilerimize kitap veririz ki onunla hükmetsinler diye. Allah-u Teala'nın Nebi kavramıyla Resul kavramı birbirinden çok ciddi bir şekilde ayrılıyor. Bütün Nebilerin Resul olduğu gerçeği Kur'an'la tamamen örtüşüyor. Evet. Bütün Nebiler aynı zamanda mutlaka Resuldür. Ama bütün Resuller Nebi değildir. Bir kısmı Veli Resuldür, bir kısmı Nebi Resuldür. Nübüvvet, Kur'an-ı Kerim'de tam peygamberlik işareti olarak kullanılmıştır. Sadece Allah-u Teala peygamberler için kullanmıştır nübüvveti, Nebi kelimesini. Kur'an'da, Kur'an-ı Kerim boyunca her ayeti tek tek gözden geçirdik. Kur'an-ı Kerim boyunca hiç kimse nebi olmayan, peygamber olmayan birisini Allah-u Teala'nın nebi adıyla andığını ifade edemez, iddia edemez. Nereye ulaşıyoruz? Allah-u Teala'nın dizaynında bir hedefe doğru yürüyebilmek Kur'an'ın kültürüne sahip olmayı gerektirir. Öyle boş laflarla peynir gemisi yürümez.

İnsanlar asırlardan beri boylarıyla mütenasip olmayacak uzunlukta yalanlar uydurmuşlar. Ama sevgili kardeşlerim, biraz ayıp olmuyor mu? Bu kadar Kur'an'dan habersiz bir dizaynda sevgili kardeşlerim, söylediklerimize dikkatle bakın. Aynı insanlar iddia ederler ki böyle olduğu için bütün Resuller de Nebi'dir. Madem ki Risalet nübüvvetten üstün, o zaman gerçekten böyle olması lazım. Yani önce Nebi olunurmuş, sonra Resul olunurmuş. Nebi olmayan Resul olamazmış. Soruyoruz bu gafletteki kardeşlerimize, hay Allah razı olsun diyoruz, aman ne güzel söyledin. Hadi şimdi söyle bakalım, hangi ayeti dayalı olarak söylüyorsun? Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet bunu gerçekleştirebilecek, bunu hatta ima edebilecek olan bir ayet yok. Çünkü böyle bir iddia bütün Resullerin aynı zamanda mutlaka Nebi olmasını gerektirir. Ama tam tersi geçerli. Bütün Resuller Nebi'dir. Bütün Resuller Nebi değildir. Bir kısmı Nebi'dir, bir kısmı Veli'dir. Öyleyse hadi gelin bakalım. Bütün Resuller Nebi midir? Evvela birinci etapta anlaşalım. Diyoruz ki Kur'an nebilerin peygamberler olduğunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim boyunca hiçbir zaman Allah-u Teala peygamber olmayan birisi için nebi kullanmamıştır. Ulul azm peygamberler kimlerdir? Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Beş peygamber ulul azm'dır. Bu ulul azm olan peygamberlerin her birisi nebi olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve nebi resul olarak geçiyor. Bazılarında nebi resul kullanmış Allah Teala, ama bunlar ulul azm nebiler olarak geçiyor. Hepsine de şeriat kitabı verilmiş Allah Teala tarafından. Onların dışındaki peygamberler, onlar da şeriat kitabı almışlar Allah Teala'dan. Öyleyse karşılaştırmamızı yapmaya başlayalım. Bütün Resuller Nebi değildir. Birinci madde. Kur'an-ı Kerim'de iki tür Resul kavramı var. Bir, Risaletle, yani Allah'ın Resullük görevini, Allah'tan görev alıp da Resullük yapmak üzere vazifelenmeyen ama Kur'an-ı Kerim'de Resul adıyla anılan insanlar var. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de adı geçen bütün Resuller Nebi'dir demek, bütünüyle saçmalamaktır. Öyleyse evvela bu istisnadan başlamamız lazım. Yusuf Suresinin 50. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf'a bir ulak gönderiyor, haberci gönderiyor Firavun. Sen diyor Yusuf'a git ve söylediklerimi anlat. Resul oraya zindana ulaştığı zaman, Yusuf'un bulunduğu yere ulaştığı zaman diyor Kur'an-ı Kerim. Resul diyor. Herhalde bu zavallı fukara habercinin bir peygamber olduğunu kimse iddia edemez. Resul adı geçtiğine göre
Şu anda dünyada Resul'den çok, affedersiniz, Resul adı geçtiğine göre şu anda dünyada peygamberden çok bir şey yok. Eğer 100 tane kavim varsa şu anda dünya üzerinde, 100 tane de peygamber var. Her kavimde mutlaka Allah'ın bir Resulü şu anda yaşıyor. Hadi konuyu genişletmeden, önce birinci açıdan meseleyi incelemeye devam edelim. Demek ki Allah-u Teala'nın risaletle görevli olmayan Resulleri var. Ne diyor? Kiramen katibe melekleri, Resuldür diyor. Resullerim sizin hayat filminizi, hayatınızı filme alırlar diyor. Hayatınızı yazarlar diyor. Bir şahit, bir sürücü olmak üzere onlar Resullerdir diyor Allah-u Teala. Başka ne diyor? O kadar değil, ölüm meleklerine de Resullerim diyor. Resullerim gelip sizi vefat ettirirler, sonra da ruhunuzu bize getirirler diyor Allah-u Teala. Resuller diyor, ölüm melekleri, Azrail Aleyhisselam ve onun emrindeki onun yardımcıları Resul olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani Cebrail, Azrail Aleyhisselam bir peygamber mi? Ya onun yardımcıları, yardımcılar da peygamber olması lazım. Hayatınızı filme alan kiramen katibin meleklerinin de peygamber olması lazım. Biraz ayıp olmuyor mu? Yeter mi? Durun bakalım. Daha birinci ayrımdayız. Risaletle vazifeli olmayan Resuller bunlar. Kur'an-ı Kerim'de Resul olarak geçen ama Risaletle, yani Allah'ın Resullüğünün gerekçesi olan dini açıklamaları yapmakla görevli olmayan Resuller, Allah'ın emrini tebliğ etmekle görevli olmayan Resuller, hiçbir emir almıyorlar Allah-u Teala'dan, emir tebliği açısından, emir tebliğiyle görevlendirilmemişler. Öyleyse birinci madde, Allah'ın Resulleri arasında risaletli görevli olmayan üçtür Resul var. Öyleyse bu daha bu birinci maddede bütün Resuller Nebidir müessesesi yattığı gibi Nebiler Resullerden daha aşağıki kademelerdedirler demek geçerli değil. Bu açıdan da bir Nebinin Hazreti Yusuf'a gelen bir alelade haberciden daha aşağıda olması lazım değerinin. Bu konuyu burada bırakalım. Bu ölçümüze esas teşkil etmez zaten. Sadece bir ayrım olarak verdik. Bütün Resullerin, Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün Resullerin Nebi olmadığını kesinleştirmek için birinci misal buydu. Nübüvvetle vazifeli olmayan, affedersiniz, risaletle vazifeli olmayan Resuller. Adları Resul ama Allah'ın risaletiyle vazifeli değiller. Allah'ın emirlerini insanlara tebliğ etmekle vazifeli değiller. Sonra sevgili kardeşlerim, sonra ikinci bir açıdan ele alalım. Nebiler peygamberlerdir. Hazreti Muhammed nebidir. Bir nebi resuldür ama resullerin değil, nebilerin sonuncusudur. Hatemül enbiyadır. Nebilerin mührüdür, sonuncusudur. Ama aynı zamanda da resuldür. Çünkü bütün nebiler mutlak olarak resuldürler. Nübüvvetle görevli olan kişi Allah-u Teala tarafından bir elçi olarak, bir Resul olarak gönderildiğinin işaretini taşır. Hepsine, bütün nebilerine Allah-u Teala şeriat kitabı vermiştir. Her peygamber zamanında aynı şeriat kitabı, aynı şeriat söz konusudur. Şeriata değişiklik yapmıyor Allah-u Teala. Ama bu nebilere baktığımız zaman, nebilerin
hepsinin aynı zamanda Resul olduğunu görüyoruz. Bu zaten akaidinde doğru ifadesi. Bütün Nebiler aynı zamanda Resul. Buraya kadar tamamız. Ama Risaletin tebliği konusuna gidiyoruz. Bütün Nebiler aynı zamanda Resul'dür ve Risaleti mutlaka tebliğ etmekle görevlidirler. Ne var ki Nebilerin arasında fetret devirleri vardır. Resullerin arasında fetret devirleri yoktur. Ne demek istiyoruz? Hazreti Musa'dan 100 yıllar sonra Hazreti İsa geliyor. Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Nebi Hazreti Musa'dan Hazreti İsa'dan sonra 600 yıl Nebi yok. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Ondan sonra da 1400 yıldır Nebi yok. Nebilerin arasında fetret devirleri var. Yani Nebilerin mevcut olmadığı devirler. İşte Nebilerle Resuller arasındaki en büyük farklılık burada tecelli ediyor. Çünkü Resuller aralıksız olarak geliyor. Aralarında fetret devirleri yok. Bu ikinci ayrım. Nebilerde fetret devirleri var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de Hazreti İsa arasında 600 yıl. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa 2000 yıl. Daha 2000 yıl dünya kalsa, daha 2000 yılda 4000 yıla ulaşacak. Hiçbir zaman bir nebinin gelmesi mümkün değil. Peki ya Resuller? Resuller aralıksız olarak vardır. İşte bakınız ne diyor Allah-u Teala. Müminin 44. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz diyor. Ardı arkası kesilmeksizin. Yani bir kavimdeki bir Resul öldüğü zaman onun yerine derhal yenisini göndeririz diyor Allah-u Teala. Bir kavimde bir Resul öldüğü zaman onun yerine derhal yenisini göndeririz. Hiçbir kavim yoktur ki ona Resul göndermemiş olalım diyor. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Ardı arkası kesilmeksizin göndeririz. Yeter mi? Yetmez. Bir işaret daha. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor Allah-u Teala. İnsanlık tarihi boyunca hiç aksi olmamış. Yani istisna da yok. Hangi kavme Allah'ın Resulü gittiyse bütün kavimler Resullerini mutlaka inkar etmişler. Müminin 44. O kadar mı? Hayır. Bakara 87. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz. Buyuruyor Allah Teala Bakara 87'de de. Bütün kavimlere Resul gidiyor, ard arda gidiyor ama bütün kavimlere Nebi gitmiyor. Eğer bütün kavimlere Nebiler gitseydi ve ard arda gitseydi, Resullerin arasında fetret devirleri olsaydı bizim bu kardeşlerimiz haklı olacaklardı. Ama onların söylediğinin tamamen tersine bütün kavimlere Allah-u Teala ardı arkası kesilmeksizin Resul gönderiyor. Ama Nebiler sadece peygamber olarak geliyorlar ve peygamberlerin çok büyük bir kısmı İsrail kavminden çıkmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Arap kavminden. Lut kavminden
ve diğer kavimlerden de peygamberlerin çıktığını görüyoruz. Nebi adıyla anılıyorlar. Öyleyse ikinci ayrım, peygamberler arasında, nebiler arasında fetret devirleri var. Ama Resuller arasında fetret devirleri yok. Bütün kavimlerde her an Allah'ın bir Resulü mutlak olarak yaşıyor. Öldüğü an Allah Teala yerine yenisini tayin ediyor. Bu ne gösterir? 100 tane kavim var diyelim dünya üzerinde sevgili kardeşlerim. Bunlar mutlaka çok daha fazladır. Ama biz 100 kavim kabul edelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nebi, yani peygamber, peygamberlerin sonuncusu. Aynı zamanda kendi kavminin Resulü. Ama peygamberliği bütün dünya için, hatta bütün kainat için, seni alemlere rahmet olarak yarattım diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala. Yani Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kainat için yaratılmış, alemlere, bütün alemlere rahmet olarak yaratılmış. Yani sevgili kardeşlerim, o devrin imamı. Hangi alem var? Gayb alemi. Cinler yaşıyor orada. Bir cin mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman onun başının üzerine bir cinin bir şeyi gelmiyor. Zaten cinlerin ruhu yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu geliyor. Cinler arasında da bizim dinimizi konuşan, bizim dilimizi konuşan her kavmin insanı var. Her dil konuşuluyor. Ama tabi oldukları zaman başlarının üzerine bir cin Resulün gelmesi söz konusu değil. Bir cin Resulün ruhunun gelmesi söz konusu değil. Çünkü zaten cinlerin ruhu yok. Başlarının üzerine mutlaka geliyor bir varlık. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de o devirde. Şimdi de bu devrin imamının ruhu, cinlerden her kim tövbe etmişse tövbedinin başının üzerine gelir, yerleşir. İnsanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine ulaşmışsa tövbesini gerçekleştirdiği anda devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Devrin imamının ruhu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir nebi olmayan Resuller silsilesini ifade etti. 14 asırdır birbirinin arkasından birçok kavim Resulü, baştakiler hep Araptılar, devrin imamı oldular. Sevgili kardeşlerim, ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra nebi gelmeyeceği için hiçbirisi nebi değildi. Allah Teala'nın bütün nebilere kitap vermesi, nebilerin peygamberler olması ve onun ötesi. Bütün kavimlerde mutlaka Allah'ın bir Resulü insanlık tarihi boyunca hep yaşamış. Şu anda da yaşıyor bütün kavimlerde bir Resul. Biz bu kavimlerin sayısını 100 tane kabul edelim. Mutlaka çok daha fazladır. İnsanların ömrünü de, Resul ömrünü de sayılarını az gösterebilmek için 100 kabul edelim. Çok daha fazla olacaktır. 60 sene, 70 sene ise sayısı çok daha fazla olacaktır. Olmasın. 100 sene kabul edelim. Hazreti İsa'dan bu tarafa tam 2000 yıl geçti. 2000 yılda sadece bir tek kavimde ...20 tane Resul yaşadı. 100 tane Resul olduğuna göre 2000 yılda
kavimlerin Resulleri 100 sene yaşadıklarını kabul etsek bile, ki böyle bir şey mümkün değil, tam 2000 tane Resul gelmiş geçmiş. Şu anda bütün kavimlerde Resuller yaşıyor. Buna karşılık kaç tane Nebi geçmiş? Bir tane. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti İsa'yı başlangıç noktası alıyoruz. Ondan sonra gelen bir Resul'ün ötesine de geçiyoruz. Bugüne kadar geliyoruz. Bugüne kadar, Hazreti İsa'dan sonra bugüne kadar kaç tane Nebi gelmiş? Bir tane gelmiş. Kaç tane Resul gelmiş? En az 2000 tane. 100 sene olmaz hiç kimsenin normal standartlarda ömrü. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Nebi olmadan Resul olmaları mümkün değilse bu insanların, önce Nebi olmaları gerekirdi ve Kur'an'da buna dair mutlaka işaretin olması lazımdı. Ama son Nebi açık ve kesin bir şekilde yazılmış Kur'an-ı Kerim'de. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra Nebi Resullerin yaşadığı kesin olduğuna göre nasıl oluyor da bunlar Nebi olmadan Resul oluyorlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Nebi, ondan sonra Nebi olması mümkün değil ama Resul var. Ondan sonra tam 2000 taneden fazla Resul gelmiş dünyaya. Şu anda da dünyadaki bütün kavimlerin içinde Resul var. O zaman burada durup bir düşünmek lazım. Bu nasıl iş diye. Ne kadar büyük yanlışlara inanmış insanlar ve ne kadar hazin bir tecelli. Etraflarını toplamışlar binlerce, on binlerce, belki yüz binlerce insan ve hepsi de bu safsatalara inanmışlar. Kur'an-ı Kerim'i kimse ciddiye almıyor. İblis, Kur'an-ı Kerim'i gözlerden nihan etmiş, yok etmiş. İnsanlara çiviler çaktırmış duvarlarına. Cüz keseleri diktirmiş, Kur'an-ı Kerim keseleri diktirmiş. O keselerin içine Kur'an-ı Kerim'i koyup astırmış çiviye. Sevgili kardeşlerim, bir sonuca ulaşıyoruz. Şu anda dünyada 100 tane kavim varsa, 100 tane Resul var şu anda hayatta. Bunların hiçbirisi de Nebi falan değil. Nebi olmaları mümkün değil. Neden mümkün değil? Şu anda yaşıyor bu Resuller. Neden mümkün değil Nebi olmaları? Çünkü son Nebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi olmadan Resul olunamıyorsa onların hepsinin önce Nebi olmaları, sonra da Resul olmaları gerekirdi. Ama Kur'an-ı Kerim bunu önlüyor. Son Nebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir diyor Allah-u Teala. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine bu kadar karşı çıkış olur mu? Geçelim. Farklılıkları birer birer belirtiyoruz. Nebi olmadan Resul olunmaz iddiası kesinlikle yalandır. İşte bugün söylediğimiz gibi şu dünya üzerinde en az 100 tane Resul var. Bütün kavimlerde Resul mutlaka var olacağı için. Ama hiçbirisi de Nebi değil. Zaten Nebi olmaları mümkün değil. Çünkü 1400 sene evvel nübüvvet kesilmiş. Nebi olmadan Resul olunamıyor ama şu anda 100'den fazla Resul yaşıyor. Nasıl olmuş olmuş? Bunlar Nebi olmadan Resul olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, saçmalıklara dikkatle bakın. Ve bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında mutlaka Allah'ın bir Resulü vazifeli olmuştur. Nereden biliyoruz? Hadi gelin bakalım ayetlere. Zümer suresi 71. ayet-i kerime. O kafirler grup grup cehenneme sürülürler. Cehennemin kapıları açılır. Cehennem bekçileri onlara der ki: sizlere Allah'ın Resulleri gelip de Allah'a ulaşmayı dilemedin.
dilemiyorsun. Ben seni uyardım. Allah'a ulaşmayı dilemen için uyardım. Ama sen Allah'a ulaşmayı dilemedin. Öyleyse o Resullerin, size bunu söyleyen Resullerin, yani sizi ikaz eden Resuller. Niçin böyle söylüyoruz sevgili kardeşlerim? Allah Teala diyor ki biz Resullerimizi amini olanları müjdelesinler diye, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye, amini olmayanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye, ikaz etsinler diye göndeririz diyor. Bir defa temel kanun bu. Bütün kavimlere Resul gelir, bütün kavimlerdeki bütün insanları uyarır. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, gideceğiniz yer cehennemdir diyor Resul. Biz de bugün bunu söylüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, küfürdesiniz, dalalettesiniz, hüsrandasınız, gideceğiniz yer cehennem. Allah'ın dostu değil, şeytanın, tağutun dostusunuz. Allah'ın kulu değil, tağutun kulusunuz diyoruz. Hüsrandasınız diyoruz. Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz diyoruz. Her kavmin Resulü her devirde bunu kendi kavmine mutlaka söylemiş. Bunların hepsini açık ve kesin biz Resullerimizi göndeririz. Bir maksat için diyor Allah Teala. Amin olanları müjdelesinler, Allah'a ulaşmayı dileyenleri, olmayanları ne yapsınlar? Olmayanları uyarsınlar diye. Şimdi gelin beraberce bir düşünelim bakalım. Size buraya cehenneme geleceğinizi sizden olan Resuller size söylemediler mi? Bu sual kime soruluyor? Cehenneme gelen herkese ayrı ayrı tek tek mutlaka soruluyor. Ve hepsinden aynı cevap alınıyor. Evet, geldiler. Bize geldiler, bunu söylediler. Ama azap sözü üzerimize hak oldu diyor insanlar. Yani biz azabı hak ettik. Onlar bize söylediler. Bakın Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Buna göre gideceğiniz yer cehennemdir. Demelerine rağmen biz onların bu sözlerini dikkate almadık. Gideceğiniz yer cehennemdir, azaba duçar olacaksınız dediler bize o Resuller gelip. Ama biz onlara inanmadık. Bu sebeple azap üzerimize hak oldu. İki tane alternatif var. Ya Allah'a ulaşmayı dileyecekler, cennete girecekler, ya da dilemeyecekler, cehenneme girecekler. Hepsine Resuller ikazda bulunmuş. İnsanlık tarihi boyunca geçen kaç milyar yıl geçmişse, o kadar milyar yıl boyunca her kavimde mutlaka Allah'ın bir Resulü olmuş. Çünkü muhatap olmuş herkes. Belki direkt olarak Resul'e değil ama o Resul'ün bunu söylediği o kavimde mutlaka duyulmuş. Mutlaka duyulmuş. Öyleyse cehenneme gidecek olan insanlar neyi temsil eder? İnsanların %90'dan fazlasının cehenneme gideceği kesin bir müessese. Neyi ifade eder? Bütün kavimlerdeki bütün insanlara o Resullerin muhatap olduğunu ifade eder. Öyleyse insanlık tarihi boyunca insanlar hangi çağda, hangi devrede, hangi yıllar arasında yaşarlarsa yaşasınlar, mutlaka yaşamakta oldukları kavimde bir Resul hayatta. İnsanlar hangi çağda yaşarlarsa yaşasınlar değil sadece, hangi kavimde yaşarlarsa yaşasınlar, gene netice değişmiyor. Mutlaka o kavimde, o kişi o Resul'le yüz yüze gelmese bile, onun böyle söylediği kendisine ulaştırılan bir bilginin mutlaka sahibi kişi. Öyleyse o devirde mutlaka Allah'ın bir Resulü o kavmin içinde yaşıyor. Öyleyse neyi ifade ediyor bu? Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında Allah'ın Resulleri hep var. Öyleyse
bütün Resuller Nebi miymiş? Affedersiniz, tersini söylüyoruz. Bütün Nebiler Resul müymüş? Böyle bir şeyin imkansızlığını görüyorsunuz. Bütün kavimlerdeki Allah'ın vazifeli kıldığı insanlar, insanlık tarihi boyunca bütün kavimlere ard arda gönderdiği kişiler Nebi değil, Resuller. Öyleyse kesin olarak ispat ettik mi sevgili kardeşlerim? Nebi olmadan Resul olunmaz sözünün bir kocaman palavradan ibaret olduğunu ispat ettik mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 sene evvel öldüğüne göre 1400 seneden beri bütün kavimlere en az 2000 tane Resul geldiğine göre ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetin sonuncusu olduğuna göre bu adamların hiçbirisinin önce Nebi olmaları ondan sonra Resul olmaları mümkün değil. Efendim? Ne diyorsunuz? Bu kadar mı? Hayır. Daha çok açılardan değerlendiririz konuyu. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de melek resullerden bahsediyor, cin resullerden bahsediyor ama hiçbir zaman bir cin nebi, bir cin peygamber olmamış. Var mı bir iddia sahibi cinlerden de nebi olmuş diye? Yeter mi? Hayır, gene yetmez. Allah Teala rızaya ermemiş resullerden bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Rızaya ermiş resul kimdir? Tasarruf rızasına eren devrin imamıdır. Eğer nübüvvet meselesinin olmadığı bir devrede yaşıyorsa insanlar, bir Allah Teala o kavim resullerden birini mutlaka huzur namazının imamı yapacaktır. O imam nebi değildir ama nebiliğe vekalet etmektedir. Huzur namazına vekalet ettiği için nübüvvetin peygamberliğin vekilidir ama asla peygamber değildir. O sadece bir resuldür, nebi olmayan bir resuldür. Şu anda da bütün kavimlerde resuller yaşayacak. Kıyamete kadar da bütün kavimlerde resuller yaşamaya devam edecek. O resullerden sadece bir tanesi tasarruf rızasına eren resuldür. Allah Teala Cin suresinin 26-27. ayetlerinde diyor ki Allah gaybı bilir, kimseye söylemez. Ama rızaya ulaşmış resulü müstesna. Bu rıza tasarruf rızasıdır. Yani huzur namazının imamlığına müteallik rızadır. Huzur namazının imamıdır ama nebi değildir. Olması mümkün değildir. Nübüvvet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte sona ermiştir. Sevgili kardeşlerim, diyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul de gelmez. Allah Teala nübüvvetin mührüdür diyor. Hatem-ül Enbiya'dır diyor. Hatem-ül Resul'dür demiyor. Hatem-i Rusul demiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamberdi, nebiydi. Tabiatıyla risaletle de görevliydi. Ama nübüvveti, peygamberliği onunla beraber Allah-u Teala bitiriyor. Risalet kıyamete kadar devam edecektir. Resullük müessesesi. Nübüvvetsiz bir resullük. Öyleyse nebi olmadan Resul olmaz iddiası bütünüyle bir yalandan ibarettir. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i varken ortada niçin insanların uydurmalarına inanıyoruz? Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman kaç açıdan risaletle nübüvvetin birbirinden ayrıldığını görüyoruz. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Ayıp derler bir şey vardır sevgili kardeşlerim. Yani Allah Teala açık açık diyor ki Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde ey nebiler biz nebileri huzurumuza topladık diyor Allah Teala. O nebilere dedik ki ey nebiler size kitap verdik ve hikmet verdik.
Allah Teala diyor ki biz nebilere kitap verdik ve hikmet verdik. Onlar da diyorlar nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Neyse hiç değilse nebilerin peygamber olduğunu kabul ediyorlar. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Allah Teala da tam tersini söylüyor. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Çünkü ey nebiler biz size peygamberlik verdik, nübüvvet verdik ve kitap verdik diyor. Size kitap verdik ve hikmet verdik diyor Allah Teala. Öyleyse nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberler değildir. Nebiler bir defa mutlaka peygamberdir. Ama kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Peki resuller? Resuller eğer nübüvvetleri yoksa ki nübüvvet müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte sona ermiştir. Ondan sonra gelen bütün kavim resulleri veli resuldür. Nebi resul olmak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber sona ermiştir. Ondan sonraki bütün resuller mutlaka sadece veli resuldür. Dizayn buysa sevgili kardeşlerim, o zaman nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir iddiası Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesine göre nasıl sabun köpüğü gibi sönüveriyor. Allah Teala'nın dizayna baktığımız zaman bakınız kaç açıdan insanlar Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini bilmiyorlar. E tabi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde nübüvvet sona ermişse, Risalet-i Nübüvvet'ten sonra geliyorsa bugün dünya üzerinde bir Resul'ün yaşaması mümkün değil. Oysa ki ne kadar kavim varsa hepsinde şu anda Allah'ın bir Resulü yaşıyor. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz her kavme onların kendi lisanıyla onlara risaletimizi tebliğ etsin diye onların içinden birini Resul olarak tayin ederiz diyor her kavme. Bütün kavimlerde o kavmin diliyle konuşan bir Resul. Nebi bir tektir. Sadece devrin nebisidir. Her kavimde Resul vardır ama o kendi kavminin aynı zamanda Resulüdür. Fakat o nebidir. Dünya için hatta kainat içindir. Ama her kavim Resulü sadece kendi kavmi için Resulüdür. Bunlardan bir tek istisnası vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki devrelerde o Resullerden birisi huzur namazının imamlarına vekalet eder. Sadece o farklı bir statüdür. Gene Resuldür, veli Resuldür. Ama sadece kendi kavmi için vazifeli değildir. Bütün sistemler için vazifelidir. Hangi alemde bir tövbe merasimi olursa, eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dileyerek tövbeye ulaşmışsa, mutlaka onun başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Böyle bir vazifesi vardır. Dünya için değil, bütün kainat için vazifelidir. Ne diyor Allah Teala İsra Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde? Biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap edici olmayız diyor Allah Teala. Neymiş neymiş? Herhangi bir kavimdeki insana Allah Teala'nın azap edebilmesi için mutlaka bu sözünü çiğnemesi gerekir. Eğer o kavimde Resul yaşamıyorsa, o kavimdeki insanlara azap edecekse Allah Teala, o zaman Allah Teala sözünü çiğnemiştir demektir. Böyle bir olayı akla yatan var mı? Allah Teala'nın sözünü çiğneyebileceğine dair. Her kavme Resul gönderiyor ki o kavimdekiler kıyamet günü oraya cehenneme gittikleri zaman cehennem bekçileri onlara sorduğunda size Resul gelmedi mi? Risaletini tebliğ etmedi mi? Size Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir demedi mi? Buraya geleceğinizi söylemedi mi? Bu sualin karşılığı herkesten evet. Herkesten bu sualin karşılığı olarak cehennem bekçilerinin aldığı
Cevap hep evet cevabı. Evet geldi, geldi, geldi, geldi. Hiç kimse hayır demiyor. Yani kim giderse gitsin cehenneme, insanların her devirde yaşayan insanların %90'dan fazlası cehenneme gidecek ve insanların %90'dan fazlasının her biri kendisine Resul'ün mutlaka geldiğini, kavmine geldiğini ve kendisinin bundan mutlaka haberdar olduğunu söylüyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediği biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz sözü gerçek değil mi? Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kıyamete kadar geçecek olan devrede o Resuller gene var oldu, var olacak da. Yoksa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yaşayan insanların cehenneme gittiğini düşünün. Onlara soruyor cehennem bekçileri. Size Allah'ın Resulü gelip de buraya cehenneme geleceğini söylemedi mi? Onların demesi lazım ki hayır, biz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra dünyaya geldik. Onun için bize Resul falan gelmedi. Sevgili kardeşlerim, böyle bir saçmalığa ihtimal veren var mı aranızda? İnançlar şeytan tarafından öyle bir dejenere edilmiş ki Kur'an'ın bütün hükümleri devre dışı kalıyor. Yetmez. Bu insanların başka iddiaları var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmezmiş. Doğan suresinin 10, 11, 12, 13, 14 ayetleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah-u Teala söylüyor. Diyor ki sen o günlere diyor bir göz at. O günlere ki o gün gökleri bir duhan kaplamış olacak. Bu duhan fitne. O dumanın kapladığı devrede bir Resulümüz gelecek. Ona geldi diyor Allah Teala, geçmiş zaman kullanıyor. Ona öğretilmiş, yani şeytan tarafından öğretilmiş ve deli dediler diyor Allah Teala. Zaten Kur'an-ı Kerim'i incelemek onu gösteriyor ki ne kadar Resul vazife almışsa kendi kavminde, o kavimdeki Resullerin hepsine bir defa mutlaka deli demişler ve sahtekar demişler. Mutlak olarak olay bu. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelir miymiş? Sen diyor gelecekteki o güne bak, duhan saracak gökyüzünü diyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kaç yüzyıl sonra? Ve gören de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra geleceği kesin. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmez miymiş? Hem de nübüvvet bitmesine rağmen o adamların hiçbirisi Nebi olmadan Resul oluyor. O adamların hepsi Nebi olmadan Resul oluyor. Hani Nebi olmadan Resul olunmazdı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra hani Resul gelmezdi? Bu kadar mı? Hayır. Furkan suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerine bakıyoruz. Aynı şeyi görüyoruz. Dediler ki diyor Allah Teala, ah keşke Resul'e tabi olsaydım da Allah'ın sebiline ben de girseydim. Ah keşke falancayı kendime dost etmeseydim. 27, 28, 29. ayetler ve sonuç. Resul dedi ki benim kavmim Kur'an'ı terk etti. Kur'an'dan hicret etti. Acaba bu Resul hangi Resul? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde hangi sahabe acaba Kur'an-ı Kerim'i terk etmiş? Ne diyor Allah Teala Ali İmran 119'da? Ey sahabe, onlar size buğz ettikleri zaman siz onlara muhabbet beslersiniz. Buğz etseler de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz. Kur'an'ı terk etmek falan bir tarafa, Kur'an'ın bütününe iman edersiniz diyor. Kur'an'ın bütününü tatbik edersiniz diyor Allah Teala. Öyleyse bu Resul'ün Furkan suresinin 30. ayet-i kerimesindeki Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olması mümkün değil.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in onu demesi lazım. Benim kavmim Kur'an-ı Kerim'i terk ettiler. Beni bir saçmalığa ihtimal veren var mı içinizde? İki grup ayet-i kerime oldu. Üçüncüsü de Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesi. Orada da diyorlar ki işte bütün nebilerden sonra bir Resul gelecek diyor Allah Teala. Ey nebiler, size kitap verdim ve hikmet verdim. Bütün sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. Ona iman edeceğinize ve yardım edeceğinize dair bana söz verin. Dilinizde de ikrar edin bunu diyor Allah Teala. Misak istiyor. Diyorlar ki söz veriyoruz. Misak veriyoruz. Hemen birisi atılıyor ortaya. İşte o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Oradaki nebilerden sonra gelecek olan Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İyi de Allah Teala Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesinde orada diyor o nebilerden misak aldığımız zaman senden de aldık diyor. Ve olay bitiyor. Oradaki Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değil, sonra kelimesi de kesin olarak kullanılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen bir Resul. O zaman neyi tartışıyoruz sevgili kardeşlerim? Bu kadar eçel bir ortamda neyi tartışıyoruz? Kaybettiğimiz zamana yazık değil mi? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah insanları seçer mi? Konumuz bu. Birçok insan eğer Allah Teala insanları seçerse insanlara karşı haksızlık yapmış olur diye düşünürler. Gerçekten böyle bir düşünce doğru mudur sevgili kardeşlerim? Onu beraberce görelim. Böyle bir düşünce doğru değildir. Neden değildir? Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşa'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, asli ifadesiyle Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır. Şura suresinin bu 13. ayet-i kerimesinin bütününü görelim. Allah Teala diyor ki, Hazreti Nuh'a ve Hazreti İbrahim'e indirdiğimiz, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de, yani seninle beraber olanlara da şeriat kıldık diyor Allah Teala. Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye. Müşriklere onlara söylediğin şey, yani Allah'a ulaşmayı dileyin ki şirkten kurtulun talebin ağır geldi. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, birinci basamakta olayları yaşarız. Herkes yaşar. Ama hayır mı, şer mi yaşadığını insanlar pek bilmezler. Öyle olaylar vardır ki siz onlardan hoşlanmazsınız diyor Allah Teala Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde. Ama onlar hayırdır. Öyle olaylar vardır ki siz onlardan hoşlanırsınız ama onlar şerdir. Siz bilmezsiniz. Rabbiniz bilir diyor Allah Teala. İşte basit bir misal verelim. Birisi bir başkasına ait olan bir malı çalmış. Çalan kişi o malı satacak veya kendisi kullanacak. Bundan memnuniyet duyuyor. Ama aslında bir cürüm işlemiştir. Günah kazanmıştır. Bize derecat kaybetmiştir. Bize derecat kaybettiren bütün olaylar şerdir. Derecat kazandıran bütün olaylar da hayırdır. Hırsız, memnun. Oradan parasını çalmış bir kişinin veya başka bir şeyini çalmış. O çaldığını harcayacak, paraya çevirecek, harcayacak veya para çalmışsa onu harcayacak. Ondan memnuniyet duyuyor.
Ama işlediği şey şer. Malı çalınanda ya da parası çalınanda üzgün. Ben diyor bunu helal kazandım. Neden çaldırıyorum? Üzülüyor malının veya parasının çalınmasından. Aslında birisi ona derecat kazandırıyor hırsız. Malını çaldığı kişiye derecat kazandırmış oluyor. Çünkü malı çalınan, haksızlığa uğrayan kişi, o haksızlığı yapanın kaybettiği dereceyi aynen kazanır. O da kazanıyor derece, yani hayra ulaşıyor. Derecat kazanmak sadece o hayırdır. Derecat kaybetmek ise şerdir. Ne görüyoruz? Malı çalınan kişi derecat kazanıyor, hayra ulaşıyor ama üzülüyor. Derecat kaybediyor hırsızda ama seviniyor. Tam Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesi. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah-u Teala. Ne demek istiyor? Çünkü kim kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olursa, o kazandığı derecelerden, kaybettiği derecelerden dereceler fazla olan kişi cehenneme gider. Kıyamet günü mizanlar kurulduğu zaman,

Bir de cehennemde kalacak insanlar var. Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kıyamet günü kimin günah tartıları, sevap tartılarından ağır gelirse onlar hüsranlı olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacak olanlardır diyor. Öyleyse kimin sevap tartıları ağır gelirse Mü'minin suresinin 102. ayet-i kerimesine göre onlar cennete girecek olanlardır. Çünkü Allah Teala diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onlar felaha erenlerdir. Felaha erenlerin gidecekleri yer cennettir. İşte 28 basamaklık bir İslam merdiveninin birinci basamağında olayları yaşamak vardır. İnsanlar hayrı şerri bilmedikleri için sevinmesi lazım gelen yerde üzülebilirler. Üzülmesi lazım gelen yerde sevinebilirler. Çünkü onlar dünya üzerinde bir şeylerini kaybetmişlerdir veya bir dünyalık bir şey kazanmışlardır. Sevgili kardeşlerim, ikinci basamakta insanlar durumlarını ortaya koyarlar. Allah'ın katında bu noktada insanlar imtihana tabi tutulur. Allah Teala diyor ki her sene onları birkaç defa musibetlerle imtihan ettiğimizi görmezler mi diyor Allah Teala? Hepimiz imtihandan geçeriz. Her sene bir takım olaylarla Allah Teala hepimizi, herkesi imtihan eder. İşte o imtihanlarda insanlar tavırlarını ortaya koyarlar. İki türlü insan oluşur. O imtihanda başarı kazananlar, bir, kaybedenler, iki. Allah Teala Bakara suresinin 156. ayeti kerimesinde diyor ki kendilerine musibet isabet ettiği zaman onlar derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. Yani mutlaka ruhumuzu Allah'a ulaştıracağız. Muhakkak ki biz Allah içiniz ve mutlaka ruhumuzu Allah'a ulaştıracağız. Ona ruhumuzu döndüreceğiz, vasıl edeceğiz. Allah Teala diyor ki, işte hidayete erecek olanlar onlardır diyor. Allah'a ruhumuzu mutlaka ulaştıracağız diyenler, musibetlerle isabet imtihan edilmelerine karşın, imtihan edilmelerine mukabil, hedeflerinden sapmayan ve mutlaka Allah'a ulaşacağız diyen insanlar, musibetlerle imtihan edilmenin iki türlü neticesi var. Bir, bu neticeyi alan insanlar. Pozitif neticeyi alan insanlar, Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir diyor Bakara suresinin bu 156. ayet-i kerimesi.

Allah'ın rahmeti ve salavatının onların üzerine olması demek, o insanların mürşitlerine ulaştıktan sonra ruhlarını Allah'a ulaştıracakları kesin demek. Allah'ın rahmeti ve fazlı, rahmeti ve salavatı. Ne zaman rahmetle fazl gelir, ne zaman rahmetle salavat. Bir insan Allah'a ulaşmayı diler. O zaman Allah Teala onun gözlerindeki hicabı mestureyi, kulaklarındaki vakrayı, kalbindeki ekinneti alır. Görme hassasının üzerindeki perdeyi kaldırır. İşitme hassasını açar. İdrak hassasını açar kişinin. Sonra o kişinin kalbine ulaşır. Kalbini Allah'a döndürür. Ondan sonra o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolunu açar. Bundan sonra o kişi zikir yaptığı zaman bu Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişidir. Yani Allah Teala tarafından seçilmiştir ve Allah Teala bu kişi bu noktaya geldiği zaman onun Allah Allah Allah Allah diye zikir yapması üzerine onun göğsüne rahmetle salavat gönderir. İki tane nur, rahmetle salavat. Bu nurlardan rahmet ve salavat ikisi beraber kalbe ulaşırlar. Ama kalpte yer edinebilen, sadece %2'lik bir yer edinebilen rahmet nurlarıdır. Acaba neden? Çünkü Allah Teala bu kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli etmiştir. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf diyor ki وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّٰي اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي Ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Onlar şerri değil, hayrı emrederler demiş oluyor. İşte Allah'ın rahim esması biz insanlar için son derece kıymetlidir. Allah insanların çoğuna, insanların hepsine Rahman esmasıyla tecelli eder, ayırım yapmaz. İnsanların hayatta kalmaları için onlara gıda maddelerini temin etmek, onlara oksijen, hava vermek, havayı temin etmek yaşamaları için ağaçları bu sefer sebeple seferber edip onların boşluğa, havaya oksijen bırakmalarını temin etmek fotosentez yoluyla, klorofil özümlenmesiyle hep Allah'ın Rahim, Rahman esmasının fonksiyonlarıdır. Öyle fonksiyoneldir ki bitkiler havadan aldıkları karbondioksidi kullanırlar. Ve köklerinden aldıkları suyu kullanırlar. Karbonhidratları oluştururlar. Karbonhidratlar biliyorsunuz gıda maddeleri. Gıdaları için karbonhidratı oluştururlar ve açığa oksijen çıkartırlar. Bitkilerin bu fotosentez yoluyla karbonhidratları oluşturduktan sonra otomatik olarak ortaya çıkan oksijen, hayvanların ve insanların hayati maddesidir. Olmazsa olmaz şartıdır, oksijen olmasa
İnsan nefes alamaz ve yaşayamaz. Ama olay orada bitmiyor. Biz insanlar da havadan oksijen alırız, onu kullanırız ve açığa karbondioksit çıkartırız. İnsanların ve hayvanların havadan aldıkları oksijene mukabil karbondioksit çıkarmaları, bitkilerin hayati maddesini teşkil eder. Bitkiler havadan o karbondioksiti almasalar, onların yaşamaları mümkün değil. Karbonhidratları oluşturamazlar. İnsan ve hayvanlar da bitkilerin çıkardığı oksijeni alamasalar, onlar da yaşayamazlar. Onlar için hayat mümkün olmaz. Böylece iki tarafı birbirine Allah-u Teala bağlamıştır. Muhtaç kılmıştır. İşte o Allah, yaratan Allah, insanları imtihan ettikten sonra o imtihandaki davranış biçimlerine göre insanları seçer. İşte musibetlere sabreden ve ben muhakkak ki Allah'a ulaşacağım diyen, musibetlere sabrı neticesinde bu hakkı kazanan kişi de kişiyi Allah Teala tarafından seçilenlerdendir. Seçilenler bunların hepsini mutlaka içerir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala tarafından seçilmek diye bir olay var. Sadece onları değil, Allah Teala insanların %90'dan fazlasını seçer. Peki niçin seçiyor? Allah'a ulaşmayı dilesinler de diler dilemez Allah'ın cennetini ve Allah'ın korunmasını, Allah tarafından korunmayı hak etsinler diye seçer. İnsanlardan %90'dan fazlası seçilir. Bunlar içinde ateistler olabilir, Allah'a inanmayanlar olabilir. Bunların içinde katiller olabilir, hırsızlar olabilir. Sadece bir tek grup insan seçilmez. Allah'a ulaşmayı kendileri dilemeyip de başkalarını da Allah'ın yolundan men edenler, işte onlar seçilmezler. Kim bu insanlar? Allah Teala vasıflarını anlatıyor. Nisa 167, 168, 169. Diyor ki: "İnnel lezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kat dalû dalâlen baîdâ." Onlar muhakkak ki kâfirdirler. Ve Allah'ın yolundan men ederler. Yani insanların Allah'a ulaşmayı dilemesine engel olurlar diyor Allah Teala. İnsanların Allah'a ulaşmayı dilemesine engel olurlar. Sonra onlar uzak bir dalalet içindedirler. Peki bu insanlar ne yapıyorlar? Bu insanlar diyorlar ki, ey ahali diyorlar, İnsanın Allah'a ulaşmayı dilemesi diye bir şey yoktur. İnsan ruhunun, o insan hayattayken
Allah'a ulaşması diye bir şey de zaten yoktur. Hafazan Allah, eğer bir insanın ruhu vücudundan ayrılırsa o kişi derhal ölür. İnsana hayat veren şey ruhtur. İşte bu zırvanın temelidir. Böyle bir sebeple insanlar hidayeti unutmuşlar. Ehl-i sünnet vel cemaat alimleriyle birlikte başlayan bir olay bu sevgili kardeşlerim. İnsan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması reddedilmiş. Hiçbir dayanak olmaksızın. Ve demişler ki, ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, biz insana ruhumuzdan üfürdük. Sonra da ona efidet verdik, fuatler, görme, işitme ve idrak etme hassaları verdik diyor. Öyleyse Allah Teala bize ruhundan üfürmüş. E'si bu ki Allah Teala verdiği emaneti geri istiyor. Diyor ki Fecr suresinin 28. ayet kelimesinde İrci'i ila rabbiki. Ruha sesleniyor. Rabbine geri dön diyor. Bunun nefsin tezkiyesiyle mümkün olabileceğini de bir evvelki ayet-i kerimesinde anlatıyor. Ya eyyetühen nefsin mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyyeh. Fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ruha da diyor ki Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Ne diyor Allah Teala? Rabbine geri dön. Neyle? Nefsini mutmainne, radiye ve teskiye olmak üzere, radiye ve marziye olmak üzere beşinci, dördüncü, beşinci ve altıncı katlara çıkar. Ve neticede teskiye ol ve ruhunu Allah'a ulaştır. Ey ruh, Rabbine geri dön diyor. Önce nefse sesleniyor. Mutmain ol, Allah'tan razı ol, Allah da senden razı olsun. Beş, dört, beş ve altıncı basamaklar. Sonra ruha sesleniyor. İrci ila Rabbiki, Rabbine geri dön. Ve sonra da fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi ibadi, fethuli cenneti. O zaman diyor, ey fizik vücut sen kullarımın arasına böylece gir. Ve arkasına da diyor ki cennetime gir. Öyleyse Allah Teala burada nefsi kullanmış ama nefse de ruha da fizik vücuda da sesleniyor. Allah Teala Müzemmil 8'de diyor ki Veskür ismi Rabbike Ettevetil ileyhi tebtiyle Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Sonra ne diyor Allah Teala? İnna Allaha ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Nisa 53'te Allah Teala diyor ki Allah emanetleri onların sahibine, o emanetlerin sahibine iade etmenizi emreder. Geri vermenizi, teslim etmenizi emreder. Emanetler çoğul olarak kullanılmış ama sahibi tekil. Ruhumuz da emanettir, fizik vücudumuz da emanettir.
Nefsimiz de emanettir, irademiz de emanettir. Bütün emanetlerin onların sahibi olan Allah'a teslimi Allah-u Teala tarafından emrolunuyor. Neyse sevgili kardeşlerim, emanetler, o emanetlere dikkatle bakın. Allah'a iade edilmesi mutlak olarak gerekli. Ruhunuz, beçiniz, nefsiniz ve iradeniz. İşte bu emanetleri Allah'a teslim edebilecek olan kişi, Allah-u Teala tarafından seçilmiş olan kişidir. Onların arasından Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah-u Teala insanlardan %90'dan fazlasını seçer, Allah'a ulaşmayı dilesinler diye. Ama bu seçilen insanlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler, seçilenlerin %10'undan toplamın değil, seçilmiş olanların %10'undan çok daha aşağıdadır. Onun için insanların çoğu bu sebeple cehenneme gidecektir. Ne yazık ki 190'dan fazlası Allah'ın hakikatlerine kulak asmadan, bu dünyayı arkasına ne yattığını bilmeden yaşayanlar. Oysa ki arkasında ya cennet var ya cehennem var. Ya insanlar Allah-u Teala'ya ulaşmayı diler, cehennemden kendilerini kurtardılar, ya da dilemezler. O zaman da gidecekleri yer mutlaka cehennemdir. Öyleyse Allah-u Teala bütün insanları seçiyor, bir grup insanı seçmiyor. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler mi? Hem dilemeyenler hem de başka insanları da Allah'ın yolundan men edenler. İşte Allah-u Teala orada Nisa 167'de onlar diyor, kafirlerdir ve Allah'ın yolundan insanları men ederler. Onların Allah'a ulaşmayı dilemelerine engel olurlar. Onlar arkasından diyor ki, اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا. Onlar hem kafirdirler hem de zalimdirler. Allah'a insanların ulaşmasına engel olan kişi mutlak olarak küfürdedir. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse mümin olamaz. Allah'a inanmak kişiyi inanan kılar. Ama cennete ulaşacak olan bir mümin kılamaz. O cennete ulaşacak müminler hak müminlerdir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler o standartlarda bir mümin olabilir. İşte Allah Teala o insanları seçmiyor ki onlar sadece kendileri Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmamış, başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine engel olmuştur. O zaman onlara zulmetmişlerdir. Ama aynı zamanda da derecat kaybettikleri için kendilerine de zulmetmişlerdir. Onun için Allah Teala onlar kafirlerdir ve zalimlerdir diyor. Hem kendilerine hem de o Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olduğu insanların cennetine mani oldukları için onlara zulmetmişlerdir. اَلَّذِينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَافِرَ لَهُمْ diyor. Allah onlara onlara mağfiret etmeyecektir. Allah onlara mağfiret etmez. Onların günahlarını sevaba çevirmez.

Sonra da diyor ki Allah Teala, Allah onları cennete ulaştırmaz. Ancak cehennem yoluna. Ve la liyetiyehum tarika. Allah onları tarika, müstakime, Allah'a ulaştıran yola ulaştırmaz. Hidayet etmez. O yola vasıl etmez. İlla tarika cehenneme, sadece cehennem yoluna vasıl eder, ulaştırır. Haldine fiha ebeda. Onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor. Cehennem yerine ulaşan, yoluna ulaşan insanların gideceği yer mutlaka cehennemdir. Ve orada ebediyen kalırlar. Öyleyse insanların seçilenleri ve seçilmeyenleri daha başlangıçta rol oynuyor. Allah Teala insanların %90'dan fazlasını seçiyor ki alabildiğine geniş bir insan topluluğu seçim hakkının sahibi olsun. Ötekileri seçmemesinin sebebi onların üzerinde omuzlarında vebal olmasıdır. Kim? Başka birinin cehenneme ulaşmasına sebebiyet veriyorsa, ona o istikamet etkiliyorsa, o insan omuzlarına vebal almıştır. Başkasının günahından bir parçayı almıştır. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de kim kimin hidayetine sebebiyet verirse o hidayetine sebebiyet verdiği kişinin kazandığı derecelerden onun da hakkı vardır diyor. Kim kimin dalalette kalmasına sebebiyet verirse, bütün insanlar doğuşlarına itibaren dalalettedirler. Onların dalalette kalmalarına sebebiyet verirse, onları da onların kaybettiklerinden bir miktar kayıp vardır diyor Allah Teala. Öyleyse herkesin Allah'ın yoluna girmesi için gayret etmelisiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım ki onlardan siz de pay alırsınız. Sizler Allah'ın seçtiği kullarsınız. Seçildiğiniz için buradasınız, bizimle birliktesiniz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler seçilmelerine rağmen dilememiş olabilirler. Bu onların kendi hataları sebebiyle cehennemi tercih etmelerini sağlamıştır onlara. Onlar kibirlilerdir. Allah'ın bütün ayetlerini görseler inanmazlar. Rüştünü, yolunu görseler onu yol ittihaz etmezler. Gay yolunu gördükleri zaman gay yolunu ittihaz ederler. İşte onlar bugünkü devrin omuzlarında vebal olanlarıdır. Alimlerden omuzlarında vebal olanlar, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini öğrendikleri halde onun gerçek muhtevasını araştırmak mecburiyetini duymayanlardır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mutlaka seçilenlerden olmasını Allah Teala istiyor herkesin ama herkesi seçmiyor. Öyle bir grup var ki o grup kendisi Allah'a ulaşmayı dilemediği gibi başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemesini engelliyor. Onların seçilmesi mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek konuşmamızı inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد يوسف نعيم الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sohbetin adı zikir sohbeti ama konumuz da zikir ve ehli zikir. Zikir, hatırlamak anlamına gelen bir kelime. Aynı zamanda bir yerde bahsedilen şeyin bir daha tekrarlanması halinde kullanılan bir kelime. Yukarıda zikredildiği gibi şeklinde kullanılır. Ama Kur'an'daki zikir, Allah kelimesinin ard arda tekrarıdır. Bu zikrin son merhalesinde La ilahe illallah şeklinde bir hüviyette tasavvuf müessesesinde kullanılmıştır. Sevgili kardeşlerim, zikir bir insanın Allah ile olan beraberliğindeki en önemli müessesenin adıdır. Din deyince aklınıza gelecek olan en önemli konu zikir olmalıdır. Zikir öyle bir müesseseyi içeriyor ki bu müessese herkes için geçerli olmuyor ne yazık ki. Tasavvufun dışındakiler zikir adlı müesseseyi hiç kullanmıyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa gelen din kültürü iki ayrı kök oluşturmuş durumda. Osmanlı da bu köklerden birisine tekke ismi verilmiştir. Diğerine de medrese. Yani bu muhtevanın öğretildiği müesseseler, tasavvufun öğretildiği müesseselere tekke denmiştir. Tekke adabı, tasavvuf adabı demektir. Medrese ise dinin ehl-i sünnet vel cemaat alimleri tarafından devam ettirilen dizaynı içerisinde bugüne kadar gelen bir hüviyeti gösterir. Cumhuriyetle birlikte bütün tekkelerin kapatılması konusunda kanun çıkarılmıştır ve tekkelerin hepsi kapatılmıştır. Bu bugün tüylerimiz ürpererek hatırladığımız bir korkunç olaydır. Tasavvuf erbabının yok edilmeye çalışılması, binlerce insanın tasavvuf erbabının yok edilmesi olayı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz tasavvuf erbabıyız. Yani tekke kültürünü temsil ediyoruz. Hamdolsun ki
çalışmalar neticesini verememiştir. Yaklaşık bir ifadeyle 5000'den fazla insanın öldürülmesine rağmen, Allah dostunun öldürülmesine rağmen, bunların arasında görevlerini kötüye kullananlar da yok muydu? Ne yazık ki vardı. Ama bir vaka bu, o günden yazılan hatıralara baktığımız zaman böyle bir olayın yaşandığını görüyoruz. Ama tasavvuf kültürü yok edilememiştir. Ve hala bütün tarikatlar ayaktadır. Tasavvuf kültürünün bugünkü temsilcileri tarikatlardır. Yani tekke kültürünün bugünkü temsilcileri Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinin temsilcileri de, yani medrese temsilcileri de İmam Hatip liseleri ve üniversitelerdir. Üniversitelerde öğretilen din kültürü tekke kültüründen muhteva almamaktadır. Tekke kültürü tasavvuf dersi adı altında sadece okutulan ama tatbik edilmeyen bir müessese olarak görünüyor. Peki öğretim kadrosu içinde bunu yaşayanlar yok mu? İnşallah vardır da biz bilmiyoruz diye düşünelim. Sevgili kardeşlerim, aslında öylesine güzel bir olaydan bahsediyoruz ki, Kur'an'ın temeli tekke kültürünün müessesesidir. Çünkü tekke kültürü, yani tasavvuf, Kur'an'ın tamamıdır. İşte Kur'an, bakıyoruz beraberce Kur'an-ı Kerim'e. Ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? 28 basamakta 7 tane safa görüyoruz. Bu 7 safanın birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. 3. basamakta başlar. Allah'a ulaşmayı dilemeye davetin neticesi olan Allah'a ulaşmayı dilemek 7. basamakta tamamlanır. Ondan sonra da Allah'a ulaşmayı dilemeye davetin cevabıdır bu. Ondan sonra davet tamamlanmıştır, davet icap edilmiştir. Bundan sonraki 2. safa Allah'a yönelmektir. 7. basamaktan 14. basamağa kadar. 14. basamakta mürşide ulaşılır, tabiiyet tesis eder. Mürşit kendi kendine gelmez. Hacet namazı kılıp Allah'tan sormak gereklidir ve farzdır. Allah Teala Maide Suresi'nin 35. ayet-i kerimesinde diyor ki: Ya eyyühellezine amenü ittekullâhe vebtegû ileyhil vesîlete. Ey amel olanlar, takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve Allah'a ulaşmaya vesileyi Allah'tan isteyin. Vebtegû ileyhil vesîlete. Ona vesile, ona ulaşmaya vesileyi arayın, isteyin diyor Allah Teala'dan. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mürşidin istenmesi, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi, bunlar tasavvufun safhalarıdır. 7 safhadan oluşur. Birincisi Allah'a ulaşmayı dilemektir. İkincisi mürşide ulaşıp tabi olmaktır. Birincisi 3. basamakta başlar. İkincisi 14. basamakta başlar. Üçüncüsü ruhun Allah'a ulaştırılmasıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Burası 21. basamak, ruhun Allah'a ulaşması. 25. basamakta
Nefsimizin kalbindeki nurlar %81'e ulaştığı zaman fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. 26. basamakta daimi zikir söz konusudur. Ulul elbab oluruz. Ve kalp gözü ve kalp kulağı açılır kişinin. Kim daimi zikre ulaşmışsa mutlaka Allah Teala onun kalp gözünü ve kalp kulağını açar sevgili kardeşlerim. Sonra bir sonraki basamak salah makamıdır. Salah makamının 5. kademesinde de salah makamına ulaştığımız anda muhlis oluruz. Yani irşad oluruz. Bizim üzerimizdeki irşad edilme nimeti tamamlanır. Biz irşad oluruz. Sonra da irademizi Allah-u Teala'ya teslim ederiz. 5. kademesinde 28. basamağın salah makamının yani ve irademizi Allah'a teslim ederek bir hakkın takvanın sahibi olarak Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınırız sevgili kardeşlerim. Öyleyse irşada memur ve mezun kılınmak bu Allah-u Teala'nın dizaynında öyle bir müessesedir ki Allah kişiyi irşat makamına tayin eder. Başkalarını irşat etmekle görevli kılar. Çünkü ona öğretisini tamamlamıştır. İşte bu saydığımız standartların medresede sadece bir ders olarak tatbikatı olmayan ama ne olduğu anlatılan bir ders olarak muhtevası vardır. Dersin adı tasavvuftur. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın bel kemiği zikirdir. Allah Teala Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Utlu uhiye ileyke minel kitabe ekumus salat innes salate tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber" diyor Allah Teala. "Habibim, onlara sana vahyettiğim Kur'an var ya, o Kur'an'ı oku ve anlat. Tilavet et. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama zikir en büyüktür" diyor Allah Teala. Yani bu 3 ibadetin en büyüğü zikirdir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu 3 ibadetin en büyüğü zikirdir. Namaz kılmak ve neticede Kur'an-ı Kerim'i okumak, tilavet etmek ve zikir. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir. Üçü de Kur'an-ı Kerim'de zikir adıyla da geçiyor. Ama üçüncüsünü özellikle zikir olarak Allah-u Teala belirtmiş. İşte o zikir Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmektir. Tasavvufun son bölümünde La ilahe illallah tarzında bir zikirde Osmanlı'da yer almıştır. Allah-u Teala görüyoruz ki zikri en büyük işaret olarak almış. Kim daimi zikre ulaşmışsa o kişi ehli zikirdir. La ilahe illallah bir
virt müessesesidir. Tasavvufun içindekiler her gün belli bir süre bir beyaz çarşafın veya tülbentin altına girerek dünya ile ilişkilerini keserler ve Allah kelimesini zikrederek 7 tane katı birer birer çıkarlar ve inerler. Kalp gözleri açık olanlara Allah-u Teala 1. katı gösterir ya da zemin kat demek daha doğru başlangıca. Devrin imamının bulunduğu ana dergah zemin katı temsil eder. Oradaki altın kapıdan 1. gök katına yükselinir. Orada açıkta secde söz konusudur. 2. katta suvarılma havuzları vardır. Oraya yükselinir. 3. katta 2 katlı köşk hüviyetinde görünen dışarıdan bir mescit söz konusudur. 3. katı 4. kata bağlayan mehenk menfezi sonsuzluğa yukarı çıkış söz konusudur. 4. katta Beytül Makdes'in aslı, 5. katta Beytül Haram'ın aslı bu gök katlarında ve 6. katta Sıbkatullah olma mahalli bir nura bürünmesi, beyaz, çok açık yeşil, beyaz olan bir renge bürünmesi ruhların söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, 7. katta ise 7 tane alem söz konusudur. Kader hücreleri, Ümmül Kitap, Kudret Denizi, Makam-ı Mahmud, Divan-ı Salihin, zikir hücreleri ve indi ilahi, Allah Teala'nın huzuru. Orada huzur namazı kılınır. Niye bunları anlatıyoruz? Zikrin muhtevasını sizlere belirtmek için. Çünkü virt de bir zikir türüdür. Beyaz bir örtünün altında dünya ile ilişki kesilerek, kişi Allah kelimesini tekrar ederek, ki bir kısım insanlar tasavvufta La ilahe illallah diyerek de bunu gerçekleştirmişlerdir virdi. Ama bize öğretilen, Allah-u Teala'nın öğrettiği zikirde sadece Allah kelimesi kullanılır. Öyleyse belli bir adabı vardır virdin. Bu da bir zikir türüdür. Süreli bir türdür. 7 tane gök katı çıkılır. Ondan sonra da inilir. Devrin imamı o çıkışı bütün ruhlar için kendi virdinde gerçekleştirir ve inişi de gerçekleştirir. Böylece bütün tabi olanların hangi tarikatta olurlarsa olsunlar hepsinin idari hüviyeti devrin imamının elindedir. Her seher vaktinde devrin imamı mutlaka bu olayı tahakkuk ettirir ve 7 kat çıkanlar ve 7. kattan sonra tekrar aşağı inenler onun muhtevası içinde tamamlanır. Bu da zikirdir. Herkes beyaz örtünün altına girerek bu zikri virt adı altında çekerler. Öyleyse tasavvufa adım atan herkes, yani tarikat kültürü alan, tekke kültürü alan herkes neyi yapar? Kur'an'ın emrini gerçekleştirmiş olur. Yapmayanlar Kur'an'daki bu konudaki emri gerçekleştirmeyenlerdir. Çünkü zikir Kur'an-ı Kerim'de farzdır. Allah-u Teala Müzzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesinde farziyeti kesin olarak açıklıyor. Vezkür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın Rabbinin ismiyle zikret
ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Herkes zikir yaptıktan sonra Allah'a ulaşmayı dileyen ve mürşidine ulaşıp tabi olan bir kişi, zikrini yeterli boyutta arttırarak ruhunu mutlaka Allah'a ulaştırır. İşte ayet-i kerime onu söylüyor. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş, yani ruhunu Allah'a ulaştır. Bir tek yolu var. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması bir tek yolu ifade eder. Bu yolun adı zikirdir sevgili kardeşlerim. Bu yolun adı zikirdir. Başka bir ölçü yoktur. Namazla ve diğer ibadetlerin hiçbiriyle, namazla dahil olmak üzere, insan ruhunun Allah'a ulaşması, Allah'ın temel emri gerçekleştirilemez. Farz mı? Görüyorsunuz ki farz. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekumul azabe." Üzerinize azap gelmeden evvel, ister kabir azabı deyin, ister cehennem azabı, her ikisi de bu dünya hayatından sonradır. Yani bu dünyadayken Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Ve Allah'a teslim olun diyor. İlk teslim ruhun teslimidir. Ve bu virt adı verilen müesseseyi gerçekleştirmeden zikriniz 33 bini aşmadan ruhunuzu Allah-u Teala'ya ulaştıramazsınız. Öyleyse demek ki insan ruhunun Allah'a ulaşmasını sağlayan müessese zikirdir. Allah-u Teala irci'i ila rabbike diyor. Rabbike diyor. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor Allah Teala. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye. Fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. İşte sevgili kardeşlerim, bunların hepsi belli bir muhtevayı anlatıyor bize, bizlere. Burada bu standartlar içinde zikri Allah-u Teala'nın ön plana aldığını görüyoruz. Zikir Kur'an-ı Kerim'in olmazsa olmaz şartıdır. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi geçici bir süre zikir yapmayı emreder. Bu ara sıra zikretmektir. Vezkür ismi Rabbike, Rabbinin ismini zikret. Ama Allah-u Teala Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah'ı çok zikredin. Ya eyyühellezine âmenus kürullâhe zikren kesîrâ. Ey âmeni olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani ne demek? Yani günün yarısından daha fazla zikredin demek. Çok zikredin, yani günün yarısından daha fazla zikredin. Peki daimi zikirde farz mı? Evet, daimi zikirde farz. Allah-u Teala ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Nisa 103. Feskurullâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Allah'ı yan üstü yatarken de zikretmek ne demek? Kıbleyi sağ alarak yatacaksınız. Sağ kulağınız yastığa gelecek, yastığın üzerine biraz hareket ettireceksiniz. Kulağınızdaki kalbinizin atışlarını duyacaksınız. Çift atış.
kalbiniz böyle atar. Siz bu çift atışa içinizdeki sesle Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye iştirak edeceksiniz uyurken ve de bir gün uyurken başladığınız zikrin uyandığınızda da kulaklarınızda ve kalbinizde, kalbinizin atışlarına paralel olarak kalbiniz böyle çift atar, devam ettiğini göreceksiniz. İşte onun için Allah-u Teala yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Şimdi sahabeye gelelim. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlardı. Hepsinin ulelbap olduğunu söylüyor Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesi. Sahabe için Allah-u Teala buyuruyor, onlar sözü dinlerler, sözün güzelini tatbik ederler. Onların hepsi hidayete erdiler diyor ve onlar ulul elbab oldular diyor Allah-u Teala. Kimdir ulul elbab? Allah-u Teala ulul elbabı tarif ediyor. Li ulul elbab yezkürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ulul elbab öyle kişilerdir ki onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, kim daimi zikre ulaşmışsa o kişi ehli zikirdir. Peki ehli zikrin bu olgunluk devresidir. Kişiye gerçek anlamda ehli zikir adını veren bu ifadenin gerçek temsilcileri daimi zikrin sahipleridir. Zamanımızda bu insanların sayısı çok fazla değil. Öyleyse neden bütün sahabe daimi zikrin sahibiyle de bugün zamanımızda bu insanlar az? Çünkü tasavvufla beraber, yani Kur'an'ın ana hatlarını oluşturan, temelini oluşturan tasavvufla beraber zikir de devre dışı kalmış. Böylece ehli zikir sayısı giderek azalmış toplumun içerisinde. Sevgili kardeşlerim, öyleyse daimi zikrin sahibi kılar Allah-u Teala bir gün sizi, eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz ve yolunuzda sebat ederseniz. Allah'tan yardım isteyin, zikrinizi arttırsın. Daimi zikrin sahibi olmak bir insan için son derece önemli bir konudur, ehli zikir olmak. Ehli zikrin özelliği nedir? Ehli zikrin birinci özelliği daimi zikirdir. İkinci özelliği, daimi zikre ulaştığı için kalbinde hiç afet kalmamıştır. Tamamen afetlerin yerini faziletler almıştır. %98 fazıl, %2 rahmet nuru. Yani karanlıkları kovan nurlar nefsin kalbini bütünüyle işgal etmiştir. Üçüncü özelliği kalp gözü açılmıştır o kişinin. Dördüncü özelliği kalp kulağı açılmıştır. Allah'ın bütün gösterdiklerini görür. Allah'ın bütün söylediklerini işitir bu kişi. Allah'la karşılıklı tezekkür eder konuları. Bu sebeple bu kişinin saydığımız dört vasfından ötede ehli tezekkür olması Allah ile her zaman konuşabilen birisi olması söz konusudur. Bu sebeple Allah Teala eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Ve bu kişi aynı zamanda ehli hayırdır. Çünkü daimi zikrin sahibidir. Her an derecat kazandığı için kesintisiz bir hayır kazanma sahibidir.

hakikati aksettirir, haksızlık da yapması, Allah'ın söylediklerini ifade etmesi sebebiyle söz konusu olmaz. Bu kişi aynı zamanda hikmetin sahibidir. Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetine baksa, bunun 28 basamaktan hangisine ait olduğunu kısacık bir muhakemeyle hemen ortaya koyabilir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde öyle bir müesseseyle karşı karşıyayız ki, Allah Teala bütün insanlar için en güzeli emretmiş, daimi zikri üzerimize farz kılmış. İşte medrese tahsilinin eksik olan yönü, bu bilgiyi belki bilgi olarak almaları, yani tasavvufu yaşayanların varlığından haberdar olmaları, belki bunun faziletinden de haberdar olmaları, ama tasavvufu yaşamamaları, ilimle mücehhez olmaları. Tasavvuf, ilmin ötesinde irfanı da muhtevasını alır. Bütün zikir ehli irfan sahibidir. Ve urfla, yani irfanla emreder. Eğer Allah Teala onu irşat makamına tayin etmişse, o kişi irfanla emreden ve münkerden nehyeden bir özellik taşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hamdolsun ki siz sevgili kardeşlerimiz, Mihir Vakfı'nın muhterem mensupları, sizler hepiniz zikir ehli olmaya namzetsiniz. Hepiniz şu anda da başlangıç seviyesinde de olsanız, zikir ehlinin başlangıç seviyesinde olanlarısınız. Ama zikir ehli hüviyetiniz var. Zikir ehlinin gerçek hüviyetini bünyesine toplamış olanlarsa, daimi zikrin sahibi olup, kalplerinde hiç afet kalmayanlar, kalp gözü ve kalp kulağı açılanlardır. Onlara ehli zikir diyor Allah-u Teala. Ve eğer bilmiyorsanız, zikir ehline sorun diyor. Zikir ehlinin adı ulul elbab, daimi zikrin sahipleri. Kim daimi zikre ulaşmışsa, o mutlaka ulul elbab olmuştur. Allah ile konuşmak yetkisinin sahibi olmuştur. Bu, ehli tezekkür olmak demektir. Her konuyu rahatlıkla Rabbine sorar, Allah'a sorar. Allah-u Teala da lütfederse ona cevabını iletir. Burada zikir ehlinin başka insanlara da mihmandar olması, onların sözlerini de Allah-u Teala'ya ulaştırıp onlar için cevap alması da söz konusudur. Maide Suresi, Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, o Allah ki sana Kur'an'ı öğretti, sana Kur'an'ı indirdi. Orada Ümmül Kitap'ta bütün gerçekler vardır. Allah'ın indirdiği ayetler hem muhkem ayetlerdir, gerçek anlamları açık yerlerine oturmuş sağlam ayetlerdir, hem de müteşabih ayetlerdir. Müteşabih ayetlerin sırrını Allah'tan başka kimse bilemez diyor Allah-u Teala. Ama kötü niyetli olan insanlar bu müteşabih ayetleri kullanarak başka insanların Allah'ın yolundan uzaklaşmasına

sebebiyet verebilirler. Bunları kullanarak onları Allah'ın yolundan saptırmak istikametinde bir gayretleri olur. İlimde kökleşmiş olan rasihun, rusuh sahipleri ise bu müteşabih ayetleri gördükleri zaman derler ki, bunlar muhakkak ki Allah'ın indindendir. Ama onlar da müteşabih ayetlerin sırrını çözemezler diyor Allah Teala ve sözünü şöyle bağlamış: İlla ulul elbab. Ama lüplerin sahipleri, yani beş duyumuzla algılayamadığımız başka görüşlerin, başka işitmelerin, başka kalbi düşüncenin sahipleri, onun ötesinin sahipleri, herkesin sahip olduğu beş duyunun ötesindeki ilmin sahipleri, sadece onlar tezekkür edebilir diyor. Ulul Elbab'ın ötesi var mı? Evet. Ulul Elbab makamının ötesindekiler muhlislerdir. Onların irşadı tamamlanmıştır. Daha ötesi var mı? Evet, var. Onlar da iradelerini Allah'a teslim ederek hakka tukatihi takvanın sahibi olanlar. Bir başka ifadeyle Allah'ın İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle kendilerini irşat makamına tayin ettiği kişilerdir. Bütün sahabe daimi zikrin sahibi olduktan başka tesbihin de sahibi olmuşlar. İradelerinin dışında daimi zikir onlara Allah-u Teala tarafından tesbih olarak da külli iradenin vasıtasıyla tesbih olarak da hediye edilmiş. Onlar bunun sahibi olmuşlar. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Allah-u Teala tarafından irşat makamına seçilenler, onlar sadece daimi zikrin sahibi değillerdir. Aynı zamanda iradelerini de Allah-u Teala'ya teslim ettikleri için kendi iradi yapılarıyla zikredemezler. İlahi irade onları zikrettirir mi? Hayır. O da bu işe karışmaz. Külli iradenin bu konuyla alakalı olan kesimi bu mevzuda devreye girer ve onlar daimi zikrin sahipleri iken daha öteye geçmişlerdir. Tesbihin sahibi olmuşlardır. İradeleri dışında külli iradenin bu konuyla alakalı olan kesimi onları devamlı bir zikir müessesesinin içinde tutar sevgili kardeşlerim. İşte onlar ehli zikrin üst kademeleridir. Onların üstünde Resuller vardır. Veli Resuller, Veli Resullerin de üstünde Nebi Resuller vardır. Her devirde eğer bir Nebi Resul hayattaysa, ki son Nebi Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir, o mutlaka huzur namazının imamlığını asaleten yapar. Onların olmadığı devrelerde huzur namazının imamlığı veli resullerden devrin imamlığına tayin edilenlere vekaleten verilir. Şu anda da imamet müessesesi devam etmektedir. Vekaleten devam etmektedir. Ve o müessesenin sahibi olarak da Yüce Rabbimiz bizi bu büyük şerefe, kainatın en büyük şerefine layık görmüştür. Ona sonsuz hamd ve şükrederiz bu şeref dolayısıyla. Bu sebeple gök katlarını her gün bütün o insanlara çıkartma yetkisi, o yetkiyi bu devirde Yüce Rabbimiz bize tevdi etmiştir.
İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi en güzel standartlara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde mutluluktan bahsetmek üzere Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Mutluluk, herkesin ulaşmak istediği dünya ve ahirette iki cihan saadeti. Hem dünya saadeti, hem cennet saadeti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Bizi ilk defa dinleyen bir kişi, eğer bir klasik din bilgisinin sahibi ise, bu da nereden çıktı diyecek şimdi. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuzun başlangıç noktası, mutluluğunuzun olmazsa olmaz şartı, Kur'an'ın eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz bütün negatif faktörlerine sizi sahip kılan vazgeçilmez standardı. Öyleyse şu anda belki dünya ve ahiret mutluluğunuzun en önemli olayından bahsediyorum. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece iki nevi insan yaşar sevgili kardeşlerim. Ya cennete girerler insanlar ya da cehenneme. Ve her ikisinin de kilidi ve anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememektir. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, o zaman hiç kimse sizi cehennemden kurtaramaz. Ne yaparsanız yapın, dünya üzerinde hangi ibadetleri, hangi ölçülerde gerçekleştirirseniz gerçekleştirin. Ama siz Allah'ın cennetine giremeyeceğiniz gibi, dünya adı verilen bu gezegendeki fizik yaşantınızda mutluluğu hiçbir zaman oluşturamazsınız. Bu Allah'ın koyduğu kanun. Cennetin kapısını açan Allah'a ulaşmayı dilemektir. Cehennemin kapısını açan Allah'a ulaşmayı dilememektir. Allah'a ulaşmayı dilemek cehenneme kilit vurur. Allah'a ulaşmayı dilememek cennete kilit vurur. Öyleyse seçim sizin sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizleri ne kadar çok sevdiğimizi biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hep sizler için yaşadığımızı, gece gündüz hep sizlere bir şeyler verebilmek için sizleri Allah'a ulaştırabilmek için sizleri fizik vücudunuzu, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etme standartlarına ulaştırmakta yardımcı olmak için, ulaştırmak için bununla vazifeliyiz. Sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber olmak, bir güzelliği paylaşmak, birbirine iki varlık düşünün, birbirine ihtiyacı olsun. İşte o biz ve sizlersiniz. Allah Teala öğretiyor.
Kur'an-ı Kerim'i kainatın ezeli dininin son eski açıklamaların aynı olan açıklaması. Bir saadet rehberi, bir saadet davetiyesi, bir saadet reçetesi ve de garantisi. Mutluluk mu diyorsunuz adına? Allah garanti etmiş. Hani derler ya, ölümlerden ölüm beğen. Biz de diyoruz ki, mutluluklardan mutluluk beğen, saadetlerden saadet beğen. Ne istiyorsun? Sevgili kardeşlerim, istediğiniz şey cennet saadeti mi? İnanılmayacak kadar kolay bir sonuçla karşı karşıyasınız. Bir dileğiniz sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Tek bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilerseniz ne olur? Allah sizi kendi zatına mutlaka ulaştırır. Öyleyse bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek bu kadar önemli bir şey mi? Hayatınızın en önemli olayı, hayatınızın en büyük kararı, Allah'a ulaşmayı dileme kararı demek, mutluluğa imzanızı atmanız demek. Çünkü siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Yani ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Böyle bir olay mutluluğunuzun olmazsa olmaz şartıdır. Ya ne dünya saadetini, ne cennet saadetini yaşamadan cehenneme gideceksiniz. Dikkat edin, sadece Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için başka bir sebep yok. Öteki sebeplerin hepsi ikincil. İnsanların şu anda yapmak olduğu bütün ibadetleri yapmakta olduğu ve kendilerini kurtaracaklarını zannettikleri ibadetlerin hepsini yapıyor olsanız, ki o ibadetlerin içinde en önemlisi farzların arasında mevcut değil, zikir. En önemlisi mi dedik? Evet, en önemlisi. İbadetlerin en üstünü. Bakınız ne diyor Allah-u Teala Ankebut Suresinin 45. ayet-i kerimesinde. Utlu uhiye ileyke minel kitabi. Onlara diyor Allah-u Teala, sana vahyettiğim kitaptan oku, anlat, tilavet et. Ve ekumus salat ve namaz kıl. İnnes salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki namaz münkerden ve fuhuştan nehyeder. Ve le zikrullahi ekber. Ama muhakkak ki Allah'ı zikretmek bu ikisinden de daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Bir zikir olan Kur'an-ı Kerim okumaktan ve bir zikir olan namaz kılmaktan Allah'ı zikretmek, zikrullah daha büyüktür. Yani ibadetlerin arasında en büyüğüdür. Neden? Biz size bir ayeti söylemeseydik, en büyük ibadet nedir diye sormuş olsaydık, namaz diyecektiniz. Herkes de öyle zannediyor. Sevgili kardeşlerim, problemimiz
insanlığın 21. asırdaki problemi Kur'an'ı unutmuş olmaları. Dikkat edin ki bu sözüm yalnız Müslümanlara değil, bütün dünyaya. Çünkü son indirilen ve eski kitapların aynı olan Kur'an-ı Kerim hiç değişmedi. ...14 asırdır... ...aynı kitap duruyor. Ama İslam alemi... ...Kur'an'ı unuttular. Ne diyor Allah-u Teala? Furkan Suresinin 30. ayet-i kerimesinde... ...Resul dedi ki... ...Ya Rabbi... ...benim kavmim... ...Kur'an'dan hicret ettiler. Kur'an'dan ayrıldılar. Kur'an'ı... terk ettiler. Kavim aslında dünya. Öyleyse sevgili kardeşlerim, İslam aleminde yaşayanlar bir kavim oluşturuyor. Ama Kur'an dinin temeli unutulmuş. Bu devrin Resulü böyle söylüyor. Ya Rabbi, benim kavmim Kur'an'ı terk ettiler. Gerçekten terk edilmiş mi? Kesin bir olgu sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki terk edilmiş. İşte üniversitelerimiz var. Din öğretiyorlar. Ve geniş spektrumlu bir din öğretimi. Ama ne yazık ki birçok yanlışla mücehhez, mağlul. İki, asıl faktörler, insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan faktörler tamamen yok olmuş. Evet, bir kısmı değil sevgili kardeşlerim. Tamamen yok olmuş. Tamamen yok. Biliyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, aziz kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kur'an'ın unutulmasından neyi kastediyoruz? Fıkıh alimleri bugün Kur'an'ı çok iyi biliyorlar. Biliyorlar ama fıkha ait olan ayetlerin kitaplara yansımış olan hüviyetini biliyorlar. Yansımasaydı da Kur'an-ı Kerim'den öğrenselerdi, netice değişir miydi? Değişmezdi. Gene o ayetler söz konusu olacaktı. Gene onların ışığında fıkıh alimleri görevlerini yapacaklardı, başarıyla sürdüreceklerdi. Bugün de başarıyla sürdürmektedirler. Ama sevgili kardeşlerim, fıkıh öğrenimi kimseyi Allah'ın cennetine kavuşturamaz. Öyleyse Allah'ın cennetine ulaşabilmek, daha sonra dünya saadetine ulaşabilmek hepinizin bir dileğine bağlı. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, öyle insanlar yaşar ki cennetlik amel yaparlar ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var ki cehennemlik amel yaparlar ama cennete gireceklerdir. Çok mantıksız gibi görünüyor öyle değil mi? Ama aslında Kur'an'ı yerlerine oturttuğunuz zaman bakacaksınız ki son derece yerlerine oturan bir ifade. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır.
Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Öyleyse zamanımızda birçok insan hadislerle Kur'an'ı yargılamaya kalkıyorlar. Yüzyıllar boyunca biriken emaniye bilgilerle, yani Kur'an'da aslı bulunmayan insanların yazdığı kitaplardan edindikleri bilgileri Kur'an gerçeklerinin yerine oturtmuşlar. Kur'an'ı mı? Kur'an'ı da unutmuşlar. Terk etmişler. Bir de Kur'an'a saygı olsun diye Kur'an'a torbalar dikmişler. Duvara da bir çivi çakmışlar. O torbaları, içinde Kur'an bulunan bu torbaları duvara asmışlar. Efendim birisi rahmetli olduğu zaman Kur'an'ı alıp Yasin okuyacaklar. Elbette Yasin okunacak, okunması gerekir. Ama Kur'an bir hayat kitabıdır. Hayatınızın her yılında, her ayında değil, her saniyesinde sizlere ne yapmanız gerektiğini anlatır Kur'an-ı Kerim. Bir muhteşem dizayn. Allah kelamı bir bütün muhteva. Dinler yoktur sevgili kardeşlerim. Din vardır. Hazreti Adem'den ilk insan ve ilk peygamber. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar Allah'ın vaz ettiği ikinci bir din hiç olmamış. Elbette üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi yok. Sadece bir tek din. Adem Aleyhisselam'dan başlayan şeriat bütün peygamberlerde aynı özelliğini koruyor. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şeriatı neyse, Hazreti Adem'in de şeriatı o, Hazreti Nuh'un da şeriatı o, Hazreti İbrahim'in de şeriatı o, Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in de şeriatı aynı şeriat. Hiç değişiklik olmamış. Allah Teala ne dinini değiştirmiş, sadece bu tek bir din oluşturmuş. Hep o din hakkında çeşitli peygamberlere, o peygamberlerin yaşadığı devirde şeriat kitabı indirmiş Allah-u Teala. Son şeriat kitabı, kainatın son peygamberi olarak olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirildi. Ondan 600 sene evvel başka bir peygamber yaşadı, Hazreti İsa. Ondan çok seneler evvel Hazreti Musa yaşadı, başka bir peygamber. İkisinden de evvel Hazreti İbrahim yaşadı. Ondan evvel Hazreti Nuh. Ve bunlar ulul azm peygamberler. Daha evvel de Kur'an'da adı geçen pek çok peygamber. Allah'ın nebileri. Bunlar nebi resuller, peygamberler. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem acaba hadis-i şerifinde ne demek istiyor? İnsanlar vardır, cennetlik amel işler, cehenneme gider. İnsanlar vardır, cehennemlik amel işler, cennete girer. Şimdi size bizi ilk defa dinleyenlerin hiç aklının yatmayacağı bir misal vermek istiyorum. Bir insan düşünün, günahlarla dolu bir hayat geçirmiş. Ama bir gün
aklı başına gelmiş. Ona demişler ki sen Allah'a ulaşmayı dile. Eğer dilersen Allah Teala mutlaka hep senin kalbine bakar. Bu talebi işitir ve görür. Gördüğü anda bütün günahlarını örter. Eğer 5-6 aylık bir ömrün varsa o zaman seni mutlaka kendisine de ulaştırır. Yani adam hayretle dinliyor. Yani diyor, cevap yani eğer 5-6 aylık bir ömrün varsa Allah'a ulaşmayı denedikten sonra seni birinci kat cennetine, ikinci kat cennetine değil, üçüncü kat cennetine kabul eder öldüğünde ve senin bu yaşadığın 5-6 aylık ömründe olsa sana mutlaka dünya saadetinin yarısını yaşatır. Yarısını yaşatmayı da garanti etmiş. Ruhunu sen ölmeden evvel kendisine ulaştırmayı da garanti etmiş Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. İşte bu kişi hayatını günahlarla geçirmiş, ibadet de etmemiş ama Allah'a ulaşmayı dilemiş. Sonra mı? Ertesi gün ölmüş. Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala o kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma talebini bir, işitmiştir. İki, görmüştür. Üç, bilmiştir. İşitir, bilir ve görür ve hep kalbinize bakar. Niçin? Böyle bir talebin sahibi olacak mısınız diye. Bu hayatınızın en önemli talebidir. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, mutlaka Allah Teala sizi kendisine ulaştıracak. Diyor ki Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yehtedi ileyhi men yeşar ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu kendisine ulaştırır. Yehdi ulaştırır ileyhi ona kendisine men kişiyi yünip ona ulaşmayı dileyen ona yönelen kişiyi böyle bir talebi gönlünde oluşturan kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu bapta olaylara beraberce bakalım. Ne zaman bütün sistemleri en güzel hale getireceksiniz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman. Siz dileyeceksiniz, Allah ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Söylediğimiz gibi 5-6 aylık bir ömrünüz varsa mutlaka Allah Teala bunu gerçekleştirir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah'ın kuralları var. Allah'ın kanununda diyor ki kimin günahları sevaplarından fazlaysa onun gideceği yer muhakkak cehennemdir. Şimdi kişi düşünmez mi? İyi de benim şöyle şöyle şöyle günahlarım var. Hiç başka insanların işlediği günahlar gibi değil. Çok kötü günahlar işledim ben. Öyleyse Allah Teala beni hayatta affetmez. Yanlış sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun günahlarını
mutlaka örtüyor. Enfal suresi 29. ayet-i kerime, kim bize ulaşmayı dilerse biz onun günahlarını örteriz diyor Allah Teala ve ona Furkan veririz diyor. Öyleyse burada nereye ulaşıyoruz? Kişi korkunç günahların sahibi, Allah'tan ümidini de kesmiş. Allah beni demiş bu kadar günahtan sonra kesinlikle affetmez. Ben ne yaparsam yapayım, nasıl olsa cehennemlikim. Gidip bari Allah'ın yasak ettiği fiilleri yaşayarak devam edeyim hayatıma. Nasıl olsa gideceğim yer cehennem. Hayır sevgili kardeşlerim. Eğer aranızda böyle birileri varsa şu anda beni dinleyenler, onlara falancanın falancanın falancanın sözlerini değil, Kur'an'ın sözlerini iletiyorum. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor Allah-u Teala, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bunun manası üçüncü kat cennettir diyor. Bunun manası dünya saadetinin yarısıdır diyor. Bir tek dileğin karşılığı bunların hepsi. Öyleyse neden bahsediyoruz? Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Onca günahının hepsi kadar Allah Teala ona sevap yazıyor. Gördüğü anda rahim esmasıyla tecelliye başlar Allah Teala. Yunus suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretin bisu'i. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Allah Teala. Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Bu rahim esması nasıl bir esma ki tatbikata girdiği zaman bakıyoruz rahim esması bütün insanların gözlerinde bulunan hicab-ı mestureyi gizli bir perdeyi almış. İrşat makamını kişi o güne kadar herhangi bir kişi zannediyor. O gün irşat makamı olduğunun farkına varıyor. Kişinin kulaklarındaki vakrayı almış. İrşat makamının sözlerini işitmeye başlıyor. Kalbindeki ekinneti almış. Kalbindeki küfür kelimesini almış. Kalbinin mührünü açmış. Görme hastasının üzerindeki gıcavet isimli perdeyi almış. İşitme hastasının üzerindeki mührü almış. Kalbin idrak hastasının üzerindeki mührü almış. Bu 7 tane işlevi yaparken her birinde o kişinin günahları ne kadar çok olursa olsun onun günahının 7'de birini yok etmiş. Nasıl yok etmiş? Sevap hanesine onun toplam günahlarının 7'de birini yazarak. Bu işlemler mi? Siz Allah'a ulaşmayı diledikten, gerçekten kalbinizde o talebi Allah Teala gördükten sonraki 5-6 dakikalık zaman parçasında bu işlemlerin hepsi gerçekleştirilir. Masal gibi bir şey sevgili kardeşlerim. Birkaç dakika içinde o cehennemlik kişinin günahları kadar sevapları oluşur. Günahları kadar sevapları ekleyince o kişinin zaten sevapları mevcut olduğu için bu kişi artık sevapları günahlarından fazla olan biridir. Yani
Yani Allah'ın kanuna göre gideceği yer cennettir. İşte Müminin Suresi 102 ve 103. ayetler. Kimin diyor Allah Teala sevap tartıları ağır gelirse onun gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor. Kimin de günahları ağır gelirse müminin 103, onların gideceği yer cehennemdir diyor. Onlar hüsranda olanlardır. Gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Günahların sevaplarından fazla olanlar. Adam diyor ki ben akla gelmeyecek suçlar işledim. İnsan öldürdüm. Şöyle yaptım, böyle yaptım. Ne yaparsa yapsın. Amin olduğu zaman o kişinin hüsrandan kurtulduğunu söylüyor. Yani günahlarının sevaplarından fazla olduğu noktadan kurtulduğunu söylüyor Allah Teala. İşte Bela Suresi 1 2 3 4. Vel asri. Asra zamana yemin olsun ki innel insane lefi hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazladır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Hüsrandadırlar diyor Allah Teala. İşaret bu. Günahların sevaplarından fazla olması hali. İllellezine aminu. İlla hariç ellezine aminu. Amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Kimdir bu Allah'a ulaşmayı dileyen kişi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a inanıyor. Madde bir. Salt Allah'a inanıyor diye insanlar kendilerini mümin zannediyorlar. Hiç kimse Allah'a inanıyor diye mümin olamaz. Allah'a inanmak yetmez. İkinci faktör, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanmak mecburiyetinde kişi. O da yetmez. Bunun üzerine 12 defa farz olduğuna inanmak. Allah'a ulaşmayı dilemenin ve Allah'a ulaşmanın üzerine tam 12 defa farz olduğuna inanmak. Dördüncü şart, bu şartlara sahip olduğunda Allah-u Teala'nın onu kendisine verdiği söz gereği ulaştıracağına inanmak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kim böyleyse o aminu olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'a ulaşmayı dilediği nokta budur. Öyleyse bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan olarak Allah'ın yolunda derhal işlemlere tabi tutuluyor. Ne oluyor? Allah Teala'nın söylediğine innel insane vel asri, asra yemin olsun ki innel insane lefi hüsr, insanlar hüsrandadırlar herkes. İllellezine amenu, ama amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değil. Hüsranda değilse sevapları günahlarından fazla. İyi ama bu insan, bu kişi her türlü kötülüğü yapmış olabilir. Allah Teala buyuruyor ki büyük günahların sahipleri de bizim affımızdan ümitlerini kesmesinler. Onların diyor günahlarını örterim diyor asıl ayet-i kerimesinde ve ayet-i kerimesinde de büyük günahları işleyenler de bizim affımızdan ümitlerini
kesmesinler diyor. İşte insanların aldandığı yer orası ki İblis insanlara Allah'a ulaşmayı dilemek mefhumunu Kur'an'da son derece açık bir şekilde yer almasına rağmen, üzerinize farz kılınmasına rağmen insanlara unutturmayı başarmış, ezeli düşmanı olan insanlara. Ne diyor da hatırlayalım? Secde etmeyince Adem Aleyhisselam'a Allah Teala diyor ki huzurumdan kovuldun, cehenneme gireceksin ebediyen kalmak üzere. İblis de diyor ki ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Ben bu Adem Aleyhisselam'dan intikam almak istiyorum. Eğer beni yaşatırsan ben onun ve onun zürriyetinin sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına, yani sırat-ı müstakime Allah'a ulaştıran yolun adı, yani sana ulaşmalarına mani olacağım. Pek azı hariç onların hepsini kendime bağlayacağım diyor. İşte o olay. Pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım diyor. Burada da İblis'in o pek azı dediği insanlar söz konusu. Aminu olanlar. Bütün insanlar hüsrandadırlar ama amini olanlar hariç. Amin olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Bu kişi sonra ne yapacak? Tabiyetini gerçekleştirecek. Amelü salihat yapmaya başlayacak. Sonra ruhunu Allah'a ulaştıracak. Ve hakka ulaşan kişi hakkı tavsiye etmeye başlayacak. Daha sonra fizik vücudunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edecek ve sabrın sahibi olacak. Öyleyse bir bütün dizayn içerisinde nasıl bir işlev söz konusu? Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, dilediği anda 7 tane Furkan verilerek bu kişiye günahları örtülüyor. Onların engelleri yok ediliyor Allah-u Teala tarafından. Ve mutluluk dediğimiz olaya beraberce bakalım. Nedir mutluluk? Mutluluk kişinin iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde bir sulh ve sükun halinin içinde olması. O kişinin iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki savaşın bitmesi, dış dünyasında nefsinin başka insanlarla olan savaşının bitmesi, Allah ile olan ilişkilerinde hem emirler cephesinde hem de yasaklar cephesinde tam bir emirlerle ve yasaklarla uyum hali. Yani emirlerin tamamen yerine getirilmesi, yasakların hiç işlenmemesi. Öyleyse böyle bir insan olabilir mi? Elbette olabilir. Daimi zikre ulaşan herkes bu özelliklerin tamamen sahibi olur. O kişinin iç dünyasında nefsi bütün afetlerini yok etmiştir. Zikir sebebiyle Allah'ın katından gelen fazıllar o kişinin nefsinin kalbinde iman kelimesinin etrafında yerleşmiş. Daimi zikre ulaştığı zaman %98 nefsinin kalbi bu fazıllarla dolmuş, kişiyi fazilet sahibi yapmış. %2 de rahmet birikimi oluşmuş kişinin kalbinde ve nefsinin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolu. Evvelce neydi? Evvelce de doluydu ama karanlıklarla, afetlerle doluydu. Öfke, kin,
kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, kibir, cimrilik, cehalet ve 19 grup afet kişinin nefsinin kalbinde ve kişinin iç dünyasında devamlı bir kavga var. Nefsi, Allah'ın emrettiği şeyleri, afetlerle tamamen dolu olan nefs, Allah'ın emrettiği şeylerin hiçbirini yerine getirmek istemiyor, yasak ettiği her fiili mutlaka işlemek istiyor. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Allah'ın emirlerini asla yerine getirmek istemiyor, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek istiyor. Ruh da tam aksine Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyor. Yani her olayda nefsle ruh arasında mutlak bir çatışma, ikisi de aynı şeyin, kendi söylediğinin olmasını istiyor ve bu sebeple aralarında bitmeyen bir diyalektik kavga söz konusu. Nerede kavga varsa, kaos varsa, orada mutsuzluk var sevgili kardeşlerim. Huzursuzluk var. Kişi iç dünyasında mutlu değil. Devamlı bir çatışma halinde iç dünyası. Kişi dış dünyasında mutlu değil. Nefsinin afetleri sebebiyle başkalarıyla devamlı kavgada. Başkalarına üstün olmak istiyor. Üstünlüğünü ispatlamak için nefsi ona çeşitli oyunlar oynuyor. Başka insanlara hakim olmaya çalışıyor, onlara eziyet ediyor, onlara yanlış davranışlarda bulunuyor. Her seferinde nefsiyle ruhu arasında devamlı bir kavga iç dünyasında var. Dış dünyasında bu kişi başka insanlarla kavgada. Hiç kimseyle kişinin yıldızı barışık değil. Böyle derler. Yani başka insanlarla ilişkilerinde bu kişi huzursuz, bu kişi mutsuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kişi hem iç aleminde mutsuz nefsiyle ruhu arasında devamlı kesintisiz bir çatışma nedeniyle, hem dış aleminde mutsuz, herkesle kavgalı, insanlarla huzursuz, geçimsiz ve kendini devamlı sıkıntıda tutan iki sebep. Dış dünyasında da kavga var, sulh ve sükun yok. İç dünyasında da kavga var, sulh ve sükun yok. Allah ile olan ilişkilerinde orada da devamlı kavga var. Neden? Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor. Azap görüyor. Dünya hayatını yaşarken sebebini bilmediği bir azabı yaşıyor. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyor. Gene azap duyuyor. Adına insanlar vicdan azabı diyorlar. Aslında Allah-u Teala'nın verdiği emirlerin ve yasakların yerine getirilmemesi sebebiyle bir yasak müessesesi bu. Öyleyse iç dünyasında mutsuz. Neden mutsuz? Çünkü kesintisiz bir sulh ve sükun hali yok. Devamlı iç dünyasının nefsiyle ruhu birbirini yiyor. Devamlı bir kavga hali. Dış dünyasında başka insanlarla kavgalı, devamlı huzursuz, sıkıntılı. Allah ile olan ilişkilerin hem emirler cephesini yerine getirmiyor, hem yasaklar cephesini ve kişi orada da devamlı bir huzursuzluğun içinde. Sevgili kardeşlerim, bu mutsuzluktur. Peki, neden böyle durum? Çünkü kişinin nefsinin kalbi afetlerle dolu, ruhu da hasletlerle dolu. Afetlerin istediğini hasletler istemiyor, hasletlerin istediğini afetler istemiyor. Ama akıl sadece bir tanesini yeşil ışık yakacak. Nasıl bir ortamda şuur kazanmışsa, akıl ona göre davranacaktır. Nasıl bir ortamda şuur kazanıyor akıllar? Allah'ın yasak ettiği ne varsa hepsinin serbest olduğu, Allah'ın emirlerinin de yasak olduğu bir dünya nizamı.
o zaman akıl nefsin afetlerine yeşil ışık yakacak. Nefsin afetleri de yerine geldikçe azap gelecek kişinin üzerine. Allah'ın yasak ettiği fiiller işlenecek. Emredilenler de yapılmayacak. Her ikisi de o kişinin azabına sebebiyet verir. Azap görmesine sebebiyet verir. Öyleyse kişi mutsuz, huzursuz, sıkıntılı. Peki bu kişi nefs tezkiyesine başlamış. Allah'tan gelen fazıllar nefsinin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlamış. Ve kişi zikrini giderek arttırıyor. Nefsinin kalbindeki nurlar da artıyor. Her %7 fazıl birikiminde vücudundan ayrılan ruhu Allah'a doğru bir yolculuğa çıkıyor. Ve neticede Allah'a ulaşıyor. Allah Teala buyuruyor: "Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir." Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder ve ruhu Allah'a doğru yola çıkar, Allah'a ulaşır. Öyleyse nefs tezkiyesi gerçekleştiği zaman bu kişi 7 tane gök katını aşmıştır ruhu. Her seferinde %7 fazıl birikim olmuştur iman kelimesinin etrafında. Bu kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen nurlar nefsinin kalbine ulaşmıştır. Ve kalpte iman kelimesiyle fazıllar ayrı manyetik alana sahip olduğu için, biri kuzeyi biri güneyi temsil ettiği için iman kelimesinin etrafına fazıllar gelip yapışmıştır. İşte böyle bir dizayn söz konusu ve de nefs tezkiyesi %7 artarak kişi bir gün daimi zikre ulaşıyor. Daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbinde hiç afet kalmıyor. O zaman nefsinin kalbindeki afetler de haslet hüviyetine değil ama fazilet hüviyetine dönüşüyor. %98'i fazilet, %2'si de rahmet ve hepsi bunlar da Allah'ın bütün istediklerini yerine getiren, yasak ettiklerini işlemeyen özellikle bir hüviyet taşıyorlar. O zaman kişinin ruhu da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Nefsi de Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Kavga bitmiştir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ruh da işlemek istemiyor, nefs de işlemek istemiyor. Kavga yasaklar cephesinde de, emirler cephesinde de bitmiştir aksiyonlar itibariyle. Kişi iş dünyasında mutludur, huzurludur. O kadar mı? Hayır. Daha ötesine bakalım konunun. Kişi dış dünyasında da mutludur. Neden? Nefsinde bütün afetler bittiği için başkalarıyla kavga

Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmekten hem nefsi zevk alıyor, hem ruhu zevk alıyor. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de ikisi de işlemeyi istemediği için asla öyle bir yanlışa düşmüyor kişi. Ne oldu sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim? Burada bir olayı düşünelim. Bir olay. Nasıl bir olay bu? Bu olayda o kişinin iç dünyasında sükût ve sükun oluşmuştur. Nefsiyle ruhu arasında tam bir uyum hali oluşmuştur. Kesintisiz bir uyum hali. Bu kişi iç dünyasında mutludur. Nefsinin afetleri tamamen yok olduğu için başka insanlarla olan kavgası bitmiştir. Dış aleminde de dışarıdaki insanlarla onun arasında tam bir uyum hali tesis etmiştir. Başka insanlar ona kötü davranabilirler ama onlara kötü davranamaz. Allah ile olan ilişkilerinde de bütün emirleri yerine getiren, yasakları hiçbir şekilde işlemeyen bir özelliğin sahibi kişi, mutsuzluğu oluşturacak olan bütün faktörleri Allah ile olan ilişkilerinde de yok etmiş. Öyleyse iç dünyasında kesintisiz bir mutluluğun sahibi, dış dünyasında kesintisiz bir mutluluğun sahibi, Allah ile olan ilişkilerinde hem emirler cephesinden hem yasaklar cephesinden kesintisiz bir mutluluğun sahibi. Çünkü içeride de, iç dünyasında da, dış dünyasında da, Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşıyor. İşte bunu gerçekleştirebilen şey Allah'ın Kur'an-ı Kerim'idir. Oradaki emirleri yerine getirdiği için kişi bunları gerçekleştirmiştir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim bize 7 tane safadan bahseder. 7 safa. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu 28 basamaklık bir merdivenin 3. basamağında gerçekleşir. Ondan evvelki 2 basamakta insanlar olayları yaşarlar, değerlendirirler. Değerlendirenlerin büyük bir kısmı seçilir. O seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse o 3. basamağa geçer. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, Kur'an'ı yaşamıyorsunuz demektir. İşte iblis insanlara öyle bir oyun oynamış ki, insanlara Kur'an-ı Kerim'i unutturmuş 14 asırda. Bugün din alimleri bütün dünyada artık Allah'a ulaşmak diye bir kavramdan haberleri olmadan din eğitimi görüyorlar. Öğretilen eğitimin mahiyeti ne olursa olsun, hangi değer ölçülerine göre yapılırsa yapılsın, eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişinin kurtulması mümkün değildir cehennemden. Bakınız ne diyor Allah Teala? Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya batme'ennu biha ellezine hum an ayatina yukin. Gafilun. Ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahumun naru bima kanu yeksebun. Diyor ki Allah Teala, onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Yani dünya hayatındaki olaylar onları memnun eder. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma dünya hayatındaki işlevlerle ulaşırlar.

onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala ve gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor, cehennemdir diyor. Kim bu insanlar? Bir tek standart verilmiş. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İşte misali verdik. Yüzlerce günah işlemiş kişi günahlarından geçinmiyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah onun bütün günahlarını örtmüş. Ve sevapları günahlarından fazla olmuş. Olduğu anda Allah'ın cennetine ulaşır. Allah'ın cenneti için ehil olur. Daha sonraki aşamalarda daha üst cennetlere çıkacaktır ama talepten sonra kişi ölse gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Öbür taraftan bir insan düşünün, 80 sene yaşamış, 15 yaşında sorumluluklarını idrak etmiş, başlamış ibadetlerine, namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor, kelime-i şehadet getiriyor. Ona bu kadarını söylemişler. Bunları yaptırma demişler, doğru posta cennete gidersin. Hiç kimse bunları yapıyor diye Allah'ın cennetine gidemez. Bunları herkes yapmak mecburiyetinde. Onlar ibadetler, vasıtalar. Ama hedef ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmek. Yedi safa yaşarsınız. Allah'a ulaşmayı dilemek bir, tabiyet iki, ruhunuzu Allah'a ulaştırmak üç, birinci teslim. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek, dört, ikinci teslim. Nefsinizi Allah'a teslim etmek, beş, üçüncü teslim. İrşada ulaşmak, altı ve iradenizi Allah'a teslim etmek, yedi, dördüncü teslim. İşte yedi safa, dört teslimden oluşan İslam'ı bundan 14 asır evvel bütün sahabe yaşadılar. Hepsi İslam olmak şerefine erdiler. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Dileyen mutlaka Allah'ın cennetine girer, dilemeyen girmez, giremez. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler. Konu son derece önemli. Mutluluk da ancak Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ulaşabileceği bir standart gösterir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Mutluluk sizin de hakkınız. Unutmayın. Sakın unutmayın. Allah Teala hepinizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Yapmamız lazım gelen şey böyle değil mi? Başkalarının mutluluğu için yaşamak. Sır burada. Başkaları için yaşayın. Ne zaman kendiniz için değil, başka insanlara mutluluk vermek için yaşarsanız, idealiniz etrafınızdaki herkesi mutlu etmek olursa, işte o zaman sevgili kardeşlerim, siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Bizim ideallerimiz var, öyle değil mi? Kendimiz için yaşamayız. Biz bir hiçiz sevgili kardeşlerim. Bir mahlukuz. Ve bizi sizlerin mutluluğuna adanmak mutlu kılıyor. Acaba bu dünyada benden daha mutsuz insan var mı diyen o kişiye de sesleniyorum. Seni mutsuz eden başkaları değil, sensin. Mutsuzluğun arkasında başka birisi yok. Sen varsın. Ne kadar çok insan için Allah'tan talepte bulunursanız, Allah Teala sizi o kadar mutlu eder. İçiniz içinize sığmaz sevgili kardeşlerim. Mutluluğun reçetesi Allah'ın reçetesidir. Allah Teala bize reçeteyi bütün detaylarıyla öğretti. Biz bu ilmi kitaplardan öğrenmedik sevgili kardeşlerim. Bu ilmi bize Allah öğretti. Bize öğretti ki biz siz sevgili kardeşlerimiz için var olduğumuz sürece, hayatımızı sizlere vakfettiğimiz sürece mutluyuz. Biz sizler için yaşıyoruz. Ancak sizi mutlu kılmak için Allah Teala bize güç verir. Biliyorum ki hepinizin şu veya bu şekilde derdi var. Huzursuzluk duyduğunuz birçok konu var. Çaresi etrafınızdaki insanların dertlerine derman olmak konusunda koşturmaya başlayın. Marş marş! Hedefiniz başkalarının mutsuzluğunu onların omuzlarından kaldırmak için, onlara yardımcı olmak, onlar için Allah-u Teala'ya dua etmek, kendiniz için değil. Allah-u Teala'ya müracaat edin. Herkes için dua edin. Allah-u Teala size başkalarına vereceği mutluluğun çok daha fazlasını verecektir. Ne zaman kendiniz için yaşamayan bir noktaya ulaşırsanız. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Karar verdiniz mi? Başkaları için yaşayacak mısınız? Mutlu olacak mısınız? Sizin için yaşıyoruz. Bunun için çok ama çok mutluyuz.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Fakat onun kavminin cevabı, Lut'un ailesini ülkenizden çıkarın. Çünkü onlar temiz kalmak isteyen insanlar demekten başka bir şey olmadı. Böylece onu ve ailesini hanımı hariç olmak üzere kurtardık. Onu geride kalanlardan takdir ettik ve onların üzerine yağmur yağdırdık. Öyle bir yağmur ki uyarılanların yağmuru çok kötü oldu. De ki, hamd Allah'a aittir, Allah içindir, Allah'adır. Ve selam onun seçtiği kullarının üzerinedir. Allah mı yoksa onların şirk koştuğu şeyler mi hayırlıdır? Veya semaları ve yeryüzünü yaratan ve sizin için gökten su indiren mi? Böylece onunla güzel bahçeler yetiştirdik. Onun ağaçlarını dahi yetiştirmeniz sizin için mümkün olamaz. Allah ile beraber bir başka ilah mı? Hayır, onlar Allah'a başka bir ilahı denk tutan bir kavim. Yoksa arzı karar yeri kılan ve onun aralarında yeryüzünde nehirler kılan, akıtan ve orada sabit dağlar kılan ve iki deniz arasında perde kılan mı? Allah ile beraber bir başka ilah mı? Hayır, onların çoğu bilmezler. Yoksa darda kalan kişi, ona dua ettiği zaman icabet eden, kötülüğü gideren ve sizi yeryüzünde halifeler kılan mı? Allah ile beraber bir başka ilah mı? Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Yoksa sizi denizin ve karanın karanlığından hidayete erdiren mi? Rahmetinin önünde müjdeleyici olarak rüzgarlar gönderen mi? Allah ile beraber bir başka ilah mı? Yüce Allah, onların şirk koştuğu şeylerden yücedir, münezzehtir. Yoksa ilk defa yaratan, sonra da onu geri döndürecek olan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah ile beraber bir başka ilah mı? Onlara de ki, eğer siz doğru söyleyenlerseniz, delillerinizi getirin. De ki, göklerde ve yeryüzünde gaybı Allah'tan başka kimse bilemez ve ne zaman beyaz edileceklerinin bilincinde, şuurunda olamazlar. Hayır, ahiret hakkında onların ilimleri tamamlandı, bilgiler tamamen onlara verildi. Aksine onlar hala ondan, ahiretten şüphe içindeler. Hayır, onlar ona ahiret delillerine karşı kördürler, onları anlayacak basiretleri yoktur. Ve kafirler şöyle dediler, babalarımız ve biz toprak olduktan sonra mı? Gerçekten biz mutlaka topraktan çıkarılacak mıyız? Andolsun ki bu bize ve daha önce de babalarımıza vaat edilmişti. Ancak bunlar sadece evvelkilerin efsaneleridir. Onlara de ki, yeryüzünde dolaşın. Böylece bakın, mücrimlerin, suçluların akıbeti, sonu nasıl oldu? Ve artık onlara üzülme, onlar için mahzun olma. Ve onların kurduğu tuzaklardan, onların yaptığı hilelerden bir sıkıntı içinde olma. Ve onlar, eğer sadıklarsanız, doğru söyleyenlerseniz bu vaat ne zaman derler. De ki, belki de acele istediklerinizin bir kısmı sizi takip ediyordur, belki yakında size ulaşacaktır. Ve muhakkak ki senin Rabbin insanlara karşı fazıl, lütuf sahibidir. Ve lakin onların çoğu şükretmiyorlar. Ve muhakkak ki senin Rabbin şüphesiz onların göğüslerinde gizli olanı da açıkladıklarını da bilir. Ve gökte ve yeryüzünde gayip, gizli ne varsa kitab-ı mübin, levh-i mahfuzda vardır. Muhakkak ki bu Kur'an, İsrailoğullarına çoğunda ihtilaf ettikleri şeylerin gerçeklerini anlatıyor. Ve muhakkak ki o, müminler için mutlaka hidayet ve rahmettir. Muhakkak ki senin Rabbin, onların arasında kendi hükmünü verecek. Ve o, azizdir, yücedir, alimdir, en iyi bilendir. Öyleyse sen Allah'a tevekkül et. Muhakkak ki sen apaçık bir şekilde hak üzeresin. Muhakkak ki sen ölülere işittiremezsin ve arkasını dönüp kaçan sağırlara da Allah'ın davetini işittiremezsin. Ve sen körleri dalaletlerinden çevirip hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize inananlara işittirebilirsin. İşte onlar teslim olanlardır. Ve onların üzerine Allah'ın kitapta söylediği söz vuku bulunca onlara arzdan dabbe çıkardık, çıkarırız. İnsanların kitaptaki ayetlerimize yakın hasıl etmediklerini söyleyecek. Ve o gün bütün ümmetlerden ayetlerimizi tekzip edenleri, yalanlayanları grup grup haşredeceğiz, toplayacağız. Böylece onlar 72 fırka bir araya getirilir. Onlar geldikleri zaman Allah onlara, onu ilmen ihata edemediniz de mi ayetlerimi tekzip ettiniz, yalanladınız? Yoksa yapmış olduğunuz nedir? Başka bir sebep mi var? Dedi. Ve zulümleri sebebiyle onların üzerine Allah'ın sözü vaki oldu, yerine geldi. Artık onlar konuşamaz. Dinlensinler diye nasıl geceyi karanlık, gündüzü aydınlık kıldığımızı görmediler mi? Muhakkak ki bunda inanan kavim için ayetler, ibretler, deliller vardır. Ve sura üfürüldüğü gün Allah'ın dilediği kimseler hariç semalarda ve yeryüzünde olanlar dehşete kapıldı, kapılırlar. Ve herkes boyunları bükük olarak ona, Allah'a geldiler, gelirler. Ve daha görürsün, onu hareketsiz sanırsın. O bulut gibi hareket eder. Her şeyi sağlam yapan Allah'ın yaratmasıdır. Muhakkak ki o yaptıklarınızdan haberdardır. Kim hasenat ile kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olarak geldiyse, işte o zaman onun için ondan daha hayırlısı cennet vardır. Ve onlar izin günü dehşetten, cehenneme gitmeyeceklerinden emin olanlardır. Ve kim seyyiat ile kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olarak geldiyse, işte o zaman onlar yüzüstü ateşe atıldı, atılır. Yapmış olduklarınızdan başka bir şeyle mi cezalandırılıyorsunuz? Ben sadece Rabbe, Allah'a kul olmakla emrolundum. Bu beldeki o Allah onu hürmete layık kıldı. Ve her şey O'nundur, Allah'ındır. Ve ben teslim olanlardan olmakla emrolundum. Ve Kur'an'ı okumakla emrolundum. Kim hidayete ererse o takdirde sadece kendi nefsi için hidayete erer. Ve kim dalalette kaldıysa o zaman ben sadece inzar edenlerdenim, uyaranlardanım de. Ve de ki, hamd Allah'adır. Size ayetlerini gösterecek. Böylece onları tanıyacaksınız. Ve senin Rabbin yaptıklarınızdan gafil değildir. Kasas Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 88 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ta, Sin, Mim. Bunlar Kitab-ı Mübin'in açıklayan kitabın ayetleridir. Musa aleyhisselam ve Firavun'un haberlerinden mümin bir kavim için hak ile gerçek olarak sana okuyacağız. Firavun gerçekten yeryüzünde Mısır'da hükümdardı ve halkını gruplara ayırdı. Onların bir kısmını Yahudileri güçsüz bırakıyor, onların oğullarını boğazlatıyor, kızlarını, kadınlarını canlı bırakıyordu. Muhakkak ki o fesat çıkaranlardandı. Ve biz yeryüzünde güçsüz olanları nimetlendirmek ve onları imamlar kılmak ve varisler yapmak istiyorduk. Ve onları yeryüzünde orada yerleştirip kuvvetli kılmak ve Firavun'a Haman'a ve ikisinin ordusuna onlardan İsrailoğullarından hazır ettikleri, çekindikleri şeyi göstermek istedik. Ve Musa aleyhisselamın annesine şöyle vahyettik. Onu emzirmesini ve onun için korktuğu zaman onu nehre atmasını bırakmasını. Ve sen korkma, mahzun olma, üzülme. Muhakkak ki biz onu sana döndüreceğiz. Ve onu mürselinlerden, resullerden kılacağız. Böylece Firavun ailesi onu onlara düşman ve başlarına dert olarak bulup aldı. Muhakkak ki Firavun, Haman ve o ikisinin ordusu kasten suç işleyenlerdi. Ve hanımı Firavun'a şöyle dedi. Bana ve sana göz aydın olsun. Onu öldürmeyin. Belki bize faydası olur veya onu evlat ediniriz. Ve onlar gerçeğin farkında değillerdi. Ve Musa aleyhisselamın annesi gönlü boş olarak sabahladı. Müminlerden olması için onun kalbini bize bağlamasaydık, rabıta kurmasaydık az daha durumu açıklayacaktı. Ve Musa aleyhisselamın annesi onun ablasına, onu takip et dedi. Böylece onlar farkında değilken onu uzaktan gözetledi. Ve daha önce ona başka süt annelerini haram kıldık, süt emmemesini sağladık. Onun ablası Firavun'un ailesine, ona kefil olacak, bakımını üstlenecek bir aileye sizi ulaştırmak için delalet yardım edeyim mi? Ve onlar, onu bebeği iyi yetiştirir dedi. Böylece onu annesine geri verdik, gözü aydın olsun ve mahzun olmasın. Ve Allah'ın vaadinin hak olduğunu bilsin diye. Ve lakin onların çoğu bilmezler. Ve erginlik çağına erişip kemale erdiği zaman ona hikmet ve ilim verdik. Ve muhsinleri biz işte böyle mükafatlandırırız. Ve Hazreti Musa kendisine hikmet verilmeden önce şehir halkı gaflette olduğu bir zamanda kimse farkında olmadan şehre girdi. Orada dövüşen iki adam buldu. Biri kendi tarafından, diğeri ona düşman taraftan. O zaman onun Musa aleyhisselamın tarafından olan düşmanına karşı ondan yardım istedi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam onu yumrukladı, öldürdü. Böylece ölüm kaza edildi, hüküm yerine geldi. Musa aleyhisselam, bu şeytanın işidir. Muhakkak ki o apaçık dalalette bırakan bir düşmandır, dedi. Rabbim, ben nefsime zulmettim. Artık beni mağfiret et, dedi. Böylece onu mağfiret etti. Muhakkak ki o gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Musa aleyhisselam, Rabbim, beni nimetlendirdiğin şeyler sebebiyle bundan sonra ben asla mücrimlere arka çıkmayacağım, yardımcı olmayacağım. Böylece şehirde etrafı korkuyla gözleyerek sabahladı. Fakat dün yardım isteyen kişi ondan tekrar yardım istediği zaman Musa aleyhisselam ona, ''Muhakkak ki sen apaçık azgınsın.'' dedi. Böylece ikisinin de düşmanı olan adamı yakalamak istediği zaman, ''Ey Musa, dün öldürdüğün kişi gibi beni de öldürmek mi istiyorsun? Eğer öldürmek istiyorsan, o takdirde sen yeryüzünde sadece bir zorba olursun ve sen barıştıranlardan olmak istemiyorsun.'' dedi. Ve şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi. ''Ey Musa, kavmin ileri gelenleri mutlaka seni öldürme emrini vermek için konuşuyorlar. Öyleyse hemen şehirden çık. Muhakkak ki ben sana öğüt verenlerdenim.'' dedi. Böylece oradan korkuyla etrafını gözleyerek çıktı. ''Rabbim, beni bu zalimler kavminden kurtar.'' dedi. Ve Musa aleyhisselam Medyen şehri tarafına döndüğü zaman ''Rabbimin beni sevva edilmiş yola hidayet etmesini, ulaştırmasını umarım.'' dedi. Ve Medyen suyuna vardığı zaman su almakta olan bir insan topluluğu buldu ve onlardan başka hayvanlarını suya gitmekten engelleyen iki kadın buldu. Onlara, sizin haliniz, derdiniz nedir dedi. O iki kadın, çobanlar sürüleriyle çekilmedikçe biz hayvanlarımızı sulayamayız ve bizim babamız çok ihtiyar dediler. Böylece ikisinin sürüsünü suladı, sonra gölgeye döndü ve Rabbim, muhakkak ki ben bana hayır olarak indirdiğin her şeye fakirim, muhtacım dedi. İkisinden biri haya ederek, utanarak ona geldi. Muhakkak ki babam bizim sürümüzü sulamandan dolayı bir ecirle mükafatlandırmak için seni davet ediyor dedi. Ve Musa aleyhisselam ona geldiği zaman hikayesini anlattı. İhtiyar adam, korkma, artık sen zalimler kavminden kurtuldun dedi. İki kızdan biri, ey babacığım, onu ücretle tut. Muhakkak ki o ücretle tuttuklarından daha hayırlı, sağlam ve emindir dedi. Yaşlı adam, gerçekten ben işte bu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum. Bana ücretle 8 yıl çalışmana karşılık. Eğer 10 yılı tamamlarsan o da senden bir lütuftur. Ve ben seni mecbur etmek istemem. İnşallah beni salihlerden bulacaksın. Musa aleyhisselam, bu seninle benim aramdadır. İki süreden hangisini kada edersem, yerine getirirsem, artık bana bir düşmanlık oluşmasın. Ve Allah konuştuklarımıza vekildir dedi. Böylece Musa aleyhisselam, süresini tamamladığı zaman ailesiyle yürüyerek yola çıktı. Tur Dağı tarafında bir ateş fark etti. Ailesine, durup bekleyin, gerçekten ben bir ateş gördüm. Belki size oradan bir haber veya alevli bir ateş getiririm. Böylece siz ısınasınız diye dedi. Böylece oraya geldiği zaman vadinin sağ tarafından mübarek yerdeki ağaçtan nida edildi. Ey Musa, muhakkak ki ben alemlerin Rabbi Allah'ım ve asanı at. Bunun üzerine asasını atınca onun yılan gibi hareket ettiğini gördü. Arkasına bakmadan dönüp kaçtı. Ey Musa, geri dön ve korkma. Muhakkak ki sen emniyette olanlardansın. Elini koynuna sok, onu kusursuz beyaz olarak çıkar. Korkudan emin ol. Kanatlarını, kollarını kendine çek. Bu ikisi senin Rabbinden Firavun'a ve onun kavminin ileri gelenlerine iki burhandır, delildir. Muhakkak ki onlar fasık bir kavimdir. Musa aleyhisselam, Rabbim, ben gerçekten onlardan birisini öldürdüm. Bu sebeple beni öldürmelerinden korkuyorum dedi. Ve kardeşim Harun ki o, lisan bakımından benden daha fasihtir. Ve onu beni tasdik edici ve yardımcı olarak benimle beraber gönder. Ben gerçekten beni tekzip etmelerinden, yalanlamalarından korkuyorum. Allahü Teala, kardeşinle senin gücünü arttıracağız ve ikinizi sultan kılacağız. Ve böylece onlar ayetlerimize, mucizelerimize ulaşamayacaklar, onlara karşı koyamayacaklar. Siz ikiniz ve size tabi olanlar, galip olanlarsınız dedi. Böylece Musa aleyhisselam apaçık ayetlerimizi getirdiği zaman, bu uydurulmuş sihirden başka bir şey değil ve biz evvelki atalarımızdan bunu duymadık dediler. Ve Musa aleyhisselam, Rabbim, kimin kendi katından hidayetle geldiğini ve dünya yurdunun sonucunun kimin olacağını daha iyi bilir. Muhakkak ki zalimler felaha, kurtuluşa ermezler dedi. Ve Firavun, ey ileri gelenler, ben sizin için benden başka bir ilah bilmiyorum. Haydi ya Haman, benim için ıslak toprak üzerine ateş yak, tuğla pişir. Böylece bana yüksek bir kule yap. Belki ben Musa'nın ilahına muttali olurum. Ve ben onun mutlaka yalancılardan olduğunu zannediyorum, dedi. Ve o ve onun orduları yeryüzünde haksız yere kibirlendiler. Ve kendilerinin bize rücu ettirilmeyeceklerini, döndürülmeyeceklerini zannettiler. Sonra onu ve onun ordularını yakalayıp denize attık. Bunun üzerine zalimlerin akıbetinin nasıl olduğuna bak. Ve biz onları ateşe davet eden imamlar, önderler kıldık. Ve kıyamet günü onlara yardım olunmaz. Ve bu dünyada arkalarından laneti onlara ulaştırdık. Ve kıyamet günü onlar Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmış olanlardandır. Ve andolsun ki evvelki nesilleri helak ettikten sonra Musa aleyhisselama, insanlar için basiretleri açılsın, kalp gözleri görmeye başlasın ve hidayet rehberi ve rahmet olsun, rahim esması tecelli etsin diye kitabı Tevrat'ı verdik. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Ve sen ey Muhammed, Musa'ya emri kada ettiğimiz zaman garp tarafında değildin. Ve sen şahitlerden, olayı görenlerden de değildin. Ve lakin birçok nesiller inşa ettik, oluşturduk. Onların ömürleri uzun oldu. Sen Medyen halkı arasında olmadığın halde onlara, sahabeye ayetlerimizi okuyorsun. Fakat o haberleri sana gönderen biziz. Ve biz Hazreti Musa'ya nida ettiğimiz zaman sen Tur Dağı'nın yanında değildin. Fakat Rabbinden bir rahmet olarak senden önce kendilerine bir nezir, uyarıcı, peygamber gelmemiş olan bir kavmi inzar etmen, uyarman içindir. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Ve eğer elleriyle takdim ettikleri yaptıkları sebebiyle onlara bir musibet isabet ederse, Rabbimiz, keşke bize bir Resul gönderseydin, böylece biz senin ayetlerine tabi olur ve müminlerden olurduk diyecek olmasalardı, seni Nebi Resul olarak göndermezdik. Böylece onlara katımızdan hak geldiği zaman, Musa'ya verilenler mucizeler gibi ona da verilseydi olmaz mıydı dediler. Musa'ya verilenleri daha önce inkar etmediler mi? İki büyü birbirini güçlendirdi, destekledi. Ve muhakkak ki biz hepsini inkar edenleriz dediler. Onlara de ki, eğer siz sadıklardan, doğru söyleyenlerden iseniz Allah'ın katından o ikisinden daha çok hidayete erdiren bir kitap getirin, ona tabi olayım. Bundan sonra eğer sana icabet etmezlerse, senin hidayete erdirme davetine uymazlarsa, bil ki onlar heveslerine tabidirler. Allah'tan bir hidayetçi olmaksızın hidayetçiye değil de kendi heveslerine tabi olandan daha çok dalalette kim vardır? Muhakkak ki Allah zalimler kavmini hidayete erdirmez. Ve andolsun ki tezekkür etsinler diye sözü ayetlerimizi ard arda onlara ulaştırdık. Ondan önce kendilerine kitap verdiklerimiz ona Kur'an-ı Kerim'e iman ederler. Ve onlara Kur'an okunduğu zaman ona iman ettik. Muhakkak ki o Rabbimizden haktır. Biz ondan önce de muhakkak ki Allah'a teslim olanlardık dediler. İşte onlardır ki onlara sabırları sebebiyle ecirleri, sevapları iki kat verilir. Ve onlar seyyiati kötülüğü, hasenat iyilikle savarlar. Ve onlara verdiğimiz manevi rızıktan infak ederler. Ve onlar boş laf işittikleri zaman yüz çevirdiler ve bizim amelimiz bize, sizin ameliniz sizedir. Selam sizin üzerinize olsun. Biz cahillerle beraber olmak istemeyiz, ilgilenmeyiz dediler. Muhakkak ki sen sevdiğin kişiyi hidayete erdiremezsin. Onun ruhunu Allah'a ulaştıramazsın. Fakat Allah dilediğini hidayete erdirir ve o muhtedileri, hidayete erenleri daha iyi bilir. Ve eğer seninle beraber hidayete tabi olursak, Allah'a ulaşmayı dilersek,
2: yerimizden atılırız, yurdumuzdan kovuluruz dediler. Onları katımızdan rızık olarak her çeşit üründen toplanıp, onlara getirildiği haram kılınan, hürmet edilen yerde, haremde emin olarak yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu Allah tarafından olduğunu bilmezler. Ve azarak, maişetlerine şükretmeyen nice ülkeyi helak ettik. İşte bunlar, onların meskenleri, onlardan sonra çok az bir süre hariç iskan edilmedi, oturulmadı. Ve biz, onların varisleri biziz. Ve senin Rabbin, ülkelere, onların ana şehirlerine, onlara ayetlerimizi okuyan bir Resul göndermedikçe helak edici olmadı. Ve biz, onun halkı zalim olmadıkça, zulmetmedikçe, ülkeleri helak edici olmadık. Ve size verilmiş olan her şey, aslında dünya hayatının metaıdır, malıdır ve ziynetidir, süsüdür. Ve Allah'ın katında olanlar daha hayırlı ve daha bakidir, kalıcıdır. Hala akıl etmez misiniz? Öyleyse güzel vaatte bulunduğumuz ve böylece ona kavuşan kimse, dünya hayatının metaı, malı ile metalandırdığımız, sonra kıyamet günü hesaba çekilmek üzere hazır bulundurulanlardan olan kimse gibi midir? Ve o gün onlara Allah nida edecek. Zanda bulunduğunuz benim ortaklarım nerede? Diyecek. Üzerlerine azap sözü hak olanlar, Rabbimiz, azdırdıklarımız işte bunlar. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Onlardan biri olduğumuzu, kurtulduğumuzu sana arz ederiz. Onlar bize tapmıyorlardı, nefslerine uyuyorlardı, dediler. Ve onlara, ortaklarınızı çağırın, dendi. Bunun üzerine onlar çağırdılar. Fakat onlara icabet etmediler ve azabı gördüler. Keşke onlar hidayete ermiş olsalardı. Ve o gün Allah onlara nida edecek. O zaman hayattayken mürsellere, resullere ne cevap verdiniz diyecek. İzin günü artık onlara haberler, amel defterleri, rakamlı kitap kapanmıştır. Bundan sonra onlara sorulmaz, sorgulanmazlar. Artık mürşidin önünde tövbe eden ve ikinci defa ameni olup salih amel nefs tezkiyesi yapanın bu sebeple felaha erenlerden olması umulur. Ve Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Ve seçim hakkı onlara ait değildir. Allah sübhandır, münezzehtir ve onların şirk koştukları şeylerden yücedir. Ve senin Rabbin onların sinelerinde gizli olan şeyi ve aleni olan gizlemedikleri şeyi bilir. Ve o Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Evvelde ve ahirde, dünyada ve ahirette hamd ona aittir. Ve hüküm onundur. Ve ona döndürüleceksiniz. De ki, gördünüz mü, düşündünüz mü? Eğer Allah geceyi sizin üzerinizde kıyamet gününe kadar devamlı kılsaydı, Allah'tan başka size ışığı getirecek ilah kimdir? Hala işitmeyecek misiniz? De ki, gördünüz mü, düşündünüz mü? Eğer Allah gündüzü sizin üzerinizde kıyamete kadar devamlı kılsaydı, Allah'tan başka size içinde sükun bulduğunuz, dinlendiğiniz geceyi getirecek ilah kimdir? Hala görmeyecek misiniz? Ve rahmetinden olmak üzere sizin için, içinde sükun bulasınız, dinlenesiniz diye ve onun fazlından isteyesiniz diye geceyi ve gündüzü kıldı, yarattı. Ve umulur ki siz böylece şükredersiniz. Ve o gün Allah onlara nida edecek, seslenecek. Zanda bulunduğunuz ortaklarım nerede? Diyecek. Ve bütün ümmetlerden bir şahit çekip çıkardık, seçtik. Sonra da burhanlarınızı, delillerinizi getirin dedik. Böylece hakkın Allah'a ait olduğunu bildiler, anladılar. Ve uydurmuş oldukları şeyler onlardan sapıp uzaklaştı. Karun, Musa aleyhisselamın kavmindendi. Sonra onlara karşı azdı. Ona hazineler verdik. Öyle ki gerçekten onun anahtarlarını mutlaka kuvvetli bir topluluk zor taşıyordu. Kavmi ona, sevinme, gururlanma, muhakkak ki Allah şımaranları, gururlananları sevmez demişti. Ve Allah'ın sana verdiği şeylerin içinde bulunan ahiret yurdunu iste. Ve dünyadan nasibini de unutma. Allahü Teala'nın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsan et, karşılıksız ver. Ve yeryüzünde fesat isteme, çıkartma. Muhakkak ki Allah müfsitleri, fesat çıkaranları sevmez. Karun, o servet ancak bendeki ilim sebebiyle bana verildi, dedi. Ondan önce Allah'ın ondan daha kuvvetli, güçlü olan ve ondan daha çok şey toplayan nesilleri, zenginleri helak etmiş olduğunu bilmiyor mu? Ve mücrimlere günahlarından sorulmaz. Böylece ziynetiyle, büyük bir ihtişam ile kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını isteyenler, keşke Karun'a verilenler kadar bizim de olsaydı. Muhakkak ki o gerçekten en büyük hazzın sahibidir, dediler. Ve ilim verilenler, size yazıklar olsun. Amenu olan ve salih amel nefs tezkiyesi yapanlar için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Buna hayırlı sevaba sabredenlerden başkası mülaki olmaz, kavuşturulmaz dediler. Sonra onu ve onun sarayını yere geçirdik. Onun Allah'tan başka yardım edecek bir dost grubu yoktu ve yardım edilenlerden olmadı. Ve dün onun yerinde olmayı temenni edenler sabahlayınca vay, öyleyse Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve daraltır, takdir eder. Eğer Allah bizi nimetlendirmiş olmasaydı, mutlaka bizi de yere geçirirdi. Vay, demek ki kafirler felaha ermez, dediler. İşte bu ahiret yurdu ki onu, yeryüzünde üstün olmak ve fesat çıkarmak istemeyenlere tahsis ederiz. Akıbet güzel sonuç muttakilerindir, takva sahiplerinindir. Kim hasenat ile pozitif derecelerle gelirse o takdirde ona ondan daha hayırlısı vardır. Ve kim seyyiat ile negatif derecelerle gelirse işte o zaman kötü amel yapanlar yaptıklarından başkası fazlasıyla cezalandırılmazlar. Derecat kaybedenlerin cezası kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden çıkarıldıktan sonra kalan dereceler kadardır. Muhakkak ki Kur'an'ı sana farz kılan, elbette seni dönülecek yere döndürecek olandır. De ki, kimin hidayetle geldiğini ve kimin apaçık delalette olduğunu Rabbim daha iyi bilir. Ve Rabbin tarafından sadece bir rahmet olarak bu kitabın sana ilka edileceğini, ulaştırılacağını sen ümit etmezdin. Öyleyse sakın kafirlere yardımcı olma. Ve sana indirildikten sonra Allah'ın ayetlerinden sakın seni alıkoymasınlar. Ve Rabbine davet et, Allah'a ulaşmaya çağır. Ve sakın müşriklerden olma. Ve Allah'la beraber başka bir ilaha dua etme, ibadet etme. Ondan başka ilah yoktur. Onun zatı hariç her şey helak olucudur. Hüküm O'nundur ve O'na döndürüleceksiniz.
3: Ankebût Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 69 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. İnsanlar amenna, iman ettik demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı sandılar? Ve andolsun ki onlardan öncekileri de imtihan ettik. Allah sadıkları da, doğru söyleyenleri de, tekzip edenleri de, yalancıları da mutlaka bilir. Yoksa seyyiat işleyenler, kötülük yapanlar, bizim imtihanımızı geçeceklerini mi sandılar? Hüküm verdikleri şey ne kötü. Kim Allah'a mülaki olmayı,
2: hayattayken Allah'a ulaşmayı dilerse, o takdirde muhakkak ki Allah'ın tayin ettiği zaman mutlaka gelecektir. Ruhu mutlaka hayattayken Allah'a ulaşacaktır. Ve o en iyi işiten, en iyi bilendir. Ve kim cihad ederse, o takdirde sadece kendi nefsi için cihad eder. Muhakkak ki Allah, alemlerden müstanidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ve amenu olanlar, hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar, onların seyyiatlerini, günahlarını mutlaka örteceğiz. Ve onları mutlaka yaptıklarının daha ahseni, güzeliyle mükafatlandıracağız. Ve biz insana, anne ve babasına güzel davranmasını vasiyet ettik, emrettik. Ve eğer onlar hakkında bilgin olmayan bir şeyle bana şirk koşman için seninle mücadele ederlerse, o takdirde o ikisine itaat etme. Dönüşünüz banadır. O zaman yapmış olduklarınızı size haber vereceğim. Ve ameni olanları, salah makamına ulaşanları ve salih amel nefs tasfiyesi yapanları mutlaka salihlerin arasına dahil edeceğiz. Ve insanlardan biz Allah'a iman ettik diyenlere Allah yolunda eziyet edildiği zaman insanlara Allah'ın azabıymış gibi fitne çıkardılar. Eğer Rabbinden yardım gelirse muhakkak biz sizinle gerçekten beraberdik derler. Allah alemlerin sinesinde olanları en iyi bilen değil mi? Ve muhakkak ki Allah, amenu olanları ve münafıkları mutlaka bilir. Ve inkar edenler amenu olanlara, bizim yolumuza tabi olun, sizin hatalarınızı, günahlarınızı yüklenelim dediler. Onlar, diğerlerinin hatalarından bir şey yüklenecek değiller. Muhakkak ki onlar, yalancılardır. Ve yalancılar kendi yükleri günahlarıyla beraber onların yüklerini günahlarını da mutlaka yüklenecekler. Kıyamet günü onlar uydurdukları şeylerden mutlaka sorgulanacaklar. Ve andolsun ki biz Nuh Aleyhisselam'ı kavmine Resul olarak gönderdik. Böylece onların arasında 1000 seneden 50 yıl eksik olarak 950 yıl kaldı. Sonra onları Nuh Aleyhisselam'ın kavmini tufan aldı ve onlar zalimlerdi. Böylece onu ve gemi halkını kurtardık ve onu alemlere ayet, ibret kıldık. Ve İbrahim Aleyhisselam kavmine Allah'a kul olun ve ona karşı takva sahibi olun. Eğer siz biliyorsanız bu sizin için daha hayırlıdır demişti. Fakat siz Allah'tan başka putlara tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz. Muhakkak ki sizin Allah'tan başka taptıklarınız size rızık vermeye malik değillerdir. Öyleyse rızkı Allah'ın katından isteyin ve ona kul olun ve ona şükredin. Ona döndürüleceksiniz. Ve eğer tekzip ederseniz, yalanlarsanız sizden önceki ümmetler de tekzip etmiştiler. Resulün üzerine apaçık tebliğden başka bir sorumluluk yoktur. Allah'ın ilk yaratışını görmüyorlar mı? Sonra onu geri iade edecek. Muhakkak ki bu Allah için kolaydır. Yeryüzünde dolaşın ve böylece ilk yaratılışın nasıl olduğuna bakın. Sonra Allah ahiretin yaratılışını inşa edecek, gerçekleştirecek. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir de. Allah dilediği kişiye azap eder ve dilediği kişiye rahmet eder. Rahim esmasıyla tecelli eder. Ve ona halden hale çevrilip döndürüleceksiniz. Ve siz Allah'ı yerde ve gökte aciz bırakacak değilsiniz. Sizin Allah'tan başka veliniz, dostunuz ve yardımcınız yoktur. Allah'ın ayetlerini ve ona Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı inkar edenler, işte onlar rahmetimden ümidi keserler. Ve işte onlar ki, onlar için elim azap vardır.
1: Buna rağmen onun kavminin İbrahim aleyhisselama cevabı, onu öldürün veya yakın demekten başka bir şey olmadı. Bunun üzerine Allah onu ateşten kurtardı. Bunda muhakkak ki mümin kavim için elbette ayetler, ibretler vardır. Ve İbrahim aleyhisselam, muhakkak ki siz dünya hayatında aranızda sevgi oluşan Allah'tan başka putlar edindiniz. Sonra kıyamet günü bir kısmınız bir kısmınızı inkar edecek ve bir kısmınız da bir kısmınızı lanetleyecek. Sizin dönüş yeriniz ateştir ve sizin için bir yardımcı yoktur dedi. Bundan sonra Lut aleyhisselam ona İbrahim aleyhisselama iman etti, tabi oldu. Ve dedi ki, muhakkak ki ben Rabbime hicret edecek olanım. Ruhumu yaşarken Allah'a ulaştıracağım. Muhakkak ki o azizdir, çok yücedir, hakimdir, hüküm sahibidir. Ve biz ona İshak'ı, Yakub'u Vehbi olarak verdik. Onun zürriyetine peygamberlik ve kitap verdik. Dünyada onun ücretini verdik. O ahirette şüphesiz salihlerden olacaktır. Ve Lut aleyhisselam kavmine şöyle demişti. Muhakkak ki siz mutlaka sizden önce geçmiş olan alemlerden hiçbirinin yapmadığı kötülüğe, fahişeliğe geliyorsunuz. Gerçekten siz erkeklere gelecek, yol kesecek ve toplantılarınızda hayasızlık mı yapacaksınız? Bunun üzerine onun kavminin cevabı, eğer sadıklardansan bize Allah'ın azabını getir demekten başka bir şey olmadı. İbrahim aleyhisselam, Rabbim, müfsitler kavmine karşı bana yardım et dedi. Ve bizim Resullerimiz İbrahim'e müjde ile geldikleri zaman dediler ki, muhakkak ki biz bu ülkenin halkını helak edeceğiz. Çünkü bu belde halkı zalim oldular. İbrahim aleyhisselam, orada Lut aleyhisselam var dedi. Resuller, orada kim var biz daha iyi biliriz. Onu ve onun hanımı hariç ailesini mutlaka kurtaracağız. Onun hanımı geride kalanlardan olacak dediler. Ve Resullerimiz Lut aleyhisselama geldiği zaman üzüldü, telaşlandı ve onlarla içi daraldı. Resuller, korkma ve mahzun olma, üzülme. Muhakkak ki biz seni ve hanımın hariç aileni mutlaka kurtaracağız. Senin hanımın geride kalanlardan olacak dediler. Muhakkak ki biz fısk yapmış oldukları şey ahlaksızlık sebebiyle bu beldenin halkı üzerine semadan riciz, azap indirecek olanlarız. Ve andolsun ki biz akıl edecek kavim için ondan indirdiğimiz ricizden açıkça ayet delil bıraktık. Ve Medyen halkına onların kardeşi Şuayb'ı gönderdik. O zaman onlara, ey kavmim, Allah'a kul olun ve ahiret gününü, Allah'a ulaşma gününü dileyin. Yeryüzünde fesat çıkaranlar olarak azgınlık etmeyin. Allah'a ulaşmaya mani olmayın dedi. Fakat onu yalanladılar. Bu sebeple onları şiddetli bir sarsıntı yakaladı. Böylece kendi diyarlarında dizüstü çökmüş olarak sabahladılar, helak oldular. Ve Ad ve Semud kavmi size beyan edildi, gösterildi. Onların meskenlerinden bahsedilerek ve şeytan onlara amellerini süsledi. Böylece onları Allah'ın yolundan alıkoydu. Ve onlar görebilenlerdi. Görerek inkar edenlerdi. Ve andolsun ki Karun, Firavun ve Haman'a Musa aleyhisselam beyinelerle, açık delillerle geldi. Fakat onlar yeryüzünde kibirlendiler. Ve onlar azabımızdan kurtulanlar olmadılar. Bunun üzerine hepsini günahlarıyla yakaladık. Böylece onların bir kısmının üzerine kasırga gönderdik. Ve bir kısmını sayha, şiddetli ses dalgası yakaladı, bir kısmını yerin dibine geçirdik ve bir kısmını da suda boğduk. Allah onlara zulmedici olmadı ve lakin onlar nefslerine zulmediyorlardı. Allah'tan başka dostlar edinenlerin durumu, kendisine ev edinen örümceğin hali gibidir. Ve muhakkak ki evlerin en dayanıksızı örümceğin yuvasıdır. Keşke onlar bilselerdi. Muhakkak ki Allah onların ondan kendinden başka taptıkları şeyleri bilir. Ve O azizdir, çok yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve işte bu örnekleri insanlar için veriyoruz. Ve onu alimlerden başkası akıl idrak edemez. Allah semaları ve arzı hak ile halketti. Muhakkak ki bunda müminler için mutlaka deliller vardır.
2: Kitaptan sana vahyedilen şeyi oku ve salatı ikame et, namazı kıl. Muhakkak ki salat, namaz, fuhuştan ve münkerden nehyeder, men eder. Ve Allah'ı zikretmek mutlaka en büyüktür. Ve Allah yaptığınız şeyleri bilir.''

bütün kavgaların bittiği yerde bir sahildesiniz. Esinti, bir bahar rüzgarı, en güzel kokularla bezenmiş rüzgar. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu? O var. Ama siz yaşayamıyorsunuz. Mutluluğu yaşamak.

bir bitmeyen diyalektik kavga. Ne zaman ondan kendinizi kurtaracaksınız? Nefsinizdeki afetleri yok ettiğiniz zaman. Çaresi var. Telaşlanmayın, çaresi hazır. Zikir. Allah-u Teala'nın ismini tekrar ettiğiniz sürece Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye isterseniz içinizden, isterseniz dilinizi de kımıldatmayın, kalbinizi dinleyin, nabızlarınızdan dinleyebilirsiniz. Daimi zikre ulaştığınızda ne olur dış dünyanızda? Kavga biter. Nefsinizin afetleri tamamen yok olduğu için başka insanlara karşı öfke duyamazsınız, kin duyamazsınız, nefret duyamazsınız, düşmanlık duyamazsınız. Üç aleminizde de sükuneti yaşamalısınız. Sulh ve sükun. Her şey çok güzel. Yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım?

Teşekkür ederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bu güzellikleri yaşamak için Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Allah'tan bahsetmek üzere, Kur'an-ı Kerim'den bahsetmek üzere ve Kur'an-ı Kerim'in ruhunu anlatmak üzere, lafzının ötesindeki hakikatleri anlatmak üzere, sizleri Kur'an kültürüne sahip kılmak üzere. Biliyorsunuz ki iblis Kur'an'ın temel faktörlerini hep ortadan yok etmeyi başarmış. İnsanların Kur'an'ı öğrenmemeleri için iblis her şeyi yapmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ve bu sebeple İslam'ın 5 tane safhasından, 7 tane safhasından artık hiç eser kalmamış. İslam'ın 7 safhası yerine İslam'ın 5 tane şartını getirmiş. İnsanlara da bunu kabul ettirmiş. Ve böylece Allah'a ulaşmayı dilemek yok olmuş. Mürşide ulaşıp tabi olmak yok olmuş. Ruhun Allah'a ulaştırılıp teslim edilmesi yok olmuş. Fizik vücudun muhsin kılınarak Allah'a teslimi yok olmuş. Nefsin ahsen kılınarak Allah'a teslimi yok olmuş. İrşada ulaşmak yok olmuş. İradenin Allah'a teslimi yok olmuş. Kısaca Allah'ın yegane dini olan Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, yani Arapça adıyla İslam dininin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İslam dininin 7 tane safhası tamamen yok olmuş. Yani İslam yok olmuş. Artık insanlar kendilerini kurtarması mümkün olmayan bir şeylerle meşguller. Kendilerini kurtarması mümkün olmayan bir şeyler. İslam'ın 5 tane şartı: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ve insanları Allah'a teslim etmek için gerekli olan bu ibadetleri, vasıtaları hedef zannetmişler. İblis onları tuzağına düşürmüş. Vasıtaları hedef edinmiş insanlar. Namaz kılmak bir vasıtadır. İnsanın Allah'a ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini teslimi için. Oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet hepsi. Ama bütün bunların arasında Allah-u Teala'nın farz kıldığı zikri özellikle devreden çıkarmış ki insanların hiçbirisi nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapamasın diye. İşte böyle bir standartta şimdi baş başayız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve Yusuf Suresinin 1. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Yusuf Suresi 1. ayet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. Tilke ayatül kitabı. Kitabil mübin. Kelimeler tilke, bunlar ayatü ayetleri. El kitabı el mübin. El kitabil mübin. El kitabı el mübin. Açıklanmış, beyan edilmiş kitap. Şimdi cümlecikler. Elif, Lam, Ra. Mukatta harfleri. Tilke ayatü, bunlar ayetleridir. El kitabı el mübini, beyan edilmiş, açıklanmış kitabın ayetleri. El kitabı el mübini, beyan edilmiş, açıklanmış kitap. Ve cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Elif, Lam, Ra. Bunlar beyan edilmiş, açıklanmış
kitabın ayetleridir. Mübin, apaçık, belirlenmiş, açıklanması yapılmış demek. Öyleyse Allah Teala Kur'an'ın ayetlerini açıklıyor. Buradaki mukatta'at harfleri elif, lam ve ra. Normal standartlarda Yusuf suresinin içinde elif harfi, lam harfi ve ra harfinin 19'un katı kadar olması lazım. Daha evvel de söylediğimiz gibi birçok ayette bu tam olarak yerlerine oturuyor. Birçok surede ama bazı surelerde oturmuyor. Niçin oturmadığı tespit edilebilmiş değil. Ama %90'dan daha fazlasında Kur'an-ı Kerim'in bu mukatta'at harfleri o surenin içinde bilgisayardan alınan sonuç bu 19'un katı kadar çıkıyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu harflerle bir anahtar verdiğini anlıyoruz biz insanlara. Kitabın Allah-u Teala tarafından korunuşunun anahtarı bunlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynın arkasından Yusuf Suresinin 2. ayet-i kerimesine geliyoruz. Diyor ki Allah Teala Bismillahirrahmanirrahim İnna enzelnahu Kur'anen Arabiyyen leallekum taklun İnna muhakkak ki biz inne muhakkak ki biz bunun kısaltılmışı inna enzelnahu, onu indirdik, Kur'anen, Kur'an, Arabiyen, Arapça olarak, leallekum, umulur ki siz, böylece siz, takulun, akıl edersiniz,

İnna enzelnahu. Muhakkak ki biz onu indirdik. Birinci cümlecik. Kur'anen Arabiyen. İkinci cümlecik. Arapça Kur'an olarak. La lekum ta'kulun. Üçüncü cümlecik.

Böylece siz akıl edersiniz. Allah Teala buyuruyor, muhakkak ki biz onu Arapça Kur'an olarak indirdik. Böylece siz akıl edersiniz. Allah razı olsun. Ve

Ayet 3 Yusuf Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu nakussu aleyke ahsenel kasası. Bima evhayna ileyke hazal Kur'an. وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ Nahnu, biz, nakussu, anlatıyoruz, naklediyoruz, kıssa ediyoruz. Aleyke sana, ahsenel kasası, en güzel kıssaları. Bima şey ile evhayna. Vahyettik. İleyki sana haze el Kur'an'ı, bu Kur'an'ı ve in kunte ve eğer oysa sen idin min kabliye ondan önce le minel gafilin gafillerdendin.

Allah Teala cümlecikler olarak şunu söylüyor. Nahnu nakussu aleyke. Sana anlatıyoruz. Ahsenel kazası en güzel kıssaları. Bima evhayna ileyke hazel Kur'ane. Sana vahyettiğimiz bu Kur'an ile anlatıyoruz. Ve in kunte min kablihi leminel gafilin. Ve oysa sen bundan önce elbette gafillerdendir. Cümlecikleri topluyoruz. Sana vahyettiğimiz bu Kur'an ile en güzel kıssaları sana anlatıyoruz. Ve oysa sen ondan önce elbette gafillerdendin. Şimdi birinci ayete bakıyoruz. Üç mukatta tarifinden sonra bu apaçık bir kitap diyor Allah Teala. Yani Allah-u Teala tarafından indirildiği için apaçık bir kitap. Allah'ın indirdiği bir kitap. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine Allah'ın yazdırdığı kitap. Biliyorsunuz o Kur'an'ın bütününe sahipti. Kur'an'ın bütünü kalbindeydi. Ve Cebrail aleyhisselamın oku emrine paralel olarak bütün Kur'an-ı Kerim'i okudu. Kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i sözlerle okudu. Yoksa okuma yazmayı hayatı boyunca hiç öğrenmedi. Okuma yazması yoktu, ümmiydi. Öyleyse ikinci ayete bakıyoruz. İnna enzellahi Kur'anen arabiyen lealüküm takilun. Bu kitabı muhakkak ki biz onu Arapça Kur'an olarak indirdik. Böylece siz akıl edersiniz diye diyor Allah Teala. Niçin Arapça? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arap'tı ve Arap kavmine indirildi Arapça olarak onların anlamaları için. Dikkat edin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kavminin resulüydü ama kainatın nebisiydi. Bütün nebiler aynı zamanda kendi kavimlerinin resulüdür. Kendi kavimleri için risaletle gelebilirler. Kainat içinde nübüvvetle görebilirler. Onun için sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitap etmiyor. Arap olduğu için o, sahabe de Arap olduğu için onların anlayabileceği bir lisanla indirdiğini söylüyor Allah Teala. Kur'an Arapça bir kitap olarak indirildi Allah Teala tarafından. Ve şimdi üçüncü ayet-i kerimeye geliyoruz. Şimdi burada Allah-u Teala sana anlatıyoruz diyor Allah-u Teala. Kıssa ediyoruz diyor. En güzel kıssaları sana vahyettiğimiz bu Kur'an ile anlatıyoruz. Oysa sen diyor bundan önce gafillerdendir diyor. Yusuf Suresi 3. ayet-i kerime. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bundan önce gafillerden olduğunu söylüyor. Herkes başlangıçta gafildir. Peygamberler de bunun istisnası değildir. Hiç kimse hayata Allah'ın indireceği ayetleri bilerek başlamaz. Allah-u Teala ayetleri indirdikçe öğrenilir. Öyleyse Allah-u Teala daha evvel ne diyordu? Bundan önce diyor sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin diyor. Sana diyor biz öğrettik diyor. Allah-u Teala ne diyor? Seni dalaletteyken bulup da hidayete erdirmedik mi diyor Allah-u Teala. Öyleyse
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, peygamberler de dahil olmak üzere herkes başlangıçta zalalettedir. Herkes başlangıçta gafillerdendir. Her şey Allah-u Teala tarafından öğretilir. Ve Allah-u Teala hakikatleri söylemekten çekinmez. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın kıssa etmesi söz konusu. En güzel kıssalar demekle en güzel hikayeler demek değil bu sadece. Öğretilmesi lazım gelen en güzel şeyler anlamına kullanıyor Allah-u Teala. Çünkü Allah-u Teala'nın dizaynında görmüştük ki Allah-u Teala mürşidine Allah-u Teala'nın nebileri, resulleri gelip de kıssa ettikleri zaman bakıyoruz ki o insanlar salah makamına yükseliyorlar.

Allah Teala Araf suresinin 35. ayet-i kerimesinde size resullerimiz gelin de ayetlerimizi kıssa ettikleri zaman kim takva sahibi olur da bu kıssa edilen sebebiyle salihlerden olursa, ıslah olursa diyor Allah-u Teala. Onlara korku yoktur, onlar mahzunda olmazlar diyor. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın söylediklerinin bir muhteşem sonucu çıkıyor ortaya.

bu dizaynla Kur'an-ı Kerim'ini indirmiş. Şimdi Yusuf Suresinin inşallah 4. ayet-i kerimesine ulaşıyoruz. Burada Allah Teala sana kıssa ettiğimiz diyor. Kıssa etmek, tekrar edelim, sadece bir şeyleri hikaye etmek anlamına gelmiyor. Kıssa etmek öyle bir muhteva taşıyor ki bu muhteva içerisinde insanlar hidayete eriyorlar. 4 hidayete de eriyorlar. Ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ediyorlar. İşte Yusuf Suresinin 4. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. İz kale Yusufu li ebihi. Ya ebeti inni re'aytu ehade aşere kevke ben. Ve şemse vel kamere re'eytuhum li sacidin. İskale dediği zaman demişti ki Yusuf, Hazreti Yusuf, Yusuf Aleyhisselam li ebihi babasına, ya ebeti, ey baba, babacığım, inni gerçekten ben, muhakkak ki ben,

Ra'ytü gördüm. Ehade aşere. 11 kevkeben yıldız. Ve eşşemse ve güneş. Ve el kamere ve ay. Ra'ytühüm onları gördüm. Li bana sacidin. Secde edenler olarak. İskale kelimeler, cümlecikler. İskale Yusufu liyebihi. Yusuf babasına şöyle demişti. Ya ebeti inni reyetü. Babacığım gerçekten ben gördüm. Ehade aşere kevkeben ve eşşemse ve el kamere. 11 yıldız, güneş ve ay. Reyetühüm li sacidin. Onları bana secde eder gördüm. Cümleler haline getiriyoruz. Yusuf aleyhisselam babasına şöyle demişti. Babacığım gerçekten ben 11 yıldız, güneş ve ay gördüm. Onları bana secde eder. Vaziyette gördüm. Vaziyette, durumda gördüm.

ise Hazreti Yusuf daha bir çocukken bir rüya görüyor. 11 tane yıldız, güneş ve ay. Güneş de, ay da, 11 tane yıldız da hepsi Hazreti Yusuf'a secde etmiş rüyasında. Ve bu rüyasını babasına anlatıyor. Sonra mı? Bakalım sonra neler oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. 5. ayet. Kale ya büneyye. La taksus. Rüyake. Ala ihvetike. Fe yekidu. Leke keyda. İnne şeytane lil insani aduvun mübin. Kale dedi ki, ya bineye ey oğul, la taksus, anlatma, kıssa etme, nakletme, rüyake, senin rüyan, rüyanı, ala ihvetike, kardeşlerine, ihvana, fe yekudu, o zaman hile yaparlar, tuzak kurarlar. Leke sana, keyden hile, tuzak. İnne şeytane, muhakkak ki şeytan, li el insani, insan için, aduvin, düşmandır. Mübinin apaçık açıklanmış, beyan edilmiş. Kale ya büneyye, la taksus rüyake, rüyake. Babası şöyle dedi, ey oğulcuğum, rüyanı anlatma, ala ihmetike, kardeşlerine. Fe yekunu yekidu leke keyden, o zaman sana tuzak kurarlar. İnne şeytan el insani adümün mübinin, muhakkak ki şeytan insana apaçık bir düşmandır. Bu cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Babası şöyle dedi. Ey oğulcuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. O zaman sana

O zaman yani anlattığın takdirde sana tuzak kurarlar. Muhakkak ki şeytan insana apaçık düşmandır. Hazreti Yusuf'un babası Yakup Aleyhisselam. Yakup Aleyhisselam'ın 12 oğlu vardı ve bir tanesi Yusuf'tu. Bu 12 oğlundan Yusuf'u bir de Bünyamin'i daha çok severdi. Yusuf 12 yaşındayken Kadir gecesine rastlayan Cuma günü bu rüyayı görmüş, babasını anlatmıştı. Yakup Aleyhisselam rüyadaki 11 kişinin Yusuf'un kardeşleri olduğunu ve Yusuf'u Allah-u Teala'nın onlara üstün kılacağını hissetmiş, kardeşleri de bu yorumu yaparlarsa ona fenalık etmelerinden endişe etmişti. Güneş ve ayı da kendisi ve eşi olarak yorumlamıştı. Zaten söylediğinden apaçık anlaşılıyor bu. Sakın rüyanı kardeşlerine anlatma, yoksa sana tuzak kurarlar diyor. Ayrıca bu tuzağı şeytanın onlara kurduracağını da Hazreti Yakup açıklamış oluyor. Yakup biliyorsunuz Hazreti İbrahim'in oğlu. İsmail de oğlu, Yakup da oğlu. Ve endişesi orada. Anlamış ki kardeşleri Yusuf'a bir tuzak kuracaklar. Ve giriyoruz 6. ayet-i kerimeye. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kezalike yectebike rabbuke ve yuallimuke min tevilil ehadisi. Ve yutimmu nimetehu aleyke ve ala ali Yakube kema etemmeha ala ebeveyke min kabli İbrahim'e ve İshak. İnne rabbike alimun hakim. Kelimelere geliyoruz.

Şimdi kelimelere giriyoruz. Ve kezalike ve böylece, işte böylece, yeştebike seni seçecek, Rabbike senin Rabbin ve yuallimuke ve sana öğretecek, min tevili, tevilinden, yorumundan, el ehadisi, sözler, olaylar ve yutimmu ve tamamlayacak, nimetehu, nimetini, aleyke sana ve ala ve üzerine, Ali Yakub'e, Yakup ailesinin kema gibi etemmeha onu tamamladı. Ala ebeveyke senin ebeveynine min kabli önceden daha önce İbrahim'e ve İshak'a İbrahim ve İshak'a inne muhakkak ki Rabbike senin Rabbin alimin bilendir, hakimin hikmet sahibidir, hüküm sahibidir. Şimdi cümlecikleri söylüyoruz. Ve kezalike geçti bir ke Rabbike ve işte böylece Rabbin seni seçecek. Ve yuallimu ke min tevili ehadis. Tevilin ehadisi. Ve sözlerin, olayların tevilini, yorumunu sana öğretecek. Ve yutimmu nimetehu aleyke ve sana nimetini tamamlayacak. Ve ala Ali Yakub ve Yakup Aleyhisselam'ın ailesine. Kema etemme ha ala ebeveyke min kabli İbrahim'e ve İshak'a. Daha önce ataların İbrahim Aleyhisselam ve İshak Aleyhisselam'a nimetini tamamladığı gibi. İnne rabbeke alimin hakimin muhakkak senin Rabbin en iyi bilendir, hakimdir yani hüküm ve hikmet sahibidir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve işte böylece cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Ve işte böylece Rabbin seni seçecek ve sözlerin, olayların tevilini, yorumunu sana öğretecek. Sana ve Yakup Aleyhisselam'ın ailesine daha önce ataların İbrahim Aleyhisselam ve İshak Aleyhisselam'a nimetini tamamladığı gibi nimetini tamamlayacak. Muhakkak ki senin Rabbin alim, en iyi bilendir, hakim, hüküm veren, hikmet sahibidir.

cümleleri tamamlayarak okuyalım. Ve işte böylece Rabbin seni seçecek ve sözlerin, yani olayların tevilini, yorumunu sana öğretecek. Sana ve Yakup Aleyhisselam'ın ailesine, tıpkı daha önce ataların İbrahim Aleyhisselam ve İshak Aleyhisselam'ın nimetini tamamladığı gibi nimetini tamamlayacak. Yani sana ve Yakup ailesine de nimetini tamamlayacak. Yakup ailesine de daha önce ataların İbrahim Aleyhisselam ve İshak Aleyhisselam'ın nimetini tamamladığı gibi nimetini tamamlayacak. Muhakkak ki senin Rabbin alim, en iyi bilendir, hakim, hüküm veren, hikmet sahibidir. Hazreti Yakup oğluna söylüyor, Yusuf'a söylüyor, Yusuf sebebiyle Yakup ailesine de Allah'ın nimetini sonunda tamamlayacağını söylüyor. Yani Hazreti Yakup kardeşlerinin Yusuf'u kaçıracağını, ona bir kötülük yapacaklarını önceden biliyor. Allah'ın bir nebisi, peygamberi ve Yusuf'un gördüğü rüyayı Allah Teala ona yorumlatıyor bu standartlar içerisinde.

Allah Teala 7. ayette diyor ki: Bismillahirrahmanirrahim. Lekad kâne fi Yusuf'e ve ihvetihi ayatun lis sailin. Lekad kelimeler andolsun ki kâne oldu idi fi içinde Yusuf ve Yusuf ve ihvetihi ve onun kardeşleri ayetün ayetler li'es sailin. Sual edenler için, soranlar için. Lekad kâne andolsun ki var, oldu. Fi Yusuf ve ihvetihi ayetün Yusuf ve onun kardeşlerinde ayetler. İsrail'in soranlar için. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinde soranlar için ayetler, dersler vardır diyor Allah-u Teala.

Bu surenin neden nazil olduğu konusu şöyle açıklanıyor. Yahudi alimleri Mekke müşriklerine İsrailoğulları ne sebeple Mısır'a geçmişlerdi? Muhammed'e sorun bakalım ne diyecek diye sual etmişlerdi. Bunun üzerine bu sure Yusuf suresi nazil oldu. İsrail kavmi Mısır'a niçin gitmişti? Neden Mısır'da oldular? İşte Allah Teala burada diyor ki andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinde soranlar için ayetler vardır, dersler vardır. Niçin diyor? Yahudi kavminden sualleri soranlara Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de cevap veriyor. Soranlar için ibretler vardır diyor. Ve 8. ayete geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İz kalu le Yusufu ve ehuhu ehabbu ila ebina minna ve nahnu usbeh. İnne ebana le fi dalalin mübin. İskalu dedikleri zaman demişlerdi. Le Yusufu gerçekten elbette Yusuf ve ehuhu ve onun kardeşi ehabbu daha sevgili el ila ebina babamıza minna bizden ve nahnu ve biz usvetün grup 10 kişilik ve daha fazla insandan oluşan grup. İnne muhakkak ebana babamız lefi elbette içindedir. Dalalin, dalalet yanılgı mübinin apaçık açıkça. İskalu demişlerdi ki le Yusufu ve ehuhu Yusuf ve kardeşi ehabbu ila ebina minna babamıza gerçekten bizden daha sevgili. Ve nahnu usbetun ve biz bir grubuz. İnne ebana lefi dalalin mübin. Muhakkak ki babamız gerçekten açık bir yanılgı içinde. Yusuf ve kardeşi cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Yusuf ve kardeşi babamıza gerçekten bizden daha sevgili demişlerdi. Ve biz bir grubuz. 10 ve ondan fazla kişiden oluşan gruplara. Usbet, usbehu, usbetun deniyor. Grup oluşturmak. Ve muhakkak ki babamız gerçekten açık bir yanılgı içindedir diyor Yusuf'un kardeşleri. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi burada surenin başından bu tarafa Hazreti Yakup'un daha baştan her şeyi bildiğini görüyoruz. Daha baştan Yusuf'un rüyasını hemen yorumluyor. O gördüğün 11 yıldız kardeşlerin diyor. Güneş annen, ay da benim diyor Hazreti Yakup. Ve sakın bu rüyanı kardeşlerine anlatma diyor. Yoksa sana zarar verirler diyor.

onun ötesine de geçiyor Hazreti Yakup. Diyor ki Allah Teala mutlaka sana rüyaları tabir etme yetkisi verecek. Onun ilmini verecek diyor. Bu ilmi sana mutlaka verecek Allah Teala diyor. Yani Hazreti Yakup, Hazreti İbrahim'in oğlu olarak kendisine vehbi olarak, karşılıksız olarak verilen bu Hazreti Yakup'u ve İsmail'i çok seviyordu. Hazreti Yakup sonra büyüyor, evleniyor ve 13 tane çocuğu oluyor. Yusuf Suresi'nin gelecek ayetlerinde kardeşlerinin Hazreti Yusuf'a bir oyun oynayacağını göreceğiz. Onu esir tüccarlarına satacaklar. Hazreti Yusuf Mısır'a götürülecek. Orada hapse atılacak. Ve riya tabiriyle Firavun'un sarayına götürülüp vazife verilecek kendisine. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Hazreti Yusuf Kur'an'da ayrı bir yere sahip.

Bu noktaya kadar gelen ayetlerden çıkarılan sonuç kesin. Hazreti Yakup oğlunun başına neler geleceğini önceden biliyor. Allah-u Teala'nın ona rüya tabirlerini öğreteceğini de Allah'ın vahyi üzerine biliyor. Ama olaylar Allah'a müsaade ettiği standartlar içinde gelişecek. Hazreti Yakup sabretmek mecburiyetinde. Konunun üzerine gitmiyor. Ama oğlunu da haberdar etmekten geri kalmıyor. Ne yazık ki Hazreti Yakup'un çabalarına rağmen oğullarının Hazreti Yusuf'u esir tüccarlarına sattığını göreceğiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Hazreti Yusuf son derece güzel bir çocukmuş. Ve bu bakımdan babasının bir sevgilisiymiş. Babası çok seviyormuş Hazreti Yakup onu. Diğer evlatlarına hissettirmemesi lazımken, o hissettirmemeye bütün gücüyle çalıştığı halde, demek ki bunda çok başarılı olamamış. Diğer oğulları Hazreti Yusuf'un Hazreti Yakup tarafından daha fazla sevildiğinin farkındalar. Bir de kardeşleri Bünyamin. Hazreti Yakup'un bu iki oğlu başka bir anneden, geri kalan 11 oğlu da bir başka anneden diye söyleniyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Yusuf Suresi bir bütünü içeriyor. Kıssaların içinde Allah-u Teala'nın özel işaretlerinin var olduğunu görüyoruz. Allah-u Teala'nın rüyaların bazılarının hüküm ifade ettiğini bu muhtevadan çıkartıyoruz. Ve gerçekten Hazreti Yusuf'un rüyası yıllar sonra gerçekleşiyor. Hazreti Yusuf hapisteyken Firavun 7 tane besili sığırın 7 tane cılız sığırı yuttuğunu görüyor. Bütün bu rüya tabiri yapanlara haber veriyor. Gelsinler de bu rüyayı tabir etsinler diye. Tabir, doğru dürüst tabir edebilen hiç kimse çıkmıyor. En sonunda Yusuf'u haberdar ediyorlar. Ve Yusuf rüya tabirini yapıyor Firavun'a. Diyor ki 7 yıl kıtlık, bu 7 tane zayıf İnek 7'lik yılını temsil ediyor. 7 tane iri yarı semiz inek de bolluk yıllarını ifade ediyor. Allah Teala bize, yani Mısır halkına burada bir işaret veriyor. 7 yıl bolluk olacak. O bolluk devresinde biz mutlaka bol olan mahsulümüzü değerlendirmeli,
7 yıl boyunca gelecek 7 yılı karşılayacak kadar erzak birikimi yapmalıyız. Ve Yusuf'un talebini uygun görüyor Firavun. 7 yıl çok ekin ekiyorlar ve ihtiyaçlarının ötesini saklıyorlar. Her yıl yarısını sakladıkları o buğdayların 7 yıl sonraki ilk kıtlık yılından itibaren kullanılmaya başladığını görüyoruz. 7 kıtlık yılı boyunca evvelki 7 yılın saklanan mahsulü 7 yıllık kıtlığı geçiştirebiliyor. Tabii bu arada Hazreti Yakup'un bulunduğu yerde de kıtlık var ve Hazreti Yakup oğullarını gönderiyor. Mısır'da erzak varmış diye. Çocuklar Hazreti Yusuf'un bulunduğu yere ulaştıkları zaman Hazreti Yusuf kardeşlerini tanıyor ve onlara istedikleri buğdayı veriyor. Sonra Hazreti Yusuf kardeşi, en çok sevdiği kardeşi Binyamin'in hayvanına yükledikleri zaman buğdayları onun içine altın bir tas da koyuyor ve özellikle onlar yola çıkmadan evvel altın tasın kaybolduğu, çalındığı herkes tarafından biliniyor. Ve kervan aranıyor, Binyamin de çıkıyor. Binyamin her ne kadar ben bunu çalmadım, bunu yere nasıl geldiğini bilmiyorum diyorsa da Hazreti Yusuf onu alıkoyuyor. Ve diğer kardeşlerini gönderiyor. Sevgili kardeşlerim, kısa böyle bir dizayn içerisinde güzel bir sona bağlanacak. Ama o güzel sonu bu dersimizin içinde devreye almayacağız. O gün gelince sonucu öğrenesiniz diye. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, neticede güzel şeyler oluşuyor. İşte sevgili kardeşlerim, bir Kur'an-ı Kerim dersimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizin Zülcenahin olması, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi kılınmanız dualarımızla sözlerimiz inşallah burada tamamlanıyor. El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu. Sıratel müstakim. Sıratel lezine en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim ve dalin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

Salavat Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu. As-sırâti el-müstakîm. Sırâti el-lezîne en'amte aleyhim. Aleyhissalâm. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir defa daha size mutluluktan bahsetmenin o müstesna zevkini yaşamaktayım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyorum ki varız hepimiz, hayattayız. Her şeyin en güzeli için bir aradayız. Allah'ın yardımı bizlerle birlikte. Şunu bilmenizi istiyorum. Mutlu olmanız için çok sebep var. Sevgili kardeşlerim, birçok insan için mutluluk ulaşılması mümkün olmayan bir hedef gibi görünür. Ulaşılamaz bir hedef. Kişi hayatı boyunca o mutluluğa ulaşmaya çalışacaktır ama hiç ulaşamayacaktır. İnsanların büyük kısmı böyle zanneder. Oysa ki mutluluk elinizle tutabileceğiniz kadar yakında. Hemen uzatın elinizi, mutluluğu yakalayın. Mutluluk denilen müessese cennet mutluluğu ve dünya mutluluğu diye ikiye ayrılır. Dünya mutluluğu dünyadayken yaşanır ve adım adım kazanılır. Cennet mutluluğu ise bir dilekle hemen kazanılır ama bu dünyada yaşanamaz. Kıyametten sonra Allah'ın cennetinde sonsuz uzunluktaki bir zaman parçasında ihtiyarlamayan, yaşlanmayan vücutlarla, enerji bedenlerle yaşanacak olan bir muhteşem cennet saadeti. Unutmayın sevgili kardeşlerim, hepimiz ama hepimiz sadece kuluz. Allah Teala'nın yarattığı birer mahlukuz. Aslında hepimiz kuluz diyoruz ama aslında kulluk da ikiye ayrılıyor. Bir, genel kulluk. Allah Teala herkesi bir kul olarak yaratmıştır. Ama bu yaratışı Allah'ın kulluğuyla kıyaslamayın. Allah'a kul olmak başka şey, bir kul olarak yaratılmak başka şey. Hatta bunu devreden çıkartalım, hiç karıştırmayalım. Kulluk kazanılır. İnsanlar Allah'ın kulu olarak dünyaya gelmezler. İnsanların çoğu kul olmayı, bir yaratık olmak olarak değerlendirdiği için deminki açıklamayı yapmak mecburiyetinde kaldık. Aslında hiç kimse yaratıldığı anda Allah'ın kulu değildir. Allah'ın mahlukudur. Allah Teala Halık'tır, yaratandır. Biz hepimiz gelmiş geçmiş ve gelecek ne kadar insan varsa, olmuşsa ve olacaksa şu dünya

üzerinde ve kainattaki diğer gezegenlerde hepsi birer mahluktur sevgili kardeşlerim. Allah'ın yarattığı mahluklar. Allah'tan başka hiç kimse hiçbir şey yaratamaz. Sadece Allah'ın yarattıkları üzerinde çalışır insanlar. Herhangi bir makineyi vücuda getiren kişi bir şey yaratmamıştır. O makinenin parçaları hangi madenlerden ve maddelerden yapılıyorsa onlar vardır, mevcuttur. Onları bir akıl düzeni içerisinde dizayn eden kişi bir makine vücuda getirir. Bu vücuda getirmek yaratmak demek değildir. Yaratmak yoktan var etmektir. Yoktan var eden sadece Allah'tır. Allah Teala'nın yaratma stratejisi içerisinde yaratmayı dilemesi halinde ol demesi, o olması lazım gelen şey her neyse onun olması için yeterlidir. Yaratıcının talebi, hak talep mutlaka mahluku oluşturur. İşte netice sevgili kardeşlerim bu kadar basit. Hepimiz Allah Teala'nın indinde birer mahlukuz. Yaratık. O ise Halık, yani yaratıcı. Ne mutlu Halık'a dost olmayı Allah'ın yardımıyla başaranlar. Çok zor bir şeyden bahsettiğim zannediliyor. Allah'a dost olmak. Allah'ın evliyası olmak. Kolay mı yani? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Kolay mı? Size bir sır vereyim mi? Çok kolay. Kainattaki en kolay şey Allah'ın dostu olmak. Şimdi aklıma şu karamsarlar geliyor hemen. Allah'ın dostları, Allah'ın cennetine gidenler. Sahabenin bile 10 tanesi cennete layık görülmüş. Hiç biz Allah'ın kulu olabilir miyiz? Allah'ın dostu olabilir miyiz? Evvela şu hakikaten bahsedelim. Allah'ın kulu olmak ve Allah'ın dostu olmak aynı anda gerçekleşir. Allah'ın dostu olduğunuz an Allah'ın kulusunuz. Allah'ın kulu olduğunuz an Allah'ın dostusunuz. Ama başlangıçta Allah'ın dostluğunu elde etmeden doğmuş olursunuz. Allah'ın kulu olarak da değil, sadece bir yaratık olarak doğarsınız. Öyleyse Allah'ın kulu olmak ve Allah'ın dostu olmak sahiden herkese nasip olur mu? Evet, herkese nasip olur. Yeter ki onlar Allah Teala'nın emrini yerine getirsinler. Çok mu zor bir emirden bahsedeceğiz zannediyorsunuz? Hayır sevgili kardeşlerim, sadece Allah Teala'nın dizaynı bir kişinin Allah'ın dostu olabilmesi, bir kişinin Allah'ın kulu olabilmesi bir tek talebe bağlıdır. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Üç kelimede ifade edilir. Mutluluk Allah'a dost olmakla başlar. Allah'ın kulu olmakla başlar. Şimdi hepimiz aklımıza şu Zariyat suresinin meşhur 56. ayet-i kerimesini getirelim aklımıza. Ve ma halaktel insi ve cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala.
kul olmak. Allah'a kul olmak. Bu aynı zamanda Allah'a dost olmak. Mutlu olmak istemiyor muydunuz? İşte başlangıç noktası bu. Mutlu olmanın olmazsa olmaz şartı, o olmadan hiç kimsenin mutlu olamayacağı bir şartı var Allah-u Teala'nın. Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Üç kelimeyle ifade ettik. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'ın birinci davetidir. Allah'a ulaşmak da ikinci daveti. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'a ulaşamaz. Yani birinci davete icabet edilmedikçe ikinci davete kimse icabet edemez. Ama her kim birinci davete icabet etmişse ikinci davete de hemen arkasından icabet etmiştir. Yani o kişinin bu istikametteki dizaynına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluğa imzasını atmıştır. Bu birinci kat cenneti o kişinin mutlak olarak kazandığını ifade eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ertesi gün değil, dilediği andan itibaren Allah'ın cenneti artık onundur. Bu kişi hiç ibadet yapmadan ölse bile gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Evvela o karamsar kardeşlerimize şunu hatırlatırız ki, sahabenin sadece 10 tanesi cennet ehli olmadı. Hepsi cennet ehliydi. İşte Araf suresinin 157. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala buyuruyor, kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olduysa, onların hepsi felaha erdiler diyor. Kimdir sahabe sevgili kardeşlerim? Kim size derse ki sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenlerdir, bunun arkasında bir oyun var. Tabiyeti gizlemek isteyenler, bunu bir tekebbür meselesi yapanlar, gurur meselesi yapanlar, gururları sebebiyle tabiyeti asla gerçekleştirmeyecek olanların bir tuzağı bu. Diyorlar ki sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görenlerdir. İyi de onu putperestler de gördüler. Onu ateşe tapanlar da gördüler. Onu şeytana tapanlar da gördüler. Hristiyanlar da gördüler. Yahudiler de gördüler. Dinsizler de gördüler. Ama hiçbiri sahabe değildi. Bu görenlerden ona tabi olanlar sahabedir. Bakınız ne diyor Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sahabeye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala ne diyor? Diyor ki o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki diyor Habibim, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalp gözlerimizle Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Sıratımızda kimdir? Bu bizim yolumuzdur. Benim ve bana tabi olanların, ifade aynen böyle. Bu sahabenin tarifidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Görenler değil. Bir delil daha verelim. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala
buyuruyor ki Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi yani şu fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Kimmiş onlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bana tabi olanlar dediği kişiler. Sadece ruhlarını teslim etmekle kalmamışlar, veçlerini de fizik vücutlarında teslim etmişler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, onlar mutluluğu yaşadılar 14 asır evvel. Yükselme devresinde Osmanlı mutluluğu yaşadı. Osmanlı'nın yükseliş devresinde insanların küçük bir azınlığı değil, büyük kısmı Allah'ın dostuydu. Sahabenin tamamı Allah'ın dostuydu. Ama Mekke adı verilen şehirde yaşayanların sahabe başlangıçta hiçbir zaman %10'una ulaşamadı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, kendinize sorun, mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istemiyorsanız, bizi dinlemek size bir şey kazandırmaz. Ama böyle bir insanın varlığına da pek ihtimal vermek söz konusu olmasa gerek. Hiçbir insan düşünemiyorum, mutlu olmak istemesin. Normal aklın sahibi olan herkes sadece bir hedef için yaşar, mutluluk. Bilmezler ki kendilerinin mutluluğu başkasının değil, kendilerinin elindedir. Mutluluk Allah ile sizin aranızdaki bir vetiredir. Bir ilişkiden kaynaklanır. Hepiniz için bunun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki size bunları buradan ulaştırabiliyoruz. Bilgisayardan ya da uydudan. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Allah'la dost olduğunuz zaman her şey öylesine güzel ki mutluluk dört başı mamur olarak sizi kucaklayacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada sadece konunun başlangıcındasınız. Dünya saadetiyle hiç alakanız yok. Sadece cennetin birinci katının sahibi oldunuz. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Mutluluğunuz Allah'ın emirlerine itaattan geçiyor. Emirlere itaat edersiniz ya da etmezsiniz. Burada tercih tamamen sizin tercihiniz. Allah Teala'nın
dizaynı

yaşamınıza mutlak olarak zemin hazırlayan bir dizayndır. O sizi mutlu görmek istiyor. Çünkü kainattaki en kıymetli mahluku sizlersiniz. Çünkü sizler insan olarak yaratıldınız. Allah Teala Câsiye Suresi'nin 13. ayet kerimesinde diyor ki: "Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım ey insanlar." diyor. "Sizlerin emrine hasrettim. Sizlerin emrine amade kıldım." diyor. "Bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığım her şeyi." Her şey Allah'ın kainattaki en çok sevdiği mahluk olan insan için yaratılmış sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu insana dikkatle bakın. İnsan, sizler insan olarak yaratıldınız. Ve her şey sizin için yaratıldı. Siz Allah için yaratıldınız. İnsan Allah için, insandan başka her şeyse insan için yaratıldı diyor Allah Teala. Yarattığımız her şeyi sizin emrinize amade kıldık diyor. Her şey biz insanlar için yaratılmış. Biz niçin yaratılmışız? Allah için yaratılmışız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, cennet saadeti bir insanın bir tek dileğiyle elde edilir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyen kişi mutsuzluğa imzasını atmıştır. Ama Allah'ın ilmini bilmediği için neden mutsuz olduğunu bir türlü anlayamaz. Şu cennet saadeti ve dünya saadetinin yarısı sadece bir dileğinize bağlı sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz an birinci kat cenneti elde ettiniz.

dice. Mutluluğu istemeyenler, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ne olur dilemezlerse? Dilemezlerse cehennemi seçmiş olurlar. Allah Teala buyuruyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimelerinde اَلَّذ۪ينَ اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْ حَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Allah Teala buyuruyor ki muhakkak ki onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı, hayattakini ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yer kazandıkları dereceleri itibariyle ateştir, cehennemdir buyuruyor Allah Teala. Öyleyse sadece iki türlü insan var. Bir, cehenneme gidecekler. Kimlerin gideceği çok açık bir şekilde konuluyor ortaya. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, kurtuluşları yok, gidecekleri yer cehennem. Peki ya Allah'a ulaşmayı dileyenler? Onlar mutlaka Allah'ın cennetine gidecekler. İşte eğer sevgili kardeşlerim talebiniz Allah'ın cenneti ise bir dileğiniz bu konuda sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Ve Allah Teala'nın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendi zatına ulaştırır. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah yeştevi ileyhi men yeşayı. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Yani Allah'ın seçtiklerinden sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah kendisine ulaştırıyor. Öyleyse ama mutlak ulaştırmanın mevcut olduğunu görüyoruz ifadede. Mutlaka Allah onları kendi zatına ulaştırıyor. Kimleri? Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Ankebût suresinin 5. ayet-i kerimesinde de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Hemen kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecelallâhu le'at. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Şimdi ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Mutluluk adı verilen şey, eğer cennet mutluluğuysa söz konusu olan sonsuz bir ömrü, milyarlarca senelik bir ömrü cennete geçirmek söz konusuysa, yaşlanmayan bir enerji bedenle cennet hayatını yaşamaksa, o zaman herkes için son derece kolay bir sebep var. Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlaka Allah'ın cennetine girmek. Acaba Allah Teala nasıl alıyor insanları cennetine? Çünkü Allah'ın kanunu var. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onun gideceği yer cehennem.
Günahları sevaplarından fazla olanlarsa yalnız Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Peki o kadar günahkar insanın bir Allah'a ulaşmayı diliyor diye nasıl oluyor da günahları örtülüyor? Bu sebeple sevapları günahlarından fazla oluyor ve gideceği yer cennet oluyor. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesi, kıyamet günü mizanlar getirilir. Kimin sevapları ağır gelirse, günahlarından fazla ise onların gideceği yer cennettir diyor Allah Teala. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah Teala'nın bir kurtuluş reçetesi var. Bir dilek ve mutlak olarak Allah'ın cenneti. Peki ama cennete gitmek için sevapların günahlardan fazla olması lazım. Nasıl sağlıyor Allah Teala bunu? Çok basit bir yöntemi var Allah Teala'nın. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde veriyor reçeteyi. Diyor ki kim bize ulaşmayı dilerse biz onlara Furkan veririz ve onların günahlarını örteriz diyor Allah Teala. Yani günahının mahiyeti ve derecesi ne olursa olsun kişinin Allah Teala ona 7 tane furkan veriyor. Gözlerinin üzerindeki gözlüğü, hicab-ı mestureyi Allah Teala alıyor. Görme hastasının üzerindeki basiret hastasının üzerindeki basar hastasının üzerindeki gışaveti alıyor, perdeyi alıyor Allah Teala. Hem uzuv görmeye başlıyor, hem de hassa. Kulaklarındaki vakrayı alıyor Allah Teala. Görme hastasının, işitme hastasının üzerindeki mührü alıyor. Kalbindeki ekinleti alıyor Allah Teala. Kalbin üzerindeki mührü alıyor. Ve bir de ifat koyuyor kişinin kalbine. Böylece 7 ayrı cepheden Allah'ın rahim esması tecellisini tamamlıyor. Her biri içinde Allah Teala öyle dereceler veriyor ki onun amel defterinin pozitif tarafına, zahit tarafına, o kişinin günahlarının hepsini örtüyor. Ne yapıyor sonra da? O kişinin günahları örtüldüğü için sevapları günahlarından fazla oluyor. İşte Allah Teala'nın insanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri cennete alma metodu son derece basit. Mutlaka insanlar Allah'ın cennetine giriyorlar. Öyleyse muhtevayı yerli yerine oturttuğumuz zaman Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğinin bilincine varmalısınız. Onu görüyoruz ki Allah Teala hepinizi en güzele ulaştırmak üzere sizden bir şeyler istiyor. İstediği şey de son derece açık Allah Teala'nın. Sizden istediği şey sadece bir dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dileğin neticesinde Allah-u Teala'nın rahim esmasıyla başlaması sizi bir defa mutlaka cennetin birinci katına ulaştıracak. Birçok insan zanneder ki bir insan mürşide ulaşamazsa onun kurtuluşu mümkün değildir. Yanlış bir kanaat ve Kur'an'a hiç uymuyor. Kurtuluş noktası tabiyet noktası değildir. Kurtuluş noktası Allah'a ulaşmayı dileme noktasıdır. Dileyen Allah'ın cennetine mutlaka girer. Bu cennet birinci kat cennettir. Öyleyse bu cennet müessesesine dikkatle bakın. 7 kat cennet,
Yedi kat cehennem, yedi kat yerler, yedi kat gökler. Öyleyse daha sonra ne yapıyor Allah-u Teala mutluluğunuzun devamı için? 12 tane ihsanla sizleri mürşidinize ulaştırıyor. Ulaştığınız zaman ne olacak? Tabi olacaksınız. 12 tane ihsanla mürşidinize tabi olacaksınız. Tabi olduğunuz anda, 12 tane ihsanla tabi olduysanız, Allah-u Teala'dan 7 tane de nimet alacaksınız. Bu nimetlerden birincisi, Allah-u Teala'nın başınızın üzerine devrin imamının ruhunu göndermesidir. İkinci nimet, kalbinizin içine iman yazılması ve böylece imanı artan bir mümin olmanız. 14. basamakta tabiiyet var. 14. basamakta bunlar oluşuyor. Sonra mı? Sonra da devrin imamının ruhu sizin ruhunuza diyor ki, senin Allah'a ulaşma günün geldi. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi. Ve ruhunuz vücudu terk ediyor. Allah'a doğru yola çıkmak üzere yola çıkıyor ve ana dergaha ulaşıyor. Ana dergahta Tarık-ı Müstakim'in altın kapısı var. Sonra mı? Sonra ruhunuz oradan itibaren yukarıya doğru tırmanmaya başlıyor. Zikriniz arttıkça kalbinize ulaşan rahmet, fazl ve salavat nurlarının nefsinizin kalbinde toparlanarak şeytanın hakimiyetini giderek azaltması, 7 tane gök katını ruhunuzun aşmasına sebebiyet veriyor. Ruhunuz 7 gök katını aşıyor ve Allah'ın zatına ulaşıyor. İşte bu Allah'ın zatına ulaşma noktasında 3. kat cennetin sahibi oluyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilediniz, 1. kat cennet ve nefs tezkiyesine başladınız 14. kademede 2. kat cennet. Nefsinizin kalbinde her %7 fazıl isimli nurun birikmesinde ruhunuz Allah'a doğru bir gök katı yükseliyor. Ve 7 defa tekrar ettiği zaman nefsinizin kalbindeki %7 fazıl birikimleri 7 tane gök katını da aşmış oluyorsunuz. 7. gök katının 7 tane alemini geçmeniz gerekiyor. Soldan sağa doğru bu alemleri geçiyorsunuz. Sedretül Münteha'ya ulaşıyorsunuz. Ve oradan da Allah'ın zatına ulaşıyorsunuz. Bu noktaya kadar olan tatbikatın hepsi Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş durumda. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah bunu o kişiye mutlaka sağlıyor. O kişinin ruhunu mutlaka o kişi hayattayken Allah kendisine ulaştırıyor. Peki ya o kişinin nefsinin durumu nasıl? İrşad makamına ulaşıp da tabiiyetinizi gerçekleştirdiğiniz zaman nefsinizin kalbine Allah iman kelimesini yazıyor. Bu kelime bir çekim gücünün sahibi, bir manyetik alan. Ve bu manyetik alan fazılları çekiyor kendisine sadece. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından aşağı inen rahmetle faz,
rahmetle salavat göğsünüze geliyor. Göğsünüzden Allah-u Teala'nın göğsünüzü yararak kalbinize ulaştırdığı yolu takip etmek suretiyle kalbinize geliyor. Rahmetle faz, rahmetle salavat. Ve bunlardan fazıllar nefsinizin kalbindeki iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlıyor. Bu nurlar nefsinizin kalbini işgal ettikçe oraya karanlıkların tekrar girmesi mümkün olmuyor. Her %7 nur birikimi ruhunuzun bir gök katı yükselmesine sebebiyet veriyor. 7. kata ulaşan ruhunuz 7. katta 7 tane alemi geçip Allah'ın zatına ulaşıyor ve Allah'ın zatında yok oluyor. Nefsinizin kalbinde başlangıçta %2 rahmet birikmişti. Ondan sonra da 7 defa %7 fazıl birikimiyle %49 artı 2 eder %51 nur. Nefsinizin kalbi %100 nursuzken sadece karanlıklardan, zulmetten ibaretken şimdi nefsinizin kalbi %51 nurla doldu. Nefsinizin kalbi başlangıçta kapkaranlıkken, afetlerle doluyken, afetlerin genel davranış biçimi mutlak olarak Allah'ın bütün emirlerine karşı gelmektir. Yasak ettiği fiilleri ise işlemektir. Şeytan nefsinizin afetlerine devamlı tesir edebilir. Çünkü şeytanın emirleriyle nefsinizin afetlerinin talepleri aynı. Şeytan da Allah'ın emirlerini yapmamanızı ister. Nefsinizin afetleri de Allah'ın emirlerini yapmak istemez. Şeytan da Allah'ın yasaklarını işlemenizi ister. Nefsinizin afetleri de Allah'ın yasaklarını işlemeyi ister. Öyleyse şeytanın nefsinizin kalbindeki afetler dolayısıyla nefsinize söz geçirmesi gerekmiyor. Teklif etmesi yeterli. Çünkü nefsinizin afetleriyle şeytanın talebi aynı paralelde. İkisi de aynı hedefe yönelik durumda başlangıçta. O zaman ne oluyor? O zaman şeytan nefsinizin kalbinin bütününe tesir etmek imkanının sahibi. İşte nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça şeytanın hakimiyet alanı giderek daralıyor, daralıyor, daralıyor ve ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman nefsinizin kalbinde %2 rahmet, %49 fazıl olmak üzere nurlar %51'i buluyor. Yani eskiden sıfır olan nurlar şimdi nefsinizin kalbine hakim durumda. İşte bu nokta ruhunuzun Allah'a ulaştığı nokta. Ruhunuz Allah'a ulaşınca Allah-u Teala'nın verdiği sözü yerine getirmiş olması mutlak olarak gerçekleşir. Ne yapmıştır Allah-u Teala? Ruhunuzu kendi zatına ulaştırmıştır. Emanetini geri almıştır. Sözünü yerine getirmiştir. Ve siz 3. kat cennetin sahibi oldunuz. Allah'a ulaşmayı dediğiniz zaman 1. kat cennetin sahibisiniz. İrşad makamına ulaşıp tabiyetinizde 2. kat cennetin sahibisiniz. Nefs tezkiyesini tamamlayıp da nefsinizin kalbine %50'den fazla nur yerleştirdiğiniz zaman ruhunuz Allah'a ulaşıyor. Ve hidayete eriyorsunuz. Bu 1. hidayete eriştir. Ruhunuzun hidayeti. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Fizik vücudunuz hidayete eriyor. 27. basamakta nefsinizi hidayete erdiriyorsunuz. Allah'a teslim oluyor. 28. basamağın 5. kademesinde de
iradeniz Allah'a teslim oluyor. Böylece siz o zaman teslimi külli ile Allah'a teslim oluyorsunuz. Öyleyse Allah'ın garantisi nereye kadar? Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktaya kadar. Öyleyse başlangıçta mutsuz olan insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman dünya saadetinin yarısını otomatik olarak elde ediyorlar. Davranış biçimlerinin yarısı pozitife dönüşüyor. Öyleyse şimdi başa dönelim. Bir dilek demiştik. Bir dilek size mutluluk sağlar demiştik. Neyi sağladı? Bir Allah'a ulaşma dileğiniz dünya saadetinin yarısına ulaşmanızı sağladı. Cennet saadetinin ise üçüncü katına. Üçüncü kat cennete sahip oldunuz. Dünyada da yaşarken yarı yarıya mutlu bir hayat yaşıyorsunuz. Davranış biçimlerinizin %50'den fazlası düzgün bir davranış biçimi.